0: Saat kaç şimdi?
1: 11.
0: 10'da bitirelim de ondan sonra bir kısa kısa süreli bitirelim. Olmazsa yarın akşam bir defa da anlatırız.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz 14 asır önce de Mekke'den Medine'ye göç edilmiş. Ve birçok aileler bir süre için birlikte oturmuşlar. Osmanlı zamanında da geniş aileler beraber oturmuşlar. Böyle durumlarda aynı çatı altında şeriat hükümlerini yerine getirmek konusunu açıklar mısınız? Hanımların ve beylerin ayrı ayrı sorumlu oldukları konular nelerdir? Birlikte yaşamak gerçekten çok güzel bir olay. Ancak bu güzelliği yaşarken önemsemediğimiz şeyler bize kaybettirir mi? Bize birlikte yaşamayı öğretir misiniz?
0: Allah razı olsun. Şimdi demin ki suallerden birinde bir sofu kelimesi geçiyordu. Aslında sofu kelimesi sufi kelimesinden geliyor. O da ehli sufadan geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabenin bir kısmının üç tarafı açık olan sadece üstü örtülü

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz affet. Bizleri bir defa daha Allah'ın yüce sohbetini bir araya getirdik. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde muhakkak ki kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudun da Allah'a tesliminden oluşan hep teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a 3. teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücudumuz. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak, hem de müemmelleri yapmayarak, hem de Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun tesliminde Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığlığı lillahi ve ehliye muslimin. Bunun tarafında o kişiler ki fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muhsinler de diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın zatından bize gelmiş bizde bir emanet. Tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok. Onların ahsen oluşu yok. Ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor. Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah-u Teala'ya teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden dört makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada. Biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz ahsen olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu 209 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının dördüncüsüdür. Müslümler makamı. Sadece iki vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın iki safhasını bitirdik. Üçüncü safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulul Elbab. Allah Teala Ali İmran suresinin 191-191. Ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuvveden ve ala cenubihim." O ulul elbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Elbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Elbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Elbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz, ihlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor ama aslında böyle değil olay. Bir insanın Ulul Elbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul Elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi Ulul Elbab'tır. Zaten kişi Ulul Elbab olduğu saniye nefsindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zümmeni kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zülmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zülmani kapıya inen rahmetin fazlın ve salavatın baskısı altında zülmani kapıya inen mühür zülmani kapıyı kapatmıştır. Ve zikir yaptığımız sürece zülmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100, çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levvameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7, %7, %7 nefsin afetlerin yerine hasletler geldikçe karanlıklar da bu hasletlerin iman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levvamede %14 nuru atamazlar. Mülkimede %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, madiye ve tezkiyede 35, 42, 49, huşudaki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7'yi de artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı. Nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir taht ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı, karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e yükseliyor bu züht makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e yükseliyor. İşte ulul elbab olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde %91 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbine yalnız %9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlanacaktır. Neden aydınlanacaktır? Çünkü zikrimiz daimi zikirdir. Rabbani kapı açıktır. Zülmani kapı kapalıdır. Artık Zülmani kapının açılması mümkün değildir dahi bizi ulaştığımız için. Çünkü Zülmani kapıya kadar indirilmiş olan mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık biz hayatta kaldığımız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Manası ne bunun? Birkaç saniye içinde, daimi zikre ulaştığımızdan birkaç saniye sonra yukarıdan gelen nurlar zaten bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulul Elbab makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlasta ki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır, değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla Ulul Elbab makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daim zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir müktesebattır. Mutlaka onun kalp kulağını da açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulul Elbab makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulul Elbab makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme para, oradaki onarlık insan ruhları sıvası, her sıvacındaki rahleler, oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir, orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler, bunların hepsi yetmez. Bu salonun biraz daha üstünde bulunan ama üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı 7. kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Orası da gene Ulul Elbab makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulul Elbab makamındaki kişi İhlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra 1. katı da göstermeye başlar. İşte Ulul Elbab makamını İhlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulul Elbab makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman 1. kat gösterilirse birisine, Ulul Elbab makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra, o kişi artık ihlas makamındadır. 1. kat, 2. kat, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi 7. katın 7 tane alemini de Allah-u Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani 7. katta Sitetül Münteha da dahil, zikir hücrelerini, Ümmül Kitabı, kader hücrelerini, Kudret Denizi'ni ve daha başka alemleri, İndi İlahi, oradaki huzur namazını, tahtları, gören kişi en son sitetin mintahı görür. Sitetin mintahı o kişi tarafından görüldüğü zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiren bir kapıdır. Öyleyse ihlas makamı salahtan evvel ulul erbaptan sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve sitenin müntaha. Ulu'l-Erbab makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah Teala Ulu'l-Erbab makamında ve İhlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulu'l-Erbab makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden Ulu'l-Erbab makamıyla İhlas makamı ikinci yakini ifade eder. Muhtevasını alır. Birinci yakin ilmel yakindir. İhlas makamının dışın Ulu'l-Erbab makamının altında kalan bütün makamlarda söz konusu olan şey o kişinin ilmel yakinde oluşuyor. Ne zaman aynel yakinin sahibi oluyor kişi? Daimi zikre ulaşıp da Ulu'l-Erbab olduğu zaman artık o kişi ilmel yakini bitirmiş, aynel yakindedir. Ve Ulu'l-Erbab makamı ve İhlas makamı aynel yakinin başı ve sonudur. Peki salah makamı hangi makamdır? Salah makamı yakin itibariyle hangi yakindir? İsme dikkat edin. Hakkul yakin. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında, emr aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi, onların hepsini Allah Teala'nın bir kendisine göstermesiyle, yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle, kalbindeki gözle görerek, kalbindeki görme hassası olan basiretle, basar hassasıyla görerek zemin katını itibaren 7 tane gök katını ve ondan sonrasını kişinin görmesi, bu muhteva basar atlı görme hastasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hastası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse Ulu'l-Erbab makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulu'l-Erbab makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse Ulu'l-Erbab makamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır. İşte böyle bir olgu söz konusudur. Kullerbat makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynel-yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikmetin sacayağının birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynel-yakinin sahibi olan kişi, bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayır isteyeceği için, nefsi de hayır isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple Ulul Elbap makamının sacayağının birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecektir kişi. Manası şu. Her hayırın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir. Zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür, bir meseleyi eline boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar, düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladıysa da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider. O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımıyla yeniden gelecektir. Onun için diyor ki Feselû ehlen zikre in kuntum lâ talemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Allah'tan
1: Allah!
0: lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah-u Teala neden öyle söylediği de tebellül eder. Feselû ehlen zikre. Eğer bizim sevgili din adamlarımıza sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki neden zikir ehli değil de ehli? Diyecektir ki ne farkı var? Bu farkları bilseydi öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevada Ulul Elbab'ın işgal ettiği yer velayetin beşinci makamıdır. Ve Ulul Elbab da Ulul Elbab kademesini işgal edenler de, İhlas kademesini işgal edenler de, Salah kademesini işgal edenler de Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir? Nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında Devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon öyle bir ahenk taşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz. Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder. Uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek, derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah-u Teala buyuruyor ki utlu Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim, sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim, Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku, tilavet et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumu salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden, yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada üç tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu üç zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da muhlis de salih de üç grubun üçü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten üç basamağı işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır. Bu dizayn üçü için de daimi zikirdir. Ortak basım. İşte kim ihlasın sahibi ise, ulul elbabın sahibi ise o kişi hikmet sahibidir demiştik. Hikmetin de üçüncü faktörü hükümdür. Öyleyse tezekkür deyince Allah'ın o kişiye ihsanlarıyla gelişen bir düşünce sistemi var. Allah'ın vahyiyle gelişen bir düşünce sistemi var. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın vahyiyle müştereken yürüyen bir husus söz konusu. At başı giden, beraber giden ama tezekkür deyince vahiy kesindir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında daimi zikrin sahipleri mutlaka Allah-u Teala'dan bu vahyi alırlar. İşte onun için Allah Teala atlarına ehli zikir diyor. Onun için atlarına ulul elbab diyor. Ve hikmetin üçüncü ayağı hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın herhangi bir ayeti kerimesine baktığı zaman o ayeti kerimenin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtevasına koyduğu 28 tane basamaktan o ayet hangisine aittir bir bakışta hemen çıkartır. Bazen birkaç tane grubu birden itibar edebilir bir ayet. Böyle ayetler var mı? Evet var. Mesela Allah-u Teala Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem velayetin birinci makamını yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir. Hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin yani Rad suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bir özellik vermiş, sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar götürüyor. İşte beraberce bakalım. Bakara Suresi 151. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Kema ersalna fikum resulen minkum." Ey sahabe diyor sizlere daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi sizin aranızdan birini Resul olarak bir peygamber Resul'den bahsediyor. Gönderdik, vazifeli kıldık. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak.

Ne şeyler öğretim ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Ulul Elbab makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi, İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Ulul Elbab makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah Teala kişinin iradesini güçlendirir ve o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir. O kişinin Allah Teala tarafından verilen hediyeleri var. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz. Allah Teala onun üzerinde 700 katlı bir saray inşa ediyor. 700 katlı sarayı da biz inşa etmişiz gibi onun mükafatını Allah Teala bize veriyor. İşte burada Allah Teala'nın insanları kişinin irade yapısını güçlendirerek onun kendisinin ne halde olduğunu, kendi başına kalsaydı neler yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah Teala 1'e 700 verirken 1'e 1 vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş İhlas'ta ve Allah Teala 1'e 1 vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi. Öyleyse burada düşüncelerden hesaba çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerden Allah Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası İhlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır, bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil, hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah Teala. İhlasın dördüncü faktörü talepsizlik. O kişinin kendi nefsi için bir talebi artık kalmamıştır. Hep talepleri başkaları içindir. Başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Hayır müessesesi İhlas makamının beşinci
statüsü.

Bu hayra dikkatle bakın. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranış olması mümkün değil. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasletleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse ihlas makamının beşinci işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve yedinci işaretler. Altıncısı sevgi. İhlas makamının en büyük dayanağı. Yedincisi de talepsizlik. Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde, yedincisi de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir. Allah'tan devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayanı akar. Ve Allah-u Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin, başkalarına da o kişiden sevgi alsın. İşte bu sebeple Allah'ın irşat makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada gelecektir. Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler. Böyle bir şey işlerine hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasletleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse İhlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Bir hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tanesini değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı düşüncelerden hesaba çekilme. Yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Öyleyse sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada ihlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi, Allah-u Teala'nın insanlar için birer faktörü. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde
Kabe'ye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 basamağı birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde İhlas makamı 27. basamaktır. İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlas ile selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bütün ihlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerinin sahibidir. Hikmet makamı aynel yakinin ikinci kademesini gösterir. Allah Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Bakın şimdi bir salah makamının sahibi olan bir kişinin sahip olduğu vasıfları sayıyor Allah Teala. Onlar emrimizle insanları bize ulaştırsınlar, ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye biz onları imam kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Onlar sabrın sahibi oldukları için. Yani ne demek bu? Yani sabırsızlık denilen afetle dahi olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabır hasreti de dahil olmak üzere ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine monte etmişler. Nefsleri de ruh hüviyetine kazanmış ve bu ruh hüviyetini kazanan nefslerinin hasretlerinden bir tanesi de sabır hasreti. Ama bir şey daha söylüyor. Ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın bu yakin burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etme üç kademe gösterir. İlvel yakin. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan kişinin geçirdiği bütün kademeler. Aynel yakin. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmış. Kişi hikmete ulaşmış. Ve hikmet makamında bu dizaynı görüyor. Hikmet makamında kişi Allah-u Teala'nın indinde bu özelliğin sahibi. Kalp kulağı açık bir, kalp gözü açık iki, hikmet makamının geçerli olan hakikatlerini keşfetmiş. Biliyor. Üç tane temel vasfın sahibi. Nedir o? Hayrın sahibi, tezekkürün sahibi ve hüküm verme yeteneğinin sahibi. Zaten hikmet kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yer yerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah Teala diyor ki size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamak Allah rahim esasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamak nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Altıncı basamak irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Yedinci basamak kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamak göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. 11. basamak zikir yapıyoruz ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz.
14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor. Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği şey, siz onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskime, mutmainne, radiye, mar diye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor? Kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin birinci makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, bu dört makam kitap öğretilmesidir. Sonra iki makam, ulul elbab makamı ve ihlas makamı hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah-u Teala. İşte hikmetten sonrası salah makamıdır kişinin tövbe-i nasuh'a ulaşması. Öyleyse yakin kıdemidir arasında velayete kadar gelen kıdemeler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kıdemeler ilmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir, hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle. Ulul elbab makamında ihlas sahibi olacaktır, hikmet sahibi olacaktır. Veya ulul elbab makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte İhlas makamı, salah makamına bir geçiştir. Burada Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse İhlas makamı bütün insanlar için hikmetin ikinci ve son makamıdır ve salaha geçişin son noktasıdır. Söylediğimiz gibi 7 ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daimi zikir sahibi, kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının 3 temel ögesi. Hikmet makamı ihlas makamıdır. İhlasın hikmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El Fatiha me'as salavat.

0: fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir itimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
1: Evet, Allah'a selam olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz konuşmaya şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın hesabında ziyare edilmek. Bu akşam Evliyalar konusunun ikinci bölümüyle birlikte olacağız inşallah. Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu. İki ay önce kadar dostu konuşuyorlar. Biz Allah'ın dostuz, Allah sizindedir. Evliya Allah'ın dostudur. Aynı zamanda Allah evliyaların dostudur. Öyleyse Allah Teala burada Allah'ın dostu olanlara evliya diyor. Ama evliyalara dert olduğu zaman temiz için onların mevzası diyor. Aynı kökten gidiyoruz. Evliya kökünden geliyor. Evliya kelimesi dost demek. Evliya dostlar demek. Mevla da dostun dostu demek. Evliya dostu dostu var. Yani kim Allah'a dost olursa Allah da öyle dost olmuş. Allah da onların mevzası olur. Kim Allah'ın mevzası olursa Allah da onların mevzası olur. Dikkat edin. Biz Allah'ın evliyasıyız. Allah bizim evliyamız değil. Allah bizim mevzamız. Allah Teala öylesine manalı, öylesine güzel kurmuş bir çatıyı her şey muhteşem bir şekilde yerliye mutluyor. Aradaki ibret tarifesini onun büyüklüğü, onun yücede açısından koyuyoruz. O mevzadır. Ama biz sadece onun evliyasıyız. Halife biz onun kölesiyiz. O Efendimiz. O Rab'tır. Rab, emir ve kumanda vaziyinde olan demek. Rab, terbiye edici demek. Rab, müreddi demek. Rab, sahip demek. Allah Teala bizim sahibimizdir. Biz ne vücudu Allah Teala'yı körelendirsek Allah'ın o kadar değerli kulu oluruz. Ve o kadar üst kuvvide hürriyeti yaşarız. Yalnız Allah katında şöyle bir hürriyet karşısına orantılır. Dünyada bütün kulu olmuşsa o hürriyetini başkasına vermiş olan kişidir. Ağaçın Allah'a sınır olursa hürriyetin hızları sonsuz genişletilmiş olan bir kişidir. İşte Allah Teala'nın evliyası da vardığı yerde yani o nihai kadınıda üst kafada selah makamında Allah'ın sonsuz mutluluğunun sahibi olmuş. Hürriyet sonsuz bir şekilde verilmiştir. Bütün kainat açıktır. Her açıdan Allah'ın selaha ulaşmış olan evliyası ve sonsuz sonuçla hürriyetin sahibidir. İşte Allah'a dostu olmak ve Allah'ın dostluğunun evliyanın sonuçları. Allah'ın evliyası her şeyden evvel Allah'ın kuludur. Dikkat edin ki Allah Teala bütün insanları ve cinleri Allah'a kuluyorsunlar diye yaratmış. Tariyat evlası Allah Teala bir yerlere katılır son insanı insansız. Başka bir ayetten bahsettim sizlere. Allah insanı şekillenmiş ve kuru bir varlıktan yarattı ayeti. Şekillenmiş ve kuru bir varlıktan yaratılan insan olduğunun sonucuna bakın. Allah'ın evliyası oluyor. Allah'ın dostluğuna kabul ediliyor. Kainattaki en büyük şerefe nail oluyor. İşte böyle bir şeref, üç aşamalı bir kulluk meselesine ihata eder. Bütün evliyalar Allah'ın kuludur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeye buyuruyor ki, hangisin ki bizi Rabbimiz bunu kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe soruyorlar, Allah'ın Resulü biz Allah'ın kulu değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor yaratmışta. Herkes Allah'ın kuludur. Ama Allah'ın kulluğa kabulü ayrı bir olay. Ruhumuzu ölmeden evvel ölüp de Allah'a ulaştırıp teslimiz neden önce Allah'a kul olamazsınız. Ve siz daha bu kulluğa ulaşmadınız. Demek ki kulunun başlangıç sorularında daha sağda ruhlarına ve atalara ulaştırmamışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın kulu. Öncelikle yeni bir sürüyle gayret edildi de aynı olsun ki biz insanları bitindirir bize başka bir şey için değil bize kul olsunlar diye yarattık. İşte kulluğu Allah-u Teala evliyanın üç ayrı bölümü olarak üç ayrı safhada inceliyor. Biliyorsunuz ki üstüden insanlar Allah'ın üst ayrı evliyaları tarafından havan, havas, asılayat diye ayırırlardı. Kraliçenin asabı meşhara asabından yanar ve sabitin duyarıcı olur. Aynı sünnetlerde kim Allah'ın evliyası olmamışsa ondan evvelki sefada onun meselesindiri vardır. İşte Ashab-ı Meşhur bunlardan bir tanesidir. Meşhur olan insanlar henüz tekamül hatalarının kendilerini evliyaya yapacak olan seviyesine ulaşamamış olan insanlar. Allah-u Teala'nın hülaka kilitindeki değerlendirmesi Ashab-ı Meşhur şeklinde. Bazen Allah-u Teala bir insanlara neslerine zulmedenler diyor. Bazen mukesitler diyor. Bazen şeytana tabi olanların çağrıldığı isimle onları çağırıyor. Hicar. Allah-u Teala'nın dizaynı çeşitli açılardan meselelere bakınca insanları genel anlamda üç grup topuklarını görüyoruz. Velayetten evvelki kademede olanlar, evliya olamamış olanlar, evliya olmuş, daimi zikre ulaşamamış olanlar, daimi zikre ulaşmış olanlar diyor. İşte salikun dediğimiz zaman daimi zikre ulaşmış olan üç tane kesim anlaşılır. Ölül evlat kademesi, ihlas kademesi, Selah kademesi. Bunlar eski evliyalar tarafından hasıl havas olarak adlandırılmıştır. Havas kimdir? Havas evliyalardır. Evliyaların hepsine havas denir. Ama Ne zaman ki bir evliya daimi zekûl açmıştır, artık o havas olmayı açmıştır, hasbir havas olmuştur. İşte vasıflarına baktığımız zaman hasbir hayatın Allah-u Teala'nın üç boyutlu evliyaları olduğunu biliyoruz. Yani hepsi daimi zekûldür, hepsi hükmet sahibidir. Kalp gözleri açıktır, kalp kulakları açıktır. Ya hüküm vermek istediğin sahibi kurulmuşlardır Allah-u Teala tarafından. İşte Kur'an-ı Kerim'in meali diyor. Tasvir edilecek olanlar, tezekkür edilecek olanlar da bu insanlardır. Allah-u Teala onlara bu kulunun yetkisini verecek. Elbise gelmiş bu fiş evliyaları şöyle bir gözden geçiriyoruz, bakıyoruz. Bir kısmı gerçek anlamda hasbi havas ve onlar hiç unutulmuyorlar. Sadece Hık Yüseyir. Sonra Yunus. Mevlana. Erzurumlu İbrahim Hazretleri. Eşref Rumi Hazretleri, Akıl Kalbi Ceylani Hazretleri. Buna baktığımız zaman bunların hasbir hayat olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala'nın izinde insanları değerli kılan Allah'ın onlara gösterdiği ilgi seviyesidir. Allah'ın en çok sevdikleri hasbin havastır. Daimi zikrin sahipleridir. Ki daimi zikir iki ayrıca fiyarlıdır. Daimi zikir nefizayın sonra daha ötesi var. Daimi zikirde yalnız kalbini zikreder ama sonsuz zikir sahibi olmuştur. Ama zikir külliğe geçtiğiniz zaman sadece kalbiniz değil, bütün huzurlarınız zikretmeye başlamıştır. Peki, zikir külliğinin sonu nedir? Zikri külliğinin sonu tesbihtir. Artık siz zikir okuyorsunuz. Kendinizi Allah'ın sünnetlerine teslim etmişsiniz. Kainatı idare eden kanunlar sizin de zikrinizi kontrolleri altına almışlar. Ve böylece zikrin esasındasınız, tesbihe ulaştınız. Tesbih ve zikri birbirinden ayıran temel taktör nedir? Zikir iradenin nasibidir. Tesbih gayri irade olarak Allah-u Teala'nın üstüne zikretmesidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün elektronların Allah'a her an tesbih ettiklerini söylemesine dikkatle bakın. Ve insanlardan kim tesbih eder? Hakkımız ne diyor Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde? Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, Fatih tutan melekler ve oradaki kişi. Bu zamanın halifesidir. Aynı zamanda zamanın imamıdır. Allah-u Teala'yı tesbih ederler ve derler ki Ya Rabbi kim tövbe etmiş de bu meşhurun yapılan tövbedir. Mümin olmuş da ve nefsi ıslah edici amelleri başlamış da Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevabı çözür. Ayşe tutan meleklerle oradaki kişinin lafları veriyor Allah-u Teala burada. Allah'ı tesbih edenler diyor. Melekler iradesi olmayan meleklerdir. Allah-u Teala onları neye göre programlamışsa sadece onu yaparlar. Melekler hep mutludurlar. Cehennemdeki melekler Rebani adını arıyor. Cennetlikler, Hölyer, Dönanlar diye iki bölüme ayrılıyor. Ama onlar cennet olmadan vasıtlarıyla yaratılmışlar. Onlar da mutlular. Ötekiler de cehennem hayatında insanlara Allah'ın emrettiği biçimde davranmak üzere yaratılmışlar. Onlar da oradalar. Başka bir yerde yaşayamazlar. Nasıl balıklar havada yaşayamazlarsa, biz insanlar da suda yaşayamazsak, tıpkı bizim gibi. İşte zamanın haritası da aşkta görevlidir. Ve görevli olan bu kişi Allah'ı zikretmez. Allah'ı tesbihler. Yani ölçü kapısı açılmıştır. Allah-u Teala'nın sünnetullahı evvela onun kalbinde dair zikrolaştırmıştır. Ondan sonra onun bütün vücudu külli zikrolaşmıştır. Ve ondan sonra da kontrol Allah'ın sünnetullahı tamamen alınmıştır. Öyleyse Allah'ın sünnetine dikkat edin. Her bir söylediğinin altında bilmediğiniz bir ihtiyaç atılır. Size bir şey işaret eder Allah-u Teala. Sizi bir yerlere yaklaştırır. Öyleyse adam dediğiniz zaman insanlar düşüneceksiniz. Bunlar henüz velayet mertebesine ulaşamamışlar. O zaman bütün insanlar buraya giriyor. Kafirler de burada, fasıklar da burada, Allah'ın yönüne girip kendi gözüyle olamamışlar da burada ayağın dönüyorlar bunu. Ama kendi aralarında birçok açıdan tabiatıyla ayrılık var. Bunların mesleğine baktığınız zaman Allah-u Teala'nın dizaynı kurtuluş açısından bir dizayn ve kimlere alan diyorsa bunun için Allah'ın bu tarzdaki bir ayrımın ortasında adamın arasında belki kıpırşaran hiç kimse yok. Gerçekten Allah-u Teala evrarla fikirleri kesinlikle birbirine ayırıyor. Diyor ki takdim süresinde Ebrahim kadar üzerinde yatanlı kitapları zemin kattan 7 kat yukarıda indirilmektedir. Fücarın yani şeytanın fücuna tabi olanların kadirinin kadir üzerinde yatanlı kitapları zemin kattan 7 kat aşağıdadır. Öyleyse böyle bir düzende insanların gruplara ayrıldığını görüyoruz Allah Teala'nın izinde. Ve bu gruplar aslında Allah'ın işaretlerini teşkil ediyor. Üç grup, bunların iki grubu evliya, bir grubu evliya değil. Öyleyse müşahhas bir misal verelim evliya kimdir, kim değildir istikametinde. Bir delikanlı Meşid'in uğraşıyor, acık namazını kılmış. Meşid diyor ki yarın ilk insanı giriyorsun, nerede onları değil. Aşağı ilk adında tam tersine giden odada içeri girmiş. Orada kitap okuyan birisini görecektir. Şu anda Kur'an-ı Kerim okuyor. En sözüyle bir tane sokak attı. Fikir de bana sarı. Delikanlı gidiyor geri uyanmak üzere. Biraz sonra en sözünü taşıya taşıya, avuştura avuştura geri dönüyor. Ne oldu yavrum diyor. Efendisi diyor ki, efendimiz ben gittim, ona bir tane sokak attım. Hala o da yerinden taktı. Ne de benim insana aynı şekilde tekrar sokak attı. Onun için insanı avuşturuyorum. Tamam yavrum diyor, böyle olması lazım diyor. Şimdi diyor, onun sağ tarafında bir tane daha araba var ya, oraya gideceksin. Oradaki adamın da sesine bir tane sokak atacaksın. Benim de bir kanlı hemen gitmiş. Bir sokak da oradaki sesini atmış. Bu kadar ki şöyle geriye doğru bakmış, bir kanlıyı görmüş, bir gülümsemiş. Sonra yukarı bakmış, yukarıya da bir gülümsemiş, bir de göz kırpmış. Sonra da okuma okuma devam. Kaldırmıyor artık ona. Bizimki 5 dakika beklemiş, 10 dakika beklemiş, tokat geliyor, tokat gelmiyor. Tokat gelmeyince bizimki şüpheli yukarı anlatıyor. Görelim, hadi diyor, tamam yavrum diyor, böyle olması lazım diyor. sen internete giriyorsun ve en tabii soruya gir. Oradaki kişinin derecesinde bir tane tokat. Aşk et bakalım konuşmaları. İdil beni onu iniyor aşağı. Bir tokatça vuruyor. Bu tokatlardan yerinden kalkıyor. Buna doğru geliyor. Bizimki de bir tokatın geri çekiliyor. Tokat iniyor diye. Tokat gelmiyor. Tokat diyor ki yavrum diyor bana tokat attın. Ayağın uzunlu diyor senden az biliyorum diyor. Neden efendim onu az biliyorsunuz diyor çocuk. Diyor ki çünkü diyor bana tokat attığın zaman mutlaka elin acımış kuruyor. E diyor elini acıtan da benim ensem olduğuna göre diyor. Elin ensem elini acıttığı için diyor senden az biliyorum. Bir şey daha var diyor. Eğer sen bana bu tokatı benim sana yaptığım bir hata dolayısıyla davranmış, davranış dolayısıyla attıysın. Allah'ın huzurunda bana söylemek mecburiyetsiz. Söyle ki Allah'ın huzurunda ben senden af dileyim diyor. Af dilemeye hazırım. Telefonu diyor ki böyle bir şey olmadı diyor efendim diyor. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Biliyorum diyor sen efendimizden emri aldın geldin sepete attın. Attın ama diyor iyi ki attın çünkü beni dost kazandın. Bundan sonra diyor neye doğrusun ol hangi problemle karşılaşırsan karşılar bana gel diyor. Beraber söz edebileceğiz problemle o ben senin yaşadığım sürede artık yardımcı oluyor. Şimdi Allah'ın ayetlerine bakıyoruz. Birinci ayet diyor ki, kıfar, sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Dikkat edin, yazıldı. Her kılımı değil. Ne demek bu? Yani insanlardan sadece isyanlar kullanabilir. Sonra ayet-i kerimenin devamı ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Birinci kişi kısas uyguladı. Çünkü nefsi ona hakimdi. Kendisine atken tokata halledilecek bir seviyeye henüz gelmemişti. Allah'ın ve ne sebebiyle devre dışı kaldı. Öyleyse o kişi sokakta atan birinci kişi Allah'ın arasında. Yani Kur'an-ı Kerim'in neslerine tabi olanlar, neslerinin kurbanı olanlar, hüccar, bu tarzdaki isimleri nereye görürsünüz? Göreceksiniz ki bunlar hep bunun, eğer onu da iki kesim ayırabilirseniz, ayırabilirseniz, burada kurtuluşa ulaşanlar da var, ulaşamayanlar da var. Aslında karmaşık değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o evliya olmadan da kurtuluşa ulaşmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaten hiçbir zaman kurtulması mümkün olmayabilirsidir. Ama evliya olana kadar bu ikisinin ne bulunduğu gibi o açıdan nefslerine zulmedenler grubu nefsine zulmetmekten kurtulacağı halde kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, herkesi gibi ölüyor. İstisna kurtuluyor bu kişi Allah'ın zennetine görecek. Ama ameli yok. Kalbine yayınız imanla bulmamış. Buna mukabil kulaklarına kulaklığa alınmış. Kalbindeki hikmet alınmış. İşlet makamını alınmış. Kendisi alınmıştır alınmış. İşte bu grupları istediğiniz kadar ayırın. Ama kim kısasla çekilirse o alınmış. Birinci gruba girer. Peki o hani bakıp da yukarıya döneceğiz kurtar, o ikinci gruptan affedenlerden diyor ki Allah Teala ya Rabbi farkındayım diyor. Onunla diyor beni imkan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Hem de götür. Yani çözüme ulaşmış. Ama ötesi kötülüğe karşı iyilikle davranabilmek onun özelliği değilmiş. Üçüncü kişi ki kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Şimdi Fusulet Suresinin 33-34-35. Ayet-i Kerimesine bakıyoruz beraberce. Ve hasbun hayatın kimler olduğunu görüyoruz. Onlar ki Allah'a teslim oldun deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Şimdi sahabeye bakıyoruz. Hepsi Allah'ı çağırıyordu. Sahabe bakıyoruz, hepsi Allah'a teslim olmuştu. Sahabe Allah'ı çağırıyor muydu? İşte Nisa Suresi 108. ayet sırası. Allah-u Teala buyuruyor, Habibim, ve ümmetlere ve kitap sahipleri de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, kalp gözüyle Allah'a görerek, Allah'a çağırdığımız yol, işte bu müstakimdir, işte bu bizim yolumuzdur. Ne yapıyormuş? Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz'e aksiyon olmak üzere hepsi Allah'a çağırıyormuş. Peki, ya teslimleri? Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Bakara Suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala son derece net olarak diyor ki, bütün sahabe, siz hepiniz Allah'a teslim olanlarsınız. Elbise Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde görüyoruz, aynı şeyi görüyoruz. O ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki, diyor Allah-u Teala, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sonra tabi bu ümmetlere ve kitap sahiplerine onlardan mı teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı, önce de onlarına Allah teslim edecek, yani hidayet edeceklerdi. Öyleyse, sahabeye bakıyoruz, sebepleri biraz daha açmışlar. Devam ediyor 34, 35, 35, 35, 36 hiç kötülükleri bir olur mu? Sen kötülüğe karşı iyilikle davran ki sana can düşman olan kişi olur ki o zaman can dostu olur. İşte bütün sahabe can dostu olmuşlar. Çünkü Allah bana diyor ki siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerini tebrik etti de hepinizin can dostu yaptı. Öyleyse sahabe kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor muydu? Elbette ediyordu. İşte halinden 119. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe onlar size burada çıkan halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın hükmüne iman edersiniz. Kur'an'ın hükmünü tatbik edersiniz. Ne görüyoruz? Kur'an'ın bütününü tatbik edilenler. Yani daimi zikrede ulaşmışlar, külli zikrede ulaşmışlar, daha öteye geçmişler. Allah-u Teala'nın özel hediyesine kavuşmuşlar. Yani tesbih nefesine sahip olmuşlar. Öyleyse sahabe gelecek bütün nesillere 14 asır evvelden projekte edilmiş Allah-u Teala tarafından. Niçin? Kur'an'ı diyor, okuyun, madde 1. Kur'an'ı öğrenin, madde 2. Özellikle Kur'an'daki farzları öğrenin ve zamanınıza sorun. Bu farzlar tatbik ediliyor mu? Özellikle insanları cennet sayfına yaktıran ve dünya sayfına yaktıran farzlar. İşte sahada burada son derece önemli bir rol oynuyor. Neden? Çünkü sahabenin hayatından Allah'ın verdiği kesitler ve onlar hakkında koyduğu hükümler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de farz olarak koyduğu ne varsa sahabenin onları hepsini en üst seviyede tatbik ettiklerini gösteriyor. Niçin öyle söylüyorum en üst seviyede diye? Çünkü hediyelerine dikkat mi bakın? Sahabenin hediyelerinin hepsi azimdir. Üç azim sebefe hepsi ulaşmışlar. Hazim azime, ecir azime, sözcüm azime. Dolayısıyla Allah'a kul olmanın üç sanları var. Kul olmak, ekber kul olmak, azim kul olmak. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ederseniz Allah'a kul oldunuz. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz ekber kullandınız. Ne zaman yetkinizi de Allah'a selam teslim ederseniz azim kullandınız. Burada üç azim mükafat alırsınız. Fevzül azim, fevzül azim, harzül azim. İşte Allah Teala bütün insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bana kul olsunlar diye yaratın deyince bu evliya ve evliya cahil zikrin sahiplerini de alıyor. Üç vücudun teslimin üçü de bu muhteva içerisinde mevcut. Birinci teslim Allah'a kul olmak. İkinci teslim fizik vücudun teslimi ekber kul olmak. İkinci teslim nefsin de teslimi aziz kul olmak. İşte Allah-u Teala'nın dininde birinci kafa, birinci teslim mutlaka dinli saatini hasıl eder. Üçüncü teslim %100 dünya saatini araştırır. Yani sadece dünya saatinin %100'ünü yaşamak ancak Allah'a azim kul olduğumuz zaman izlenilir. Öyleyse Musa'ya ait olduğu yere oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki o kötülüğe girip ve mukavele edenler ve Allah'ın güzelliklerini yaşayanlar onların en alt kademesi Ulul Elbap kademesidir. Ulul Elbap daimilikin sahipleridir. Ulul sahipleri demek Elbap'ta lütler. Lüt hem asıl anlamına geliyor hem de Allah'ın beş duyunuzla ulaşamayacağınız sınırları. Oysa Ulul sahipleri ise Elbap'ta lütlerse Ulul Elbap lütlerin sahipleri oluyor. Allah'ın sıranlı hazinelerinin sahipleri oluyor. Ama aynı zamanda akıl anlamına geldiği için bizim sevgili dostlarımız, 23 tane Kur'an-ı Kerimlerin hepsinde bütün sahabe için aynı şeyi söylüyorlar. Lütfen sahipleri, akıl sahipleri diyorlar. Bazı böyle biraz daha insaflı davranmış, olgun akıl sahipleri diyorlar. Allah-u Teala Ulul Elbap standartlarını Âlimler 190-191'de açıklıyor. Lûl Ulul Elbap Tesbihallâhe kıyâmen kûrden ve alâ cunûmiyum. O Ulul Elbap için ayaktayken de, otururken de, yanı seyrederken de hep Allah'ın zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Cizayına dikkatle baktığınız zaman daimi zikrin bir işaret olduğunu görüyoruz. Daimi zikrin daha ötesi kimliği zikir, daha ötesi tesbihtir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için de dikkat ettiniz mi? Kur'an-ı Kerim Allah'a tesbih et diyor. Sen Allah'a tesbih edersin diyor. Demek ki Allah'ın en istediği güzel görevlerinin hepsi tesbih durumuna mutlaka giriyorlar. Ve Allah-u Teala zamanın hareketinin, zamanın imanının Allah-u Teala'nın tesbih ettiğini açık bir şekilde ifade ediyor. Ve oradaki aşıktan müreklerle aynı standartlarda. Öyleyse Allah-u Teala huzurunda muhat kılanların da bir kısmının Allah'a tesbih ettiklerini söylüyor. Açıklamalar bizim meşhurundan konuyu tamamlayıcı mahiyette gelip yer yerine yerleşiyor. İşte eğer evliyalara Allah-u Teala'nın yaratma standartları içinde bakıyorsunuz, bunun sonucunu Yunus Suresi'nin 62-64. Ayetlerinde Allah-u Teala'nın açıklamasını göreceksiniz. Allah-u Teala diyor ki اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا حَسْبُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسِنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَرْتَكُونَ يَرْمُونَ بِشْتَى فِي الْحَيَاتِ الدِّنْيَا وَفِي الْعَرَةِ Ey Allah'ın evliyası var ya, onlar farkı yoktur. Onlar masum da olmazlar. Onlar amirizirler ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara ahirette de mutluluk vardır, dünyada da mutluluk vardır. İşte Allah-u Teala'nın evliyası. Ve bizim sevgili profesör dostlarından bazıları Allah'ın evliyası için onları kaldık tutuyorlar. Yani şeytanın adamı da diyorlar. Allah'ın söyledikleriyle din adına ahkam kesen ne zayar insanların söylediklerini karşılaştırın. Siz de bizim gibi onlara acımaz mısınız? Kendilerini ne kadar yazık ettiklerini orada mahşer günü anlayacaklar. Öyleyse Allah'ın evliyası olmak, Allah'ın en büyük ihsanlarından bir tanesidir. Evliyanın ne sanatlarına baktığımız zaman teslim kılınırının her açıdan mutlak birbirinden farklı üç özellik taşıdığını görüyoruz. İşte bu üç özelliğin sıralandığı bir başka standart insanların sahip oldukları seviyeler itibariyle hata adını alıyor. Din alimleri dinin ileri gelenleri yani Kur'an-ı Kerim'de sadatlar olarak geçiyor. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala buyuruyor ki cehennemde olanlar dediler ki Ya Rabbi biz devrimizin saadetlerine ve kibaratına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki tat azaplar onları en büyük lanetine lanetle. Kibara büyükler demek, kibirler. Diğer saadetler, saadet kelimesinin manası ileri gelenler. Nerede ileri gelenler? Hangi safhada? Hangi konuda? Dinde ileri gelenler. İşte zamanımızın bir adamları da Ahzab 68'in tam temsilcileri. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala boşuna hiç sularını gösteriyor. Biz adetse Allah adetse iştigal etmez. Boşuna bir şeyle meşgul olmaz. Her söylediği bir hükmettir, mutlaka bir yaraya pansumandır, bir yaraya devadır. Öyleyse bu da zamanımızın din adamlarının en büyük yarası. Ne yazık ki Allah-u Teala'nın söylediği gibi onlar insanları cehenneme götürmekle meşguller. İnşallah sözlerimizden lazım gelen tesiri alırlar da kendilerini düzeltmek imkanını bulurlar. Öyleyse meseleye takarsın anlattığımız zaman yeni teslim problemlerinin iç ayrı sistem oluşturduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz ki böyle insanlardan yemin almış neslerinden, nisak almış yoklarından, ahd almış çocuk çocuklarından. Yeminini teslim alma yemini, yani nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırıp nefsimizin kalbinde %50'den daha fazla bir girişimini sağlayabilmek. Bu nefsimizin Allah'a verdiği teskiye olma yemini. Ruhumuz Allah'a nisak vermiş, ruhumuzun biz ölmeden evvel mutlaka geldiği yer olan Allah'ın rahatına geri dönmesi lazım. Allah'tan geldi, Allah-u Teala öldürsün bizim ruhlarını ve tekrar kendisine istiyor. Ve bunu ölmeden evvel yapmamızı istiyor. Bunu ölmeden hidayet diyor. Şimdi ruhun ölmeden evvel bize ulaştırırsa o hidayet alır. Şimdi bir ulaştıramazsa o hidayeti aramaz. Ama ulaştırabilenin de ulaştıranın da ruhları bana mutlaka ulaşacaktır. Ulaştıramamış olmadan hemen ikinci defa ruhumuza ulaşacaktır. Eğer kişi ulaştırmadıysa, buna gerek görmediyse, onun ruhunu biz kendimize ulaştırırız ölümden sonra. Hazreti Aleyhisselam'ın arasında ama o kişi hidayete eremez. Öyleyse insanoğlunun Allah'a verdiği yeminini gerçekleştirmesi nefsinin teskiyesi. Yedi kademede bir teskiye gerçekleşiyor. Her seferinde %7 nefs kalbindeki temizlik, afetlerin yok edilmesi yerine ruhun hastalıklarının gelmesi. Hoşuyla alınan %2 nurla beraber bu nurların toplamı %7'yi aşıyor. İşte burası nefs teskiyesi kademesidir. her %7 kademede insan ruhunun bir

verdiği söz sebebiyle yapmış olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse ruhumuzla nefsimizin tezkiyesine kalem olarak Allah'a dönüyor çıkıyor, her nefs dönüyorsunda bir göz kutu yükseliyor ve nefisi de Allah'a vasıl oluyor. İnsan ruhu ahsar olarak yaratılmıştır. Yani Allah'ın bütün ömürlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili iş kurmayan bir özelliğin sahibi olarak. Öyleyse bu açıdan meseleye baktığımızda ruhun Allah tarafından kabul edilmesinde bir ayrıcalığı yok. Dünyadaki bütün kötülükleri yıkılmış bir adamın da ruhu hiçbir günaha asla katılmamış olan bir ruhtur. Allah'a hidayet olmuş olan bir ruh da o kişinin fizik vücudu olmadan Allah'a ulaşmış olan bir ruh da aynı özelliklerin sahibidir. Onun için Allah Teala'nın zatı hepsini kabul eder. Hepsini de kendi zatında ikna eder, yok eder. Allah'ın zatı bu ruhlara suyuna koyar, ne yapalım? Öyleyse Allah Teala'nın indinde muhteviyaya dikkat çalakalım lazım. Yani Allah'ın indinde bir insanın birinci aşamaya ulaşabilmesi, ruhunu Allah Teala'ya teslim edebilmesi, onun nefsinin tezkiye edilmesi de mümkündür. Çünkü vücudunu ve şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olma tarafının daha ağır basmasıyla gerçekleşmiştir. Elbette iki ayrı cephelerle meseleye bakmamız lazım. Ve kişinin fizik vücudu Allah-u Teala'nın izinde bir şeyler ifade ediyor. Bu muhtevada o kişi nefsini tezkiye etmiştir ve onu Allah'a ulaştırmıştır. Fizik vücudu şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olma istikametinde gereği açmıştır. Öyleyse böyle bir aşama kişiyi mutlak olarak cennet sahnesine ulaştırır. İşte bu birinci takvadır. Öyleyse takvanın bu birinci taksında kişinin takva sahibi olmasının standartlarına baktığınız zaman üç ayet görüyoruz. Fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulup Allah'a kul olması onun takva sahibi olmasını ifade ediyor. Bakalım suresi 20. ayet-i kerime. Ya eyyühen nâfidi rabbikim ennezî halekâsîm ve annetim şüphekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Nefsini tezkiye eden takva sahibi olmuştur. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Necm suresi de bu ölçü Allah-u Teala ne şuna nefslerini tezkiye ettiklerini iddia etmesinler, söylemesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Yani nefslerini tezkiye edenler sadece takva sahipleridir diyor Allah-u Teala. Bir üçüncü faktör ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ruh suresi 31. ayet-i kerime yüneydiğine ilonsu ve yetecek ol. Diyor ki Allah-u Teala ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. İşte üç açıdan takva sahibi olduğumuz nokta. Ve bir açıklamaya daha geliyor Kaf suresi 32. 33. ayet-i kerimelerde. Allah-u Teala buyuruyor ki ve izzetekul cennetinin sakine gayri vayit hâdâ nâfı âdûne mûkün ne Allah'ın hafîz. Buyuruyor ki Allah-u Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı.
ईश्वर

0: bulunduğunuz cennet budur. Bütün evde kullanılacak. Kimdir evde? Meala sığınmış olan. Meala Allah'ın zatı sığınak olmuş. Kime? Allah'tan gelen ve tekrar Rabbine geri dönen ruha. Ne kürüz Peygamber Efendimiz'in ne diyor sahabeye? Sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben hepinizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum diyor. Bütün sahabe Allah'a giden yolu tutmuşlar, Allah'a ulaşmışlar. Hazreti Nuh da kavmin aynı şeyleri söyledi, Hazreti İbrahim de aynı şeyleri söyledi. Öyleyse burası birinci katlardır. Ve bu birinci katları başaranların ancak kendisine ulaşabileceğini Allah-u Teala bir defa daha vurguluyor. Âl-i İmrân Suresi'nin 76-77. Ayet-i Kerimelerinde Âl-i İmrân 76'da Allah-u Teala buyuruyor ki o bize verdikleri yeminlerin misafirleri akıllı tutmayanlar var ya onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. 70'de ise diyor ki ama kim Allah ile olan ahdini ve misafini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Takva sahiplerinin ise Âl-i İmrân Suresi'nde 15. ayet-i kerimesi mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Takva sahiplerinin ise Âl-i İmrân Suresi'nin 198. ayet-i kerimesi mutlaka cennete gireceklerini söylüyor. Öyleyse takva sahipleri Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Öyleyse Allah'ın takva sahiplerine dikkatle bakın. Bunlar birinci takvanın sahipleridir. Ekber takva ne zaman gerçekleşiyor? Ne zaman bir insan sana makamını açarsa, mekan makamını açarsa, zirh makamını açarsa, muslimler makamını gerçekleştirirse. Demek ki şunu velayetin birinci makamı, sana makamı Allah'ın zatında ikna olmak, yani Allah'ın zatını ruhumuza sığınak olması. Sonra bir sonraki aşamada fizik vücudumuzun da muhtevası var. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِنْ اَسْلَمُ وَشْفَهُ لِلّٰهِ وَهِيَ مُسْلِمُونَ. Onlar ki Allah'a muslim olurlar. Nasıl? Şurada çocuklarını Allah'a teslim etmek suretiyle. Öyleyse bu muhsin insanların muhtayatına baktığımız zaman ruhlarının teslimden sonra ikinci bir teslimi gerçekleştirdiğini görürsünüz. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ne zaman gerçekleşir? Sana yakamda ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ikna olur. Allah'ın zatı sonuna kadar hatta sahip oluruz. Sonra mekan makamına geçeriz. Niçin? Allah'a kadar ruhumuza bir saat ihsan etmiştir. İndi ileride o saatin sahibi olunuz. Sonra bir sonraki cisme ulaşıyoruz. Zikrimiz dünyasını aşıyor. Günün 12 saatinden daha fazla bir süre, mesela 13 saatinde zikrediyoruz her gün. Ve Allah-u Teala'ya ispat ediyor ki zikre kıymet veriyoruz. Bir cisimle karşı vahidir. Bundan sonra ne oluyor? %51 nurla evliya olan insanlar fena makamında %11 daha kazanırlar. 61 olan %61. Mekan makamında yani Allah'ın ruhumuza fark ihsan ettiği makamda %10 daha artar. 71. Sonra zülk makamında zülkünüzün dünyasını açtığı makamda bir %10 daha mürgülür. %81. Sizin vücudunuzun Allah'a teslim edilmesi ise %91'lik bir nuru ifade eder. Bir sizin vücudun Allah'a teslim olmasının istikrarlı temel şartlarıdır diyor. Zikri Noktası günün yarısına girecek kişinin. İkincisi de o kişi Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasa kötü hiçbir şeyini asla yapmayan bir özellik kullanır. Ama bu özelliği kazandığı zaman asıl olması lazım. Veya güneşin kalbinde hala %9 karanlık vardır. Fizik vücudumuz güneşimizin kalbindeki bu karanlıkları asla dikkate almadan, hiç umursamadan Allah'ın bütün ömürlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir şunu işlemeyen bir özelliği kazanıyor. Bu fizik vücudun Allah'a teslim olmamasıdır. Onun için Allah-u Teala onlar için ahsen, onlar ahsendir demiyor, onlar muhsinlerdir diyor. Ahsen olmak demek %100 özelliği kullanmak demek. Henüz fizik vücutta beraber olan niyette %9 nüfusunda karanlıklar var olduğu için ve fizik vücut her zaman şuur halindeyken yerse birlikte olacağı için Allah-u Teala ona ahsen demiyor, muhsin diyor. Ve bundan sonra ne oluyor? Kişi zaten daimi zikri sahibi. Nefsimizin kalbindeki %30 karanlıklar da hemen yok oluyor. Ölüler yok olduğumuz zaman Allah bize serdiğini katı gösteriyor. Daha sonra bir yüzyılki kendini gösterdiği zaman da İzzet Mekavı'nın sahibi oluyoruz. Nefsimizin kalbinde karanlıklar tamamen yetmiştir. %100 nefsimizin kalbi Allah'ın dönemeliyle olmuştur. İşte sizlik vücudunuzun Allah'a tepkiminde tekrar tekrar ulaşan insanoğlu nefsinizin Allah'a tepkiminde azim tatlığa ulaşıyor. Ve azim tatlığa onun çevrilmesine davet edilmesiyle kesinleşiyor ve o zaman Allah-u Teala'nın hiç ayrı hediyesini alıyor. Fezil adim, ecil adim, hazin adim. İşte Allah-u Teala'nın evliyası takvanın sahibidir. Ekber takvanın sahibidir. Ve azim takvanın sahibidir. Kim takvan sahibiyse ve mutlaka cennet saadetini elde etmiştir. Kim ekber takvanın sahibiyse cennet saatinden sonra dünya saatinin de %90'ından fazlasını elde etmiştir. Allah'ın %100'ün elde etmesi azim kılıldığı zaman nişanıdır. İhlasında sahibi azim zaman nişanıdır. İşte burası artık o kişinin azim kılılmasının veriyor olan tarihte dünya saatinin yakınlaşmasını ifade eder. Kişi iç dünyasında sonsuz ve kesintisiz bir saadetin sahibi olur, bir. Kişi dış dünyasında sonsuz ve kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur, bir. Üç, kişi Allah ile onun ilişkilerini de hem emirler cephesinden, hem de yasaklar cephesinden, nehirler cephesinden Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren tefekat ilişkisiyle işlemeyen bir ahsen özelliğin sahibi olmuştur. İşte Allah-u Teala'nın indinde böyle bir özelliğin sahibi olmak demek, emirler cephesinde de mutluluğu %100 yaşamak, nehirler cephesinde, yasaklar cephesinde de mutluluğu %100 yaşamaktır. Öyleyse evliyalık müessesesi Allah'ın insanı hedeflendirdiği o maksadı tahakkuk ettirebilenlerdir. Evliyalık safhası o maksada ulaşanların ulaştığı safhadır. Öyleyse ne olmuştur bu insanlar? Bu insanlar takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olanlar İslam olmak şerefini almışlardır. İşte bütün sahada takva sahibiydi. Bütün sahada İslam olmak şerefini aldılar. Allah'a ne diyordu? Sizin için gün olarak İslam'ı tamamladım ve İslam'dan razı oldum. Başka dinlerden kim İslam'dan başka bir dine gelirse ondan o din kabul olmaz diyor Allah Teala. Ve diyor ki اِنَّ دِينَ اِلَّا اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur. Ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a teslim olmaktan başka bir din yoktur. Takva sahibi olmaktan başka bir din yoktur. Allah'a kul olmaktan başka bir din yoktur. Allah'a evliya olmaktan başka bir din yoktur. Kim böyle sarılaşırsa o kişi iç dünyasında kesintisiz bir mutluluğun mutlak sahibi olur. Bir, o kişi dış dünyasında baktığı insanların işlerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. İki, bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. İşte bütün insanlar doğuşlarında nefsleri %100 afetlerle dolu olarak doğarlar. Bununla alakalı bu insanlar mutsuzdur. İç sinyalarında mutsuzdur çünkü nefsleri şerri Rabbere hayır talep ettiği için iki sayesinde dönemli bir kaybı vardır. Bu insanın yüzünden bir. İkincisi, nefsler şerri talep eder ve şeytanın verdiği taktikle aklı kandırıp devamlı şer işletirler kişiye. Kişi bu yüzden mutsuzdur ve arkadan da bir mesajı eder, kişi bu yüzden mutsuzdur. Ama azim tekrara ulaşan, azim kullara ulaşan, İslam olan kişi, Allah'ın yüzünde peşin olan kişi, iş dünyasında sonsuz mutluluğun sahibidir. Çünkü nefsi yok olmuştur. İki afetleri yok olmuştur. Aralarındaki ruhlarının stratejik halde sona ermiştir. Ve sıfırsı kumuşmuştur. Bu kişi nefsi de hayrı, ruhu da hayrı istediği için bütün insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunur. Ve sonsuz bir halletin içinde yaşar. İkincisi bu kişi başlangıçta dış dünyasının arındasıydı. Nefsi şöyle davet ediyor ve başkalarını zulmediyordu. Herkesin huzursuzluğu yaşıyordu. Arkadan o insanlardan intikam alıyordu, yeniden huzursuzluğu kişi. O onlardan intikam alıyordu, bir defa daha huzursuzluğu. İntikam olarak da şu olarak bir kimse bir huzursuzluğu. Başka insanlarla münasebetlerine hep huzursuzluğu. Ama şimdi sonsuz bir huzursuzluğu yaşayacak. Çünkü nefsiler ruhu da hayır istiyor. Bu kişi başkalarına olan bütün davranışlarında aç yandırır, zulmeden saadeti mutlaka yaşar. Kimse onlardan intikam alamaz. Çünkü intikamı gerçekleştirecek yapılan bir olayı asla yüzeye getirmezler. Bu kişi hukukun intikamı olmayacağı için mutludur. Şöyle atı bir kimse mümkün değildir. Bu tarafı bu kişi dış dünyasında da sonsuz bir saadeti yaşar. Hatta sahibi olan Allah'ın kul olan bu kişi. Allah ile onun ilişkilerine girince Allah'ın bütün ömürlerini doyurmaz dostlar olarak gerçekleştirir. Yasak ettiği filmleri işlemesi ise mümkün değildir. Çünkü nefsinde ağır sağlıktır. Öyleyse burası mutluluk halidir. Kim tekrar sahibi olmuşsa, kim Allah'a kul olmuşsa, kısaca kim Allah'ın evliyası olmuşsa, o kişi daha birinci teslimde cennet saadetini mutlaka elde etmiş, sonra da dünya saadetini %100 elde etmiş, iki cihan saadetine nail olmuştur. Öyleyse bütün insanların Allah'ın evliyası olarak, takva sahibi olarak, Allah'a kul olarak Allah'ın bütün güzelliklerini hem cennet saadetinin hem de dünya zayıfı standartlarında zülcenahal olarak yaşamalarını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salamu aleyküm. Damatesi olgunluğa götüren siz değilsiniz. Sizin dışınızda bir kuvvet
1: her şeyi hedefine ulaştırır. İşte sizin manevi tekamülünüz de bu istikamette gelişen bir şeydir. Bir otomobil gibi A'sından Z'sine kadar her şeyi siz dizayn edemezsiniz. Zaten etmek yetkiniz de yok. Nefsinizin kalbine rahmeti, fazla salavatı siz göndermiyorsunuz. Siz sadece onu çekecek olan şifreyi kullanmakla vazifelisiniz. Toprağa odayın ekilmesi olayı. Şifreyi kullandınız, geri kullanın Allah'ın için. Rahmeti, fazlı ve salavatı sizin kalbinize gönderen, kalbinin içine imanı yazıp da iman kelimesindeki çekim gücüyle o nurlardan fazlı kalbinizdeki iman kelimesini etrafında toplayan siz değilsiniz. Siz sadece Allah'ın gönderdiklerini alabilecek olan şifreyi kullanırsınız, o kadar. Geri kalanı sizin işiniz değil, geri kalanı Allah'ın işi. Kalbinizin nurlanması, pırıldaması, etrafa nur saçmaya başlaması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Siz sadece zikir yapacaksınız, onunla mükellefsiniz. Allah'ın bütün insanların kalbini pırıl pırıl yapmak için kullanılmasını emrettiği şifreyi kullanmak görevimiz. Öyleyse ne kadar bahtlı olduğunuzu bir düşünün. Sadece şifreyi kullanmakla görevlisiniz. Geri kalan bütün güzellikleri size sağlayan Allah. Sizi ne kadar çok seviyor ki sizinle de meşgul. Siz şifreyi kullandığınız zaman otomatik olarak Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbinize çekmek yetkisinin sahibisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Bu muhteşem olayı yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Ama sakın elinizin tersiyle Allah'ın sizin için verdiği nimeti içmeyin. İnsanları benzetmeniz gerekirse şuna benzetebilirsiniz. Bir eczane düşünün, raflar var. Raflarda sizi mutlu edecek olan her şey var. Elinizin tersiyle o her şeyi itiyorsunuz. Benim diyorsunuz, bunlara ihtiyacım yok. İşte rahmet, fazla salavat böyle. Sizin emrinize Allah Teala tarafından sunulmuş. Sadece zikir yapmanızı bekliyor. Yani elinizi uzatıp da o rafta bulunan sizi mutlulaştıracak olan her şeyi almak, o kadar. O raftaki şeyleri siz hazırlamadınız. Onları Yüce Allah hazırladı. Rahmeti, fazlı ve salavatı sizin kalbinize göndermeye hazır. Kalbinizin içine imanı yazmaya hazır. Siz mürşidinize ulaşacaksınız ve zikrinizi yapacaksınız. Öyleyse zikirle virdi de birbirine karıştırmamanızı istiyorum. Virt belli sayıda her gün yapmanız lazım gelen ve o belli sayıyı tamamladığınızda vazifeniz biten bir olaydır. Yetmez. Virdi vücudunuzun her safhasında ayrı ayrı yapmak mecburiyetindesiniz. Yani kalp, sır, hafî, ahfâ, itaif-i nefs, itaif-i kül. Bunların bu 7 tane kesimin her birinde zikir yapmak mecburiyetindesiniz. İşte o zikri yaparken, Allah Allah derken adına zikir diyoruz. Bunu bu muhtelif kesimlerde, vücudunuzun her alanında kullanmak, onun adı zikir değildir. Onun adı söylediğimiz gibi virttir. Virdiniz 47 bine kadar ulaşabilir. Oradan sonrası yok. Ama zikriniz sonsuz olmak mecburiyetindedir. Kendinizi buna mecbur hissediyorsanız mecbur olmak, hedefe gitmek için yapmak durumundasınız. Yani sonucu mu istiyorsunuz? Mutluluğun sonunu mu istiyorsunuz? En üst noktasını mı istiyorsunuz? Nereyi istiyorsanız ona göre davranacaksınız. Eğer daimi zikre ulaşırsanız siz ulul elbabsınız. Daimi zikre ulaşırsanız siz sabikunsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız siz ebrardan birisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız ihlas sahibisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız salah sahibisiniz. Bütün bu saydığım şeyler Allah Teala tarafından bedava verilmiyor kimseye. O vermeye hazır ve onları size vermek için büyük bir zevkle bekliyor sizin o güzel günlere ulaşmanızı. Her ulaştığınız makam Allah Teala'yı sadece çok büyük ölçüde mutlu eder. Bu arada hasetinden çatlayan başka birisi var. İblis. Siz bu makamları birer birer aldıkça İblis kudurur. Biliyor musunuz onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü hepinizi onun elinden triyadan tıkım çeker gibi aldık. Çok fena bozuluyor bu işe. Ama o bozulmaya devam etsin. Eskiler çok güzel bir söz söylemişler. İt yürür, kervan yürür. Öyleyse bu kainattaki en büyük düşmanınızın nefsinizle işbirliği halinde olan şeytan olduğunu bilin. En büyük düşmanınızı hiçbir zaman atamazsınız başınızdan. O sizin içinizde, sizde bağlı bir mahluk, nefsiniz. Hangi sıkıntılara duyarsanız, neyin sıkıntısını duyuyorsanız, bilgi dışınızda değil, sizlerden kaynaklanan bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz kendinizin en büyük düşmanısınız. Yani ne yapsanız, daimi zikri ulaşana kadar nefsinizden kurtulamazsınız. Nefsiniz hep düşmanınız olarak karşınıza çıkacak. İşte bu düşmanlığı azaltmak, azaltmak, azaltmak ve sonunda sıfıra ulaştırmak sizin elinizde olan bir şey. Oranlar zikrinize göre. Allah'ı sevmenizin oranları zikrinize göre. Allah'ın sizi sevmenizin sevmesinin oranları gene zikrinize göre. Her 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak kabul ederseniz bu zaman parçasının ne kadarında zikir yapıyorsunuz? 2.4 saatinde zikir yapıyorsunuz. Her gün 2.5 saat zikir yapıyorsunuz. Sonuç ne? Siz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayır. Allah'ın da sizi sevgisi eğer %100 üzerinden 100 ise toplam sevgisi sadece %10 ile bakıyor size. Öyleyse onu sevmek sizin fedakarlığınıza bağlı. Sevgi neyi sağlar? Sizin mutluluğunuzu sağlar. Unutmayın. Ne yaparsanız yapın. Siz Allah'a bir iyilikte veya siz Allah'a bir kötülükte bulunamazsınız. Allah'a hiçbir kötülük yapamayacağınız gibi ona bir iyilik yapmak yetkisinde de değilsiniz. Hepiniz bizim gibi netice itibariyle bir mahluksunuz. Ve Allah-u Teala ile ileri makamlarda kendinizi mukayese edeceksiniz. Ve kocaman bir sıfır göreceksiniz kendinizi. Allah'ın 99 esmasının her birinde tamlığı ve mükemmelliği temsil ettiğini göreceksiniz. Sizin de sıfırı. Bu, o makamın işaretidir. Köleliğin en üst noktasına ulaştığınız, köleliğin en üst noktasında hürriyetin en üstünü tattığınız yer. İki ters kavram orada gerçek anlamını bulur. Hiç kimsenin de aklına ermez. Köleliğin en üst noktasında en büyük hürriyetin varlığı. İşte size bir bilmece. Gerçekten tasavvuf öyle bir sistemdir ki sizi köleliğin en üst noktasına ulaştırır. En derinine ulaştırır. Azat kabul etmez bir köle olursunuz Allah-u Teala'ya. Azapsız köle. Ben dersiniz Allah'a zekatım. Ben dersiniz Allah'ın azap kabul etmez kölesiyim. Hayatım da dahil olmak üzere bana ait olduğunu zannettiğim eskiden, bana ait olduğunu zannettiğim her şey artık öğrendim ki bana değil. Ona, Allah'a aitmiş. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, benim üzerimde de. İşte bunu söylediğiniz zaman kölenin en uzun, en üstün noktasına ulaştınız. En derin köle oldunuz Allah-u Teala'ya. Mükafatınız sonsuz hürriye. Çünkü o zaman Allah-u Teala'nın size bütün kainatı açtığını, cehennemi de gösterdiğini, ama cenneti de gösterdiğini göreceksiniz. Evet, üstelik size ait olan bölümü de. O arada hangi şartlar altında yaşayacağınızı da. Bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Onunla dostluk, bu dünyada satın alabileceğiniz her şeyin o kadar ötesindedir ki onu kelimelerle anlatmak hiçbir şekilde mümkün olmaz.
0: Allah!
1: Ama göreceksiniz ve yaşayacaksınız ve çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Allah size onları ihsan ettiği zaman ve pencereleri açıp etrafa bağırmak gezeceksiniz. Ben mutluyum. Bütün insanlar benim mutluluğumu duysun diye bağırmak gezeceksiniz. İlk uçmaya başladığınız zaman, nefs sayı mekanı olduğunuz zaman bunun ne kadar muhteşem bir olay olduğunu bütün dünyaya haykırmak gelecek içimizden. Ama sır saklanmasını öğrenmedikçe Allah-u Teala sizi tanıdığınız olanlarda bu hedefe hiç bir zaman ulaştırmayacaktır. Belki o zevki yaşamanız için hiç tanımadığınız dünyanın belki güney yarım köresinde herhangi bir köye sizi gönderip orada gezdirebilir, uçurabilir. Ama tanıdığınız bir alanda asla. Ne zaman olayların tesirinden tamamen sıyrılabilirseniz, olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin, sizin üzerinde bir tesir oluşturmazsa, bir, gördüğünüz şeyi başkalarına asla söylememeyi, kesinlikle gerçekleştirebilecek seviyeyi tutabilmişseniz, iki, ve Allah'a, Allah'ın ölçülerine göre liyakatimiz sabit olmuşsa, üç, bu standartlar içinde nefs sayı mekanı sizin olur. O zaman görürsünüz ki bir insanın bir yerden başka bir yere gitmek için bir uçağa, aya gitmek için bir füzeye ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala insanı o kadiri mutlak olarak her şeye kadirdir. İnsanı da her şeye kadir olanın hükmü altında kadir kılmıştır. Ne demek istiyorum? Hadi gelin beraber bakalım. Bak ne diyor Allah-u Teala. وَالْسَحَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِمْ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda diyor. Bütün dünyalarda. Bu zavallı dünyamızda hayat olan yegane yer sanmayın. Bütün arzlarda diyor Allah-u Teala. Hayat olan her yerde. Bütün göklerde diyor.
0: Hay!
1: 7 kat gök buna dahil. Eğer oralara gidemiyorsanız nasıl olur da sizin için sihredilmiş olur? Her gece gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Bir gün gene gideceksiniz. Rüyalar görürsünüz. Allah Allah dersiniz. Bu insanlar beni neden görmüyor acaba? Göremezler. Çünkü onlar fizik vücutlarıyla siz de nefsiniz misiniz? Üzerlerinden uçarsınız, aralarında yaşarsınız ama sizi göremezler. Biz milyonlarca insanın arasında her gece milyonlarca uyuyan insanın nefsi de gezilir. Ama biz onları bu gözlerle görmek istiyorsak hiçbir zaman göremeyiz. Bir gün başka bir gözünüze bakacaksınız. O zaman aramızda başkalarının da olduğunu göreceksiniz. Şimdi olduğu gibi. Zannetmeyin ki bu odada bu evde yalnız sizler varsınız. Hanımlar tarafında ayrı misafirler var. Hanım misafirler. Erkekler tarafında ayrı misafirler var. Erkek misafirler. Bir şeyi daha unutmamızı istiyorum. Biz ne zaman sizler
0: Allah!
1: Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraber. Bir gün onu göreceksiniz. Ne kadar birbirimize benzediğinizi hayretle bir
0: şey.
1: Bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Ve tasavvufa girdiğiniz için, Allah'ın yolunda olduğunuz için her gün Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler ve hamdler edeceksiniz. Bu zevkleri yaşamadıkça bu sonsuz şükür ve hamdin yapılmamasını tabii karşılıyoruz. Ama şunu da unutmayın, ne kadar çok şükürlersiniz, Allah'ın size olan insanlarla o kadar çabuk menzilinize erersiniz. O Allah müracaat merciğiniz. Her zaman müracaat etmenizi bekler ve ister. Sakın şöyle düşünmeyin. Allah benim kalbimden geçenleri bilir mi? Bilir. Öyleyse niye ben Allah'a salat isteyeyim? Zaten ne isteyeceğimi biliyor. Eğer Allah-u Teala sizin gibi bir insan olsaydı haklı olabilirdiniz. Ama o insan değil, insanı yaratan. Tek yaratıcı. Zaman itibariyle ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardır. Zaman itibariyle ne kadar ileri giderseniz gidin, Allah hep var olması devam edecektir. Onun olmadığı bir an düşünmek mümkün değildir. O hep vardır. Var olduğunuzdan ettiğiniz her şey, onun tarafından yaratıldı. Yaratılmadan evvel Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sadece yokluk vardı. Yani hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı. Yokluktaydı. Bütün bir kainatı yarattı Allah Teala ve gene yoklukta. Çünkü Allah'ın yarattığı kainatta bir sığınma makamına, bir sığınma yerine ihtiyacı yoktu. Onu çok seveceksiniz. Sizi mutlu kıldıkça ona sevginiz her geçen gün biraz daha artacak. Saadeti bütün boyutları yaşayacaksınız. Ve başkaları size hep imrenecekler. Davranışlarınızla onlara mutlu bir insanın nasıl yaşayacağını göstereceksiniz. Bütün problemleri olgunlukla karşılamasını öğreneceksiniz. Nefsinizdeki afetler azaldıkça problemlerin üzerinizdeki yükü giderek hafifleyecek. Hiç üzülmeyecek misiniz? İnsanlara acıyacaksınız. Onlar için üzüleceksiniz. Ama eğer siz bir zekatsanız kendiniz için üzülmek konuda bile gelmeyecek. Sizin için hep başkaları söz konusu olacak. Size ait olan her şeyin aslında onların olduğunu, onların ihtiyacı için size verildiğini, her vazifenin başka insanlara hizmet etmek için bir vesile olduğunu öğreneceksiniz. Bu öğrendiğiniz tatbikatı geçirdiğiniz sürece o tatbikatın artış oranınca mutluluğunuz artacak. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? İşte o kadar mutlusunuz. İnsanın saadeti getiren asıl şey başkalarına verebileceğiniz mutluluk seviyesidir. İşte bunu kendinize şiar edinirseniz, hedef edinirseniz, akşam olduğu zaman yatağınıza yatarken ben bugün başkalarına ne kadar hizmet edebildim? Anlamını mı soruyorsunuz bunu? Anlamı ben dedim Allah'a ne kadar hizmet edebildim demek. Ne demek istiyorum? Bakınız diyor Allah-u Teala. Hanginiz diyor bir borç verir ki bir başkasına, bu bir karz-ı hasen olsun, Allah'a verilen borç olsun. Ne demek istiyor? Borcu Allah-u Teala'ya vermiyorsunuz parayı. İhtiyaç sahibi olan kişiye veriyorsunuz. Küçücük bir kaide koymuş Allah-u Teala, istemeyeceksiniz. Vereceksiniz ve unutacaksınız. Bunu yaptığınız zaman ne olur? Parayı o adama vermiş görmüşsünüz. Ama hayır, aslında ona vermediniz. Allah'a verdiniz. Allah-u Teala sizin dışınıza sizden çıkan, sizin olduğunuzu zannettiğiniz her şeyin Allah'a verilmiş olduğunu kabul eder. Öyleyse siz varsınız, başkaları var, Allah var. Başkalarını ekleyin Allah'a. Siz varsınız ve Allah var. Daha üst kademede siz de yoksunuz. Başkaları da yok. Sadece Allah var. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri nefsinizin kalbinden kazıdığınız zaman. Nefsinizdeki bütün afetleri sonsuz zikirle, daimi zikirle yokluğa gönderdiğiniz zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Eğer Allah-u Teala emir verirse hep beraber asıl saadeti yaşayacağız. O gün ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Ve Allah-u Teala'ya her an secde etmek gidecek. Sonsuz bir şükürle ona şükretmek gidecek içinizden. Unutmayın, iki hedefte sizin için sonsuz mutluluğu ifade eder. Bir, üçüncü dünya savaşında şehit olmak. İki, sağ kalmak, asr-ı saadeti yaşamak. Birbirinden farklı şeyler değil. İkisi de sonsuz mutluluğu sahillerle aynı seviyede size yaşatır. Öyleyse bundan 14 asır evvel döndüğünüz zaman neyi göreceksiniz? Sahabeyi göreceksiniz. Ne yapmışlar? Hepsi sahillerden olmayı başarmış. Şehit olanlar şehit olmuş, o hedef vermişler. Hayatta kalanlar salihlerden olarak o hedef vermişler. Ama hepsi velayetin, evliyaların en üst makamına yükselmişler. Ve hepsi kendilerinden sonra gelen nesil için mürşit olmuşlar. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. İşte Allah-u Teala'nın ayeti. Cennet Suresi'nin 100. ayeti. Buyuruyor ki Allah-u Teala, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bu üçüncü gruba tabi olanlar adına tabi'in deniyor. Sahabe tamamen rahmetli olduktan sonra tabi'ine, onlardan sonra gelen nesle tabi olanlar, onları da tebe-i tabi'in adını alıyorlar. Tabi'ine tabi olanlar. Ve böylece tabi olanlar, tabi olanlar, tabi olanlar bize kadar geliyor sıra. Siz de bize tabi oluyorsunuz. Ve yeni bir nesil doğuyor. Asırlardan beri devam ede gelen bir güzel sistem, Allah'ın emirleri geçerli. İşte bugünün insanın en büyük sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah sana neyi emretmiş? 14 asır evvel sahabe ne yapmış? 14 asır sonra biz bütün dünyanın İslam'ı yaşadığını zanneden zavallı insanları neler yapıyorlar? Unutmayın, sahabe temel hedeflere giderken ulaşması lazım gelen hedef noktaları birer birer gözden geçirelim. Bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İki, hepsi mürşitlerine ulaşmış. Üç, hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar. Derslerini tezkiye etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kullanmışlar. Dört, hepsi bu ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Beş, hepsi nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve ihlas makamını aşıp selam makamına ulaşmışlar. 14 asır sonra yaşayan İslam alemi mi? Bu saydığım temel şartların hiçbirisini gerçekleştirmemişler. Gerçekten İslam'ın şartı 5. Ama onlar bu 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet bitirmek diye anlamışlar. İşte bir tek bundaki yanlışları onları bugünkü kötü duruma getirmiş. Kelime-i şehadet getirmek deyince bir insanın kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini yeterli görmüşler. Bugünün insanlarından bahsediyorum. Ama 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öpüp de kalplerine iman yazıldığı zaman o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ve Allah Teala o zaman kalplerine imanı yazmış. Ne zaman başlarınızın ölçüde bir ulaşmış? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre onların üzerine diyor, başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhu onların başlarının üzerine göndeririz. Ve onunla yed ederiz. Destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Bütün sahabenin kalbinin içine Allah Teala imanı yazmış. Ne zaman demişler La ilahe illallah Muhammedun Resulullah? Ne zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tövbe edip elini öptülerse o zaman söylemişler. Ondan sonra da hep söylemişler artık La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Ama onları mümin yapan şey sonradan söyledikleri kelime-i şehadet değil, tövbe ederken söyledikleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu başların üzerine gelir gelmez Allah-u Teala'nın hediyesiyle noktalanan kalplerine iman yazılması hediye. Noktalanan husus. 14 sıra ben, insanlar kelime-i şehadetten bunu anlıyorlardı. Bugünse insanlar kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derlerse o hedefe ulaşmış olacaklar. Öyle düşünüyorlar. Çok büyük bir hata. Zaten İslam bugün bir hatalar ülkesi olmuş. Allah'ın bütün söylediklerini unutulmuş. Ve gelmişiz İslam'ın 5 şartı diye namaz, oruç, zekat, hac kelime-i şehadet takılmışız. Kelime-i şehadeti böyle anladığımız sürece bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi şeklinde anladığımız sürece hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Bu 5 şartı istediği kadar insanları yerine getirsinler. Hiç kimse cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşamaz. Ama eğer kelime-i şehadeti hacet namazını kılarız, mürşidimizi buluruz, Allah gösterir bize, gideriz mürşidimizin önünde diz çökeriz, tövbe ederiz, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz diye düşünüyorsanız o zaman kurtulabilirsiniz. Çünkü bunu yaptığınızda kalbinize iman yazılmıştır. Anlamı mümin oldunuz. Mümin olduysanız suyu içtiniz demektir. Yani kurtuluşa erdiniz. Neden? Çünkü Mümin suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi. 40'a 40. Onlar ki müminlerdir, kadın olsun, erkek olsun, Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır. Allah Teala diyor ki müminler cehenneme girmezler. Müminler doğrudan doğruya cennete alınırlar. Zavallı insanlar da diyorlar ki ya bizim bu kadar günahımız var ama Allah'a inanıyoruz, müminiz. Öyleyse Allah bizi cehennemine atıp hafif tutup kavurduktan sonra oradan alacak, hop bizi cennetine atacak. Bu bir hayal. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değil. Tekrar ediyorum. İslam'ın bugün anladığımız standarttaki 5 tane şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsa insanlar çok büyük bir yanılgının içindeler. Hiçbir zaman kurtulmaları mümkün değil. Ve Allah-u Teala'nın indinde önemli olan şeye dikkatle bakın. İslam'ın 5. şartına bakın. Bir mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaşamadınız. Niçin ulaşamadınız? Çünkü Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileseniz her şey kökünden halledilecek. Dilemiyorsunuz. Tabiatıyla mürşide de ulaşmıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileseniz kurtulacaksınız. Mürşide ulaşmayı dileseniz yine kurtulacaksınız. Çünkü mutlaka ulaşırsınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için de mürşide evvela ulaşırsınız. Kalbinize iman yazılır, zaten kurtuldunuz. Ama yetmez, hayatta kalırsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bir defa daha kurtuluşa ulaşacaksınız. Onlar bundan 14 asır evvel bütün güzellikleri yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci şart. Mürşide ulaşmayı dilemişler. İkinci şart. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü şart. Nefslerini, pardon, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Dördüncü şart. Nefslerini de Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Beşinci şart. Hepsini de gerçekleştirmişler. Ve böylece İslam'ın, Allah'ın hedef gösterdiği 5 tane şartı gerçekleşmiş. Unutmayın, farka da çok dikkat edin. Hiçbir zaman vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmayın. İslam'ın söylediğimiz 5 tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi sadece vasıtadır. Asla amaç değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek ve ulaşmak, Allah'a ruhun ulaşmasını dilemek, ulaştırmak, yani Allah'a ruhu teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve nefsi Allah'a teslim etmek, bunların da hepsi amaçtır, hedeftir. Öyleyse vasıtalarla hiç kimse kurtulamaz. Arabaya bindiğiniz zaman bir yere gitmiş olmuyorsunuz. Araba hedefiniz değildir. Araba sizi o hedefe götürecek olan vasıtadır. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte bu vasıtaları ifade eder. Bunlardan faydalanmazsanız amacınıza asla ulaşamazsınız. Ama tekrar ediyorum, İslam'ın bugün dünya üzerinde kullanılan İslam'ın 5 şartı amaç değildir. Hedef değildir, gaye değildir. Bunlar sadece vasıtalardır. Amaçsa söylediğim 5 tane amaç. İslam'ın amaçları. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşmak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ve en son nefsi Allah'a teslim etmek. İşte burada kullandığınız araçların başında ne yazık ki o 5 tane aracın içinde bulunmayan en önemli şart şeytan tarafından gizlenmiştir. Onların zikirdir. Dünya üzerinde düşünebileceğiniz araçların, vasıtaların en önemlisi. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Utlu uhiye minel kitabi. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve inne salatu tenhevne anil fahşai vel münkeri ve ala zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku. Tilavet et, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namazdan da daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Ve İslam'ın 5 şartını bir defa daha bakalım. Namaz, oruç, hac, kelime-i şehadet, zekat. Zikir 5 şartın içinde yok. Zikir farz mı? Besmele ismi Rabbike diyor. Müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Evet. Ve sözlerimizin sonuna geliyoruz. İşte bugünün dünyasının eksikliği burada. Allah'ın bir insanı cennet sahibine götürecek olan unsurlarına bakalım. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İki, mürşide ulaşmak mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Üç, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, ulaştırıp teslim etmek mutlaka cennet sahibine ulaştırır. Dünya saatini ulaştıracak olan şartlar fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim etmek. Böylece daimi zikrin sahibi olarak bunları yapmak ve irşada ulaşmak. Bunlar da sizi cennet saatinin ötesine dünya saatine ulaştırır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu söylediğim her şeyi gerçekleştirmişler. 14 asır sonra insanlar bunları gerçekleştirmek şöyle dursun, defterden silmişler. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen bugün insanlar bunların hiçbirini gerçekleştirmiyor. Öyleyse hepinizin bunları gerçekleştirerek Kur'an-ı Kerim'i bilmenin, onu yaşamanın şuuru içinde o cennet saadetinin ve o dünya saadetinin sahibi olmanız, çift kanatlı olmanız, zilcenahain olmanız, Allah-u Teala'ya bu istikamette dualar ederek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah-u Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve Kiramen Kâtib'in melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması,
2: kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkesle aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adınızı zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
3: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Bütün insanlar için Allah-u Teala sadece bir tek mesaj verir. Mutluluk mesajı. Herkesin sadece mutlu olmasını ister Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın istediği şey işte budur. Saadet, mutluluk olayı. Bir insanın mutlu olabilmesi, cennet saadetini elde edebilmesi temelde ard arda oluşan üç tane şartın muhtevasını taşır. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra mürşidimize ulaşacağız. Sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. 14 asır evvelki İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Kur'an'daki İslam'ın temel üç tane kanunu budur. Herkes Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. İşte Kur'an'ın temel muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturuyor. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de şu esasların yer aldığını görürüz. Bir, Allah-u Teala kanunu koyar. Ve farzını ortaya koyar. Yani emrini verir. İki, bu emri

tatbikatıyla bugünkü farz tatbikat arasında kocaman bir uçurumun mevcut olduğunu görüyoruz. Bu uçuruma dikkat edin. Bu Allah-u Teala'nın dizaynı insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel şartları içeriyor. Tekrar ediyorum. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşmak. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üç tane farza mutlaka ama mutlaka ilave edilmesi lazım gelen ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde bulunmayan bir başka faktör var. O faktöre dikkatle bakın. Bunun adı zikirdir. Hem zikir farz kılınmış, hem çok zikir farz kılınmış, hem de daimi zikir farz kılınmış. Ve ne yazık ki diğer üç tane temel umde kaybolduğu gibi mutlak bir farz olan zikir müessesesi de kaybolmuş. Öyleyse şimdi Allah'ın ortaya koyduğu kanunları beraberce gözden geçirelim. Ve o dört tane temel Kur'an öğretisinin dört temelini hiç unutmayalım. Bir, Allah Teala emrini veriyor. Farzı ortaya koyuyor. İki, bu emri yerine getirmeyenin ne olacağını söylüyor. Üç, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını söylüyor. Dört, sahabeyi mutlaka örnek olarak veriyor. O emrin sahabe tarafından ifa edildiğinin kesin işaretini veriyor Allah Teala. Öyleyse başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sevgili izleyenler, sizlere soruyorum. Bizden evvel hiçbir yerden böyle bir şey duydunuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizim sevgili din adamlarımız böyle bir şeyi bizden ilk defa duydukları zaman hop oturdular, hop kalktılar. Ve bu bizim dinimiz değil dediler. Böyle bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara dedik ki sizin dininizde gerçekten yok. Bugün sizin ait olduğunuz din de gerçekten yok. Ama bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devrede Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam bu İslam'dı. Evet, bu sizin dininiz değildir, haklısınız. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı dindir. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturtun. Efendiler, madde bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala bunu üzerimize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı Allah Teala tam 11 defa farz kılmış üzerimize. 9'u direkt emir, ikisi endirekt emir. Ve böyle bir konu bir dilemeyle başlıyor. Sadece iki nevi insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve sonuç. Öyleyse Allah Teala Allah'ın zatına ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı farz kılmış mı, kılmamış mı? Buradan başlıyoruz konumuza. Birinci farz. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe sümme la tunserun. Allah Teala buyuruyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Ne diyor? Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, teslim olmanız yetmez. Bu teslim olmanın yalnız birinci safhasını teşkil eder diyor Allah Teala. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz Allah'a diyor. Nefsinizi de Allah Teala'ya teslim edeceksiniz diyor. Öyleyse fizik vücudumuzu, nefsimizi, ruhumuzu, üç tane faktörü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü üzerimize farz. Şimdi biz bu
Zümer suresinin 54. ayeti kerimesi.

sadece bir tek dizayn içerisinde gerçekleştiriyoruz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farzıdır, değil midir? İkinci farz, Rum 31, Menibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndürüp ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü farz, Fecr 28, İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dikkat edin, bu bir emirdir. Bütün emirler irade sahibi olan, hayatta olan, yaşayan bir insana emredilir. İnsan öldükten sonra o iradenin gereğini gerçekleştirebilecek olan bir fizik vücut artık hareket halinde olmadığı için, ölü olduğu için emri yerine getiremez. Ayrıca irade de yok olmuştur ölümle birlikte. Öyleyse bütün bu sayacağımız ayetlerin hepsi canlı, hayatta olan bir insana Allah-u Teala'nın emirleri. Bir kısım saflar irci ila rabbiki emrini bir ölüm emri olarak düşünürler. Bizim din adamlarının arasında birçok bu açıdan bu derecenin sahipleri var. Adı saflık. Ve bu insanlar Allah-u Teala'nın dizaynına bakmayı hiç akıl erdiremiyorlar. Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu sevgili izleyenler? Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu ki bir insan intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir? Allah-u Teala bu emri verebilir mi o zaman? Ey kullarım, sizin hepinizi ben cennete davet ediyorum. Ölmeden evvel değil. Kendinizi öldürün ve buyurun cehenneme. Öyle mi diyecek Allah-u Teala? Öyleyse bütün emirler ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması istikametinde. Nitekim Allah-u Teala huşu sahiplerinin Kur'an'daki tarifini verirken bir muhteşem olayı ifade ediyor. Diyor ki huşu sahipleri için ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da onlar Allah'a tekrar döndürüleceklerdir. Öyleyse hidayete ermek şerefine erenler için iki defa ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bir tanesi ölmeden evvel Allah'a ulaşmak. Ve Allah Teala kesin bir şekilde bunu üzerimize farz kılmış. Şimdi daha sonraki farzları da beraberce görelim. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 50'de fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaçın. Allah'a sığının. Beşinci ayeti kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş. Altıncı ayeti kerime Yunus 25. Allahu yedi darüsselamü. Yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Silim kökünden gelen bu üç kelime, buradaki kullanılan kelime selam kelimesi olmasına rağmen aslında Allah'ın zatına teslimi ifade ettiği kesin. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala Allah'ı yedi darüsselam dedikten sonra orada durmuyor. Yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim diyor. Allah her kimi
kendisine ona ulaştırmayı dilerse, o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Nisa 175 bu konunun açıklamasını getiriyor bize. Allah Teala Nisa 75'te buyuruyor ki bütün muhtevada en güzele ulaşmak üzere Allah Teala bize bir işaret veriyor. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Vasıf veriyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Öyleyse bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. İşte bu 6. defa Allah'ın kendi zatına çağırması, farz kılması. 7.'si müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Böylece Allah Teala mutlaka ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ifadesi şöyle: üzerinize artık değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetinin ne olduğunu gördük. Evvelki 7 ayet-i kerime Allah'ın davetinin kendi zatına davet olduğunu söylüyor. Ve burada da Allah'ın davetine icabet et diye Allah Teala 8. defa üzerimize farz kılıyor. 9. farz, bunun bir farz olduğunu açık bir şekilde ifade eden bir ayet-i kerime. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Rad 22'de. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını. Neymiş? Allah bize bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. Bunu son derece açık olarak Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor, bir farz olduğunu söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor ayet-i kerime. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 9 defa farz kılmış. 9.'da da özellikle emir kelimesini kullanarak farz kılmış. Bunun bir emir olduğunu, açık bir emir olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre farz olduğunu, Allah Teala farz olduğunu da ifade ederek vurguluyor. 10. ve 11. ayet-i kerimeler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılan ayet-i kerimeler. Enam 152 ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirin diyor Allah Teala. Bunların arasında elbette misakimiz de var, ruhumuzun Allah'a ulaşması da var. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize yükledik diyor misakinizi. Ne olmuş? Araf 172'de Allah Teala diyor ki biz ezelde bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alu dediler ki bela, evet. Hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ezelde
Bundan sonra ne olduğunu gösteriyor hepimize. Ne olmuş bundan sonra? Allah Teala demiş ki ben sizin Rabbinizsem size emir veriyorum ey nefsler. Bana yemin vereceksiniz tezkiye olacağınıza dair. Size emrediyorum ey ruhlar bana misak vereceksiniz. Fizik vücudunuz ölmeden evvel ruhunuzu bana ulaştıracağınıza dair. Ve fizik vücudunuz için Allah Teala buyuruyor ey fizik vücutlar size ahd sizden ahd istiyorum şeytanlardan size sizden ahd istiyorum şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız bana kul olacaksınız. Bunu söyledikten sonra bu emri verdikten sonra tekrar ediyorum nefse tezkiye olman konusunda bana yemin vermeni emrediyorum diyor. Ruha fizik vücudun ölmeden evvel bana ulaşacağına dair bana misak vermeni emrediyorum diyor. Fizik vücudumuza şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olman konusunda bana ahd vermeni emrediyorum diyor. Ve bitiyor söyledikleri ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz işitmişiz. Kalbimizle işitiyoruz zaten. Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor. İtaat ettiniz mi diyor. Hepimiz cevap veriyoruz. Atana. İtaat ettik. Öyleyse hepimiz Allah Teala'ya itaat etmişiz. İşitmişiz Allah'ın söylediğini ve itaat etmişiz. Nefslerimizde, ruhlarımızda, fizik vücutlarımızda. Ve Allah Teala buyuruyor, bu noktadan itibaren buyuruyor. Bu bana verdiğiniz yemin, misak, ahd var ya, onu diyor Allah Teala üzerinize yükledim. Hepiniz bana verdiğiniz yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. İşte Allah Teala ile aramızda gördüğünüz ki tam 9 defa Allah Teala'nın bizlere emrettiği bir husus var. 9 defa farz kılmış Allah Teala bunu üzerimize. Ve 7 tanesi direkt farz ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması. 2 tanesi 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılarak muhtevasında ruhun Allah'a verdiği misaki de ihtiva ettiği için, içerdiği için tam 9 defa Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Şimdi sonuca gidiyoruz. Ne demiştik? Allah Teala önce Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Şimdi ikinci fasla geçiyoruz. Bunun, bu Allah'a ulaşma dileğinin gerçekleştirilmemesi halinde ne olur? Allah Teala bunun cevabını veriyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibun. Allah Teala diyor ki onlar ki şu dünya hayatını yaşarlarken ölmeden evvel bize milaki olmayı ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve Allah Teala sonrasını da şöyle söylüyor. Onların gireceği yer ateştir, cehennemdir, iktisap ettikleri dereceler itibarıyla. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir Allah Teala'nın temel farzı. Dilemeyenin gideceği yer cehennem. Kesinlikle koyuyor Allah Teala. Şimdi bir adım öteye geçiyoruz. Peki bu talebi yerine getirseydik ne olacaktı? Allah Teala bu konunun işaretlerini ayrı ayrı ayetlerde birkaç yerde birden veriyor.
Birincisi Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri. Ellezine femen kanu yercu lika Allah'e, tekrar ediyorum. Femen kanu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'an. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tespit ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Kimler? Kim dilerse bunu. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bir başka garantiyi veriyor Allah Teala, sonuç açısından. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse onların hepsi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Muhakkak kelimesini kullanmış Allah Teala, inne kullanıyor. İşte ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşması. Önemli olan bu. Öyleyse muhtevada hepimiz için Allah Teala'nın dizaynı asıldır. Görüyorsunuz ki Allah'a mutlaka ulaşacak olanlar amin olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunu şöyle: kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırmayı dileriz. Allah da insanları Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. Öyleyse evvela insanların Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediklerini görelim. Dilediklerini açıkça söylüyor. Demin söylediğimiz Rad 21'e bir ilaveyle Rad 22'yi ifade etmek istiyoruz burada. Vellezine sabirip tigae ve çerabeyim. Onlar sabırla Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatı sadece iki maksat için dilenir. Bir, primitif seviye, ruhunu Allah'a ulaştırmak için Allah'ı diler kişi. İki, tap seviye, en üst seviye, Allah'ın zatını görmek için velayetin en üst makamı olan sarah.

Yapmayı dileyenler var mı? Olduğunu Allah Teala kesinleştiriyor. Öyleyse Allah da bizi kendisine ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. İfade etmiş mi Kur'an-ı Kerim'de? O da kesin. İşte Allah Teala bu ifadeyi açıkça söylüyor. Allah'ın kendine ulaştırmayı dilemesi En'am suresinin 125. ayeti kerimesi. Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah Teala diyor ki Allah kimin ruhunu kendine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslimi açar. Niçin açar? Allah'ın nurlarının o kişinin göğsünden kalbine girmesi için. Kimlerinkini açar? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Öyleyse demek ki Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var, dilemedikleri de var. Böyle bir dileğe lüzum görmemesi de söz konusu. Onlar kim? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka kurtuluşa ulaşır mı? Bu ayetler bunu kesin olarak söylüyor. Mutlaka Allah'a ulaşırlar. Allah'a ulaşanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Daha Allah'a ulaşmayı dilediklerinden itibaren girecekleri yer cennettir. İşte Allah Teala Bel Asr suresinde bunu garanti ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İnnel lezîne âmenû, ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? İnsanlar hüsrandadırlar ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Ne olur bir insan hüsranda olursa, ne olur bir insan hüsranda olmazsa? Bunun cevabını Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Günahları sevaplarından çok olanlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanların girecekleri yerin cehennem olduğu kesinleşti. Ve Allah Teala insanlar hüsrandadırlar dediği zaman insanların çok çok büyük bir kısmının hüsranda olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor ama istisnası var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ameli olan kişi bunun istisnasıdır. Onun gideceği yer cehennem değildir. Onun gideceği yer cennettir. Öyleyse Allah Teala muhtevayı verdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine görüyoruz ki mutlaka gider. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Demin söylediğimiz Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinlikle ifade ettiği gibi Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri aynı sonucu bize bir defa daha net olarak veriyor. Sevgili izleyenler, bu söylediklerimi dünya üzerinde başka bir ağızdan duyamazsınız. Allah'ın bu hakikatlerini insanlar henüz bilmiyorlar. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam bu. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam. 14 asırda şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki insanları cennet saadetine götürecek olan bütün Kur'an'ın temel farzlarını yok etmeyi başarmış. İşte bu dizayn üzerinden sizlere sesleniyorum. Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bu bir kesin dilektir.
Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin bir işaretidir. Bu sebeple Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde buyuruyor ki işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka ulaşacaklarını dileyen bu insanlardır. Öyleyse hidayete sadece onlar erer. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hidayet mi? İşte o Allah'a ulaşmaktır. Kur'an'daki her şeyi değiştirmeyi başaran, dikkat edin Kur'an ayetlerini asla Kur'an'ın bir harfini bile değiştirememiş 14 asırda. Ama bunların tatbikatını değiştirmeyi başarmış İblis. Allah Teala diyor ki innel hida hidallah Al-İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hida hidayet hidallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Ayrı ayrı insanların, büyük kısmı prof bunların hazırladıkları 23 çift Kur'an-ı Kerim meali. Ve bu meallerin hepsinde Allah'a ulaşmayı ifade eden hidayet kelimesi doğru yol diye adlandırılmış. Sevgili izleyenler bunu söylediğiniz zaman yok ettiniz her şeyi. Allah'a ulaşmayı bir yol olarak tarif ettiğiniz zaman bu bir doğru yoldur. Ve bunun arkasından Allah'a ulaşmaktan hiç bahsetmiyorsanız, bu doğru yolun nereye getirdiği konusunda hiçbir fikriniz yoksa, hidayetse, Allah'ın zatına ulaşmaksa, o zaman Kur'an-ı Kerim'i mahvettiniz demektir. İşte 14 asırda bunca alimin Kur'an'ı bu kadar iyi bildiklerini iddia eden bunca zavallının ifade ettiği şeyi 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde göreceksiniz. Sevgili izleyenler, bu konuda bir kitabımız var. Onlar tarafından saptırılarak insanların cehenneme ulaşmasına sebebiyet veren Hidayet ayetlerinin mealleri kitabın adı. Hidayete mütalik 73 tane ayeti kerimeyi bu insanların nasıl yolundan saptırdığını o kitapta net olarak göreceksiniz. Bütün vakıflarımızda var, radyolarımızda var. Alın ve ibretle okuyun. Bu insanların din bilgilerine bu kadar güvendiğiniz bu insanların aslında Allah'ın dininden ne kadar habersiz olduklarını orada göreceksiniz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili izleyenler. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne fidallahi huvel hüda. İnne şüphesiz ki fidallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Şüphesiz ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bir defa daha bakalım. Kehf 17 ne diyor Allah Teala? Men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Sevgili izleyenler, sorarım size, daha ne desin Allah Teala hidayetin ne olduğunu anlatmak konusunda? Ve bu insanlar 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde geçen yüzlerce hidayet kelimesinin hepsine doğru yol adını vermişler. Muratları ne biliyor musunuz? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkese onlar doğru yoldadırlar diyorlar. Hiçbiri doğru yolda değil. Hiçbirinin de kurtulabilmesi mümkün değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bir tek yol var. Adı Sırat-ı Mustakim. Onun üzerinde değilseniz, o zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçmediniz demektir. Bu insanlar, bu yalanlarla kendilerini kurtaracaklarını mı zannediyorlar? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Onlara sorun, bizimle karşılıklı konuşmaya
neden cesaret edemediklerini sorun. Buradan yüzlerce defa anons yaptık radyomuzdan. Dedik ki biz hazırız. Hanginiz karşımıza çıkacaksa gelin. Söyleyin bize. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de size sorduğumuz suallerin cevabını verin bakalım verebilecek misiniz? Ya da sizin şu sevgili alimlerimizin bir fikri varsa bizim söylediklerimizin dışında onu söyleyin bakalım. Dilediğiniz televizyonda. Biz buradan kamerayla konuşacağız. Siz de karşımızda olacaksınız. Televizyonları parsellemişsiniz ama bizim karşımıza çıkamıyorsunuz. Öyleyse sevgili izleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Biz şimdiye kadar 2 tane Kur'an-ı Kerim 2 sayı çıkartabildik. 19 tane olacak. Bu 2 Kur'an-ı Kerim'in birincisinde tam 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim lügatı hazırlamak mecburiyetine kaldık. Neden biliyor musunuz? Bu insanların yaptıkları bu sahtekarlığı açıklamak için bütün kavramları yok etmişler adamlar. 14 asırda Kur'an'ın bütün insanları cennet saadetine ulaştıracak olan farzları bu insanların eliyle yok edilmiş. İşte onlardan birincisinden bahsediyoruz daha. Daha elifbadayız. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Gördünüz ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ve insanlar biz bunu söylediğimiz zaman bu bizim dinimiz değil diyorlar. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara bir defa daha söylüyoruz huzurunuzda. Evet, bu sizin dininiz değildir. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki dindir. Sizin dininiz elbette değildir. Siz bu dinin muhtevasına sahip değilsiniz. Her zaman karşımıza çıkıp afur tafur edersiniz. Arapçayı biz biliriz. Şöyle ederiz, böyle ederiz. Saygımız var. Hay Allah razı olsun. Ama Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunları söylüyor. Sizin söylediklerinizi söylemiyor. Sizin söyledikleriniz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmek hiç kimsenin cennete girmesine bir zemin hazırlayamaz. Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hepinize soruyorum. Ey din adamları şu anda karşımızdasınız. Hepinize soruyorum. Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz? Bana cevap verin. Kalbinizden verin cevabı. Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz? Hepinizin cevabı hayır. O zaman ben de size diyorum ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer sadece cehennemdir. Siz din adamlarısınız. Şu Kur'an-ı Kerim'i yuttuğunu söyleyen zavallılar. Öyleyse neden bahsediyorsunuz bize? Hadi çıkın da karşımıza bir ispat vasıtası getirin bakalım. Bu kadar insansınız. Prof olmuşsunuz. Ne yazar yani? Sahip olduğunuz ilim faydasız ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ben de sığınıyorum Allah-u Teala'ya. Sizden Allah'a sığınıyorum. Dinini bilmeyen başka insanlara din öğretmekle vazifeli olduğunu iddia eden siz zavallılardan Allah'a sığınıyorum. Sözlerimi iyi değerlendirin. Benimle karşılaşmaya cesaret ediniz varsa buradayım. Hepiniz gelin. Hangi televizyonda isterseniz, hangi radyoda isterseniz, nerede isterseniz bize ukalalık taslamayın. Biz Arapçayı biliriz, siz bilmezsiniz. Gördük işte, geldiniz aramıza, konferanslarımıza girdiniz. Ne söylediniz bize? Bizim söylediklerimizin aynını genelde diyorsunuz ki siz Arapçayı bilmezsiniz, biz biliriz. Biz Arapçanın gramerini bilmeyiz. Biz Arapçayı sizin kadar güzel telaffuz edemeyiz. Ama küçücük bir farkımız var sizinle. Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz, siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz. Eğer bilmiş olsaydınız, siz karşımızda değil, aramızda, yanımızda, canımızda olurdunuz.
Gelecek yıllara dikkatle bakın. Birkaç yıl içinde bu düğümlerin hepsi çözülecektir. İlk sualimiz size bu. Allah'a ulaşmayı dilemiyor musunuz? Diliyor musunuz? Cevabınız hayır. Öyleyse biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider arkadaş. Ne cevap vereceksiniz bakalım? Bana bir ispat vasıtası getirin. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeyiz ama gene de cennete gideriz. Deyin bakalım bu ayetler varken ortalıkta. Bugüne kadar hiçbiriniz bir karşı ayet getiremediniz. Zaten Kur'an kültürünüzün ne olduğunu aramıza katıldığınız o konferans günlerinden çok iyi biliyoruz. Yalnız kemküm ediyorsunuz. Her zaman bizim söylediğimizde acaba Arapça kelimeleri kullanırken nerede bir hata yaptı? Acaba mealleri verirken hangi Arapça kelimeyi hangi şekilde kullandı da bir hatasını nereden yakalayabilirim? Neye yaradı ki yaptığınız? Kurtulabilecek misiniz? Dikkat edin. Baba erenler kayıkla Üsküdar'dan karşıya bir takım kişileri geçiriyor. Ve karşıya geçirirken de bunlar üniversitedeki hocalar. Hepsi birer birer takılıyorlar baba erenlere. Erenler, matematik bilir misin? Bilmem diyor. Hendese bilir misin? Bilmem. Fizik bilir misin? Bilmem. Her seferinde diyorlar ki hayatının %10'u gitti. Baba erenler bakıyor hayatının neredeyse bütünü gidecek ya adamın. Ama o sırada bir fırtına kopuyor ki fırtına korkunç. Kayık batmak üzere baba erenler sesleniyor. Ey sayın hocalar diyor. Yüzme biliyor musunuz? Cevap hayır. Hayatınızın diyor %10'u falan değil. Bütünü gitti diyor. İşte siz de bir bilgi sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ama kurtulamazsınız, öldünüz. Gideceğiniz yer cehennem. Bize karşımıza çıkmış diyorsunuz ki kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Yahu kardeşim Allah-u Teala diyor ki insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ve biz size sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemiyor musunuz? Dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer cehennem. Ne söylemiştik konumuzun başında? Demiştik ki 4 tane temel şarta çok dikkat edeceğiz. Kur'an'ın temeli budur. 1. Allah-u Teala emrini verir. 2. Emrin yerine getirilmemesi halinde ne olacağını söyler. 3. Emrin yerine getirilmesi halinde ne olacağını söyler. 3'ünü söyledik. Ve 4. şarta dikkatle bakın. Sizinle bizi birbirimizden ayıran en deli unsur işte budur. Hangi unsur o? Sahabe. Allah-u Teala hangi emri vermişse sahabenin onu yapıp yapmadığını net olarak ispat eder bize. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Allah'a da ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı da dilemişler. Nereden biliyoruz? İşte beraberce ayete bakıyoruz şimdi. Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan yeminlerinin hepsini yerine getirirler. Yeminlerinde, misaklarında, ahitlerini de yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ. Ama özellikle misak adlı bir yeminleri var ya, özellikle ona sadık kalırlar, onu bozmazlar katiyen. Onu mutlaka yerine getirirler. Neymiş o? Şimdi kelime kelime veriyorum. Dikkat edin sevgili izleyenler. Çünkü elinizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirinde onlar bunu Allah'ın kelimelerini kullanarak hiçbir zaman açıklamamışlar. Hep Allah'ın sözlerini saptırmaya çalışmışlar. Şimdi kelime kelime veriyorum. وَالَّذ۪ينَ ve onlar. يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği
şeyi. Bihi ona, Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Neymiş olay? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in her biri onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar Allah'ın sözlerine sadık kalırlar. Onlar şunu yaparlar, onlar bunu yaparlar. Hiçbirisinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde verilen meallerin hiçbirisinde onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. İbret-i alem için söylüyorum size. Alın o kitabı ve bakın 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsindeki mealleri verdik. Bundan 8-10 sene evvel eski Çankaya müftüsüyle konuşuyoruz. Diyorum ki vellezine ve onlar değil mi? Evet diyor. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet diyor. Ma şey değil mi? Evet diyor. Emel Allah'ı Allah'ın emrettiği şey değil mi diyorum? Evet diyor. Bihi ona değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmayı değil mi? Evet. Öyleyse diyorum şu 23 tane Kur'an-ı Kerim'e hani bir bak bakalım. Bana ne cevap verebileceksin? Ha diyor orada dur. Biz diyor bu zamanda Kur'an'ın ayetlerine meal vermeyiz. Ya ne yaparsınız? Diyor ki eskiden beri yazılmış 8-10 tane meal türü var. En büyük alimler yazmışlar bunları. Biz onlara o kadar güven ve saygı duyarız ki onlar ne söylemişlerse onlardan bir tanesini seçeriz, getiririz, Kur'an-ı Kerim'e koyarız. Sevgili izleyiciler, size masal anlatmıyorum. Allah'ın hakikatlerinden bahsediyorum. Bu adam bir müftü. Arayın bakalım. Hangi Kur'an-ı Kerim mealinde, 23 tane mealin hangisinde bu ifadeyi bulacaksınız? Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i var. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de insanların bilerek, kasten Türkçe mealleri katletmeleri var. İsterseniz size katletmek üzere bir de fıkra anlatayım. Evin hanımı piyano çalıyor. Kapı şiddetle çalınıyor polisler. Hanım şaşırarak gidiyor. Ne var diyor, ne oldu, hayrola diyor. Bu evde diyorlar Beethoven adında birisi katlediliyormuş. Katili yakalamaya geldik. Sevgili izleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri böyle katlediliyor bu insanlar tarafından. Bu bir fitnedir. Ve hepinizi doğru posta cehenneme götürecek olan bir fitne. Daha yolun başındayız. Durun bakalım. Bugün size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Daha mürşide ulaşmak var. Adamlar mürşit mi diyorlar? Hafazan Allah. Asla ve kat'a Peygamber Efendim sellemden sonra mürşit gelmeyecektir dünyaya. Geleceğiz oraya. Zaten defaatle bu baktığınız internette bunu göreceksiniz. Mürşide ulaşmak diye olan kesimlere bir göz atın. Tekrar anlatacağım. Bir defa daha ta ki bu kafalarına Allah'ın hakikatleri girmeyen insanlara Allah'ın hakikatlerini kabul ettirene kadar. Bu bir soğuk savaş. Ama kimin galip geleceğini ben şimdiden söyleyebilirim size. O ve biz. Allah-u Teala buyuruyor ki biz kiminle berabersek onun bütün dünya düşmanı olsa da biz galip geliriz. Biz kimin karşısındaysak bütün dünyaların dostu olsa yine biz galip geliriz diyor Allah-u Teala. Çok uzun bir zaman parçası değil. 4-5 sene. Göreceksiniz ki bu cephe düşecektir. Sevgili izleyenler, affınıza güvenerek küfür cephesi diyorum. Neden öyle söylüyorum?
Çünkü mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıyor. Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin ruhu Allah'a doğru sıratımızdakinin üzerinden yola çıkmıyor. Kur'an-ı Kerim'de birincisi de kafir olmanın temel şartı. İkincisi de yetmez. Bir üçüncü şartı daha var. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamıyor. Ve kalbine iman yazılmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Nefs tezkiyesine başlamamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Öyleyse yeter mi? Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğuna dair tam 10 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim Allah Teala. 7 grup ayet-i kerime de dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler, bu insanları Allah Teala işaret ediyor Kur'an-ı Kerim'de, teşhis ediyor. Açıkça insanlara belli ediyor. Ahzab 67 ve 68 Allah Teala buyuruyor ki cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin büyüklerine ve dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimlerden bahsediyor acaba? Biz bir şey söylemek istemiyoruz. Sözlerimizin de başındayız. Bugün size sadece 4 esasdan bahsettik. Sonuncusunu ispat edeceğiz. Allah Teala burada Rad 21'de ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Sonra devam ediyor. Kötü hesaptan cehennemden korkarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimmiş? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? İki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Birisi Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Birisi Âl-i İmrân Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin sadece ruhlarını değil fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Ve orada Allah-u Teala aynen şöyle söylüyor. Habibim onlara de ki o üminlere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onların arasında Allah'a fizik vücutlarını teslim edenler var mı? Bekçilerini. Eğer varsa onlar daha evvel mutlaka hidayet ermişlerdir. Ruhlarını mutlaka daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerine göre daha evvelki teslimi mutlaka gerçekleştirdiler. Öyleyse iki ayet-i kerimede Allah-u Teala kesin bir şekilde sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Öyleyse Allah'a ulaştırdıklarına göre Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırabilir diye bir sonuç çıkıyor. Rad 20, 21 ve 22'den. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. Nereye ulaşıyoruz sevgili izleyiciler? 14 asır evvel Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah'a ulaşmayı dileme emrini veriyor. Farz. Bunu yerine getiremeyenler cehenneme gider diyor. Yerine getirenler mutlaka kurtuluşa ulaşır diyor. Ve bütün farzlarında olduğu gibi burada da sahabeyi gelecek nesillere bir önder olarak prezente etmiş. Ve geleceğe uzanan bir projeksiyon içerisinde Allah-u Teala gelecek bütün nesillere sahabenin ona verdiği bütün emirleri gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi biz bunları anlattıktan sonra hepsini de Kur'an-ı Kerim'le ispat ettikten sonra bu sevgili prof kardeşlerimiz acaba ne yapacaklar? Televizyonları parsellemek, görüyorsunuz ki sonuca çare getiremiyor. Gidilecek olan yer bir cehennem. Ve biz neden bu kadar bazen celalle, bazen cemalle,
Neden bu kadar çok konuların üzerinde duruyoruz? Çünkü bizim tertemiz insanlarımız bu adamların profesörlerine bakarak onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve o adamlar da Allah'ın temel farzlarının hepsini sadece inkar ediyorlar. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşmak, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması, ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, hiçbirisi onların farzları içerisinde yok. Onun için diyorlar ki bu bizim dinimiz değil. Biz de diyoruz ki elbette sizin dininiz değil. Bu sizin dininiz değil. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı din. Bu Kur'an'da Allah'ın anlattığı din. Bu bizim yaşadığımız din. Ve siz bu dini yaşamadıkça kurtulamazsınız. Ha, laf aramızda sizin dininiz diye bir din de hiç mevcut olmadı. Siz öyle olduğunu zannediyorsunuz. Kur'an'daki bütün temel farzların olmadığı bir din. Din sayılır mı? Siz bana cevap verin lütfen. Sevgili izleyenler, sizleri tarafsız ve sessiz şahitler olarak kabul ediyorum. Onları da dinleyin. Hani bazı mürşitler varmış, müritlerinin katiyen başka bir cemaate katılmasını istemezlermiş. Neden acaba? Kendilerinden şüpheleri var. Acaba oraya gidip de başka şeyler öğrenip bizi duman ederler mi diyor adamlar. Ama biz size ne diyoruz? Dilediğiniz cemaate gidin. Aradaki farkı görün. Özellikle şu televizyonları parsellemiş olan safları dinleyin. Onların söylediklerine bizimkileri karşılaştırın. Onlara ara sıra ufacık sualler sorup hafif bir iğne atın onlara. Deyin ki böyle söylüyor. Ne diyorsunuz? Aldıkları cevaplara bakın. Onlar bilmezler. Onların Arapçası bile yok. Yahu kardeşim sana sual soruyoruz. Falanca böyle böyle söylüyor. Sen de cevap ver ona. Hayır, bugüne kadar hiçbirisi hiçbir cevap getiremedi. Hani kırmızı mühürlü mektuplar yazdık da davetimize hala icabet etmediler diye bir laf vardır, ona benzer bir laf ya. Biz de öyle söylüyoruz. Belki kırmızı mühürlü değil ama devamlı davetteyiz. Ne zaman dilerlerse biz hazırız. Bir defa daha hazırız. Sevgili izleyenler, size yakın bir gelecekte diye bir şeyden bahsetmiştik. Ama onu hala buradaki uzmanların yetersizliği yüzünden gerçekleştiremedik. Ne yapacaktık? Size bütün bilgisayarlarınızda canlı yayınlar sunacaktık. Ama bu Multicast diye bir sistem oluşturuyormuş. Bunun için de bunu kabul edecek bir tane yer bulmamız gerekiyormuş. Size söylediğimizden bu tarafa bizim buradaki Amerikalı uzman kardeşlerimiz bu işe bir çözüm getiremediler. Sabırla bekliyoruz. Unutmayın, kalbiniz kalbinizle. Öyleyse hepimizin kalbi de Allah'la olduğuna göre size söyleyeceklerimiz burada tamamlanıyor. Dikkat edin, bu akşam size sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Temel şartlar, farzlar, yapmayanların durumu, yapanların durumu sahabenin emri yerine getirip getirmediği. O zaman varın, bu zavallı insanların durumunu kendiniz değerlendirin. Tekrar ediyorum, yolun başındayız. Bundan sonrakilerde geri kalanların da detaylarını vereceğiz. Onlar bizi dinledikleri zaman renkler renge giriyorlar. Ve bizimle yaptıkları konuşmaları, cevap veremeyecekleri kaygısıyla hep daha sonraya daha sonraya attılar. Hiçbiri de muhtevaya ulaşamadı, gelmediler. Şimdi aramıza katılanlar, konferansımıza iştirak edenler, yabancı arkadaşımıza konuşmalar yapan onlardan birileri var. O kadar çok yanlışları var ki o yanlışları sizlere radyodan devamlı olarak duyuracağız. Ve onlardan da cevap bekleyeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine
hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: عليه وآله أجمعين. آمين.
1: الصلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bizde sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bizleri ziyaret edermiş. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın ilmindeki en kıymetli varlık insandır. Ve Allah-u Teala'nın insana hediye ettiği en büyük insan akıldır. Akıl, kontrol itibariyle vücudun asıl kumandanı. Akıl, beyni kontrol altındadır. Beyne ve kısımda vücudu idare etmesine neden olur. Öyleyse insan beyni akıldan aldığı emirleri vücuda tatbik etmektedir.

vücudu başkalarından farklı bir yapıda yaratıldığı için herkesin aklı kullanabilme yeteneği bu yüzden farklılıklar gösterir. Aklın vücuda kumanda edinebilme yeteneği sonsuzdur. Ama bu yeteneğin vücuda ulaşmasında bir aracı var, beynimiz. İnsan beyni yaratılış itibariyle ve sonraki gelişmeler itibariyle hangi kabiliyetin sahibiyse, beyin hangi fonksiyonları eda edebilecek ve organize edebilecek standartlarda ise aklın vücuda olan fonksiyonu sadece onunla oluşturur. Unutmayın ki bir zincirin en zayıf halkası zincirin bütün yüzünü gösterir. Bir zincirin gücü onun en zayıf halkasının gücü kadar. Öyleyse bir insanın zihni melekelerinin kontrol altında tutulduğu, emir ve kumanda merkezinden gelen emirlerin vücuda iletildiği sistem beyni ifade eder. Beyin birçok fıkıhtılardan oluşan bir müessesedir. Beynin muhtelif fıkıhtıları çeşitli isimler olmaktadır. Muhakeme bunlardan bir tanesidir. Mantık bir başkasıdır. Şuur bir başkasıdır. Zeka bir başkasıdır. Her birisi ayrı bir fonksiyon ifade eden bu fakültelerin en önemlilerinden bir tanesi de hafızadır. Her biri ayrı bir fonksiyon eda ederler ama hepsi aklın kontrolü altındadır ve hepsi akılla çalışırlar. Artık dünyanın birçok yerlerinde 5-10 dakikada bir tane araba çıkartan fabrikalar yapıldı. Ama birkaç tanesi insanlardan tamamen arındırılmış vaziyette. İlk örnek Japonya'da oluştu. Tamamen kompütürlerden ve insanların yaptığı robotlardan oluşan bir fabrika. Kontrol merkezi mi? Kompütürlerin kullanıldığı bu kontrol merkezinde her şeyin kontrol edildiği bu kontrol merkezinde insanlar çalışıyor. Sadece robotları kontrol etmek için. Yani bir otomobilin dizayn edilmesinde ve otomobil olarak ortaya çıktığında gerekli olan bütün fonksiyonlar makineler tarafından yapılıyor. İnsanların yaptığı makineler tarafından yapılıyor. Ve her 5 dakikada bir araba fabrikadan dışarıya çıkıyor. Böyle bir sistem sadece makinelerin kontrolünde yapılabilir mi? Hayır. İnsanların mutlaka makinelerin netice itibariyle kontrol altında tutması lazım. Makine akıldan öteye geçebilir. Eğer fonksiyonların idare edilmesi istikametindeki hız ise söz konusu olan şey, makinenin hızını çok büyük ölçüde arttırmak mümkün. Ve bir insanın zaman itibariyle yapabileceği bir takım sonuçlara ulaşma bilgisayarlarda çok daha hızlı olarak sonuçlanabilir. Ama bilgisayarlar düşünemezler. Bilgisayarlar aklın bir fonksiyonu olan düşünceye sahip değiller. Hafızalarına neleri yerleştirmişseniz onu idrak edebilirler, onu uygulayabilirler. Ondan bir adım öteye geçmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse akıl, bilebilmenin kabiliyetini temsil eder ve insanlara verilen en büyük hediyedir ki her istikamette bulduğu doğrularla vücudu kontrol altında tutar. Ve tecrübe onun gıdasıdır. Tecrübe onu içinde bulunduğu ortamda tatbikat açısından geliştirecektir. Akıl sonsuz düşünme imkanının sahibidir. Ama gene de sonsuz akla göre, Allah'a göre çocuktur. Bu açıdan bir mütefekkirle bir mütezekkir birbirinden

0: yazılacaksa. Mütefekkir dediğimiz zaman düşünce standartlarının üstünde olan insanlardan bahsediyoruz sizlere. Düşünebilen insanlar. Nitekim mütefekkir için zamanımızın bu öz Türkçe dedikleri düşünür adını kullanıyor. Düşünür. Hep bana Nasrettin Hoca'yı hatırlatıyor. Bir gün Nasrettin Hoca pazara gidiyor. Koltuğunun altında bir tane hindi. Ve hocam diyorlar, ne yapıyorsun bu hindiyi? Satıyorum diyor. Kaça? 3 altın. Yahu diyorlar, bu bir hindi. Niçin diyor, ne var diyor hindi olduysa. Ben diyor, şurada diyor, küçücük kuşlar gördüm diyor, şu kadarcık kuş. Adına diyor, papağan diyorlar diyor. Onu diyor, 4 altına satıyorlar. Bu kadarcık kuş 4 altın ederse, bizim hindi 3 altın eder de diyor Nasrettin Hoca. Ama diyorlar, o kuş, o papağan dediğim var ya, o konuşur diyorlar. Bu da diyor, düşünür. Öyleyse konuşmak mı önemli, düşünmek mi önemli? Konuşmak, düşüncenin fonksiyonudur. Eğer düşünemezseniz, konuşamazsınız. Öyleyse düşünce, nedir düşünce? Aklı, ürünü. Bizim zavallı alimler, düşünceyi beynin bir fonksiyonu zannediyorlar. Yani düşünen beyindir. Hayır, düşünen beyin değil. Düşünen akıldır. Düşünce de aklın ortaya çıkardığı bir meyvedir. Dikkat edin. Beyin aklı kullanmaz, aklı üretmez. Akıl zaten var. Allah-u Teala'nın bir mahlukü olarak var olan akıl, Allah-u Teala tarafından bize verilen en büyük hediyedir. Ve öldüğümüz zaman aklımız, fizik hücremizi kullanmalı. Bir, gece gerçek uykuya daldığımızda, nefsimiz vücudumuzdan ayrıldığında, aklımız yine bizim fizik hücremize kumanda yapmaz. Nefsimize kumanda yapar. Ne zaman bir gün başınızın üzerinde kendi ruhunuz oluştursa, selam makamında, o zaman Allah-u Teala size bu ruhu aklınızın ona kumanda etmesi ve ruh tayin mekanını yaşayabilmeniz için vermiştir. Öyleyse ruhunuz da, nefsiniz de, fizik vücudunuz da hangi standartlarda olursanız olun aklınızın kontrolü altındadır. Aklınız onu kontrol edebilecek olan durum söz konusu ise. Ne demek istiyorum? Yani demin söylediğim gibi uyku sırasında aklımız fizik vücudumuza kumanda etmez. Bizden ayrılmış olan nefsimize kumanda etmektedir. Hayat devam etmektedir. Uyandığınız andan gece uyuduğunuz ana kadar veya herhangi bir günün herhangi bir saatte uyuduğunuz ana kadar akıl fizik vücudumuza kumanda eder. Onu kontrol altına tutar. Uyudunuz. Gerçek uykuya daldığınızda nefsiniz periyadan çok çeken gibi vücudunuzdan ayrılır. Devir sayıları dengeye gelir. Ne demek istiyorum? Nefsinizdeki elektronların devir sayısı fizik vücudunuzda elektronun devir sayısının yarısı kadar. Ve ikisinin dengeye gelmesi lazım ki bir ötekinden ayrılabilsin. Yani bir kamyon düşünün, bir de hızlı giden araba. Bir arabadan 100 km hızla giden, 200 km hızla giden bir arabadan, bir otomobilden 100 km hızla giden bir kamyona atlamak oldukça zor bir meseledir. Ama şimdi ikisinin de birisinin 200'den 150'ye indiğini, ötekinin de 100'den 150'ye çıktığını düşünün ve ikisi yan yana gidiyor. İkisi de 150 km gidiyor. Bir insan birinin ötekine rahatlıkla atlayabilir sanki hiç gitmiyorlarmış gibi. Eğer ikisi de yan yanaysa hiç problem değildir. Öyleyse neyi kastediyoruz? Devir sayıları farklı olduğu takdirde nefsimizin fizik vücudundan ayrılması mümkün değildir. Onun için dikkat edin, uyuyan bir insanın nefesleri değişir. Her standartta değişme vardır ki atlama olabilsin. Ki nefs aynı elektron devir sayısında vücut fizik vücudundan ayrılabilsin. Ayrılırken başınızdan yukarı çıkarak ayrılır. Ve beyninizden yukarısı vücudunuzdan çıktığı andan itibaren aklınız artık fizik vücudunda değil, nefsinize kumanda etmektedir. Aynı akıl. Öyleyse bir müşidin eğer 1000 tane talebesi varsa, mevzu varsa, onun her bir mevzunun başında 500 bir ruh olacağına göre, 1000 tane ruh da oradadır. Her birinin başında bir. Eğer 500 bin ise 500 bin tane. Ve onların hepsine Allah kumanda eder. Bütün o ruhlara Allah kumanda eder. Sadece Mürşid'in kendi başının üzerinde bulunan bir tek ruh onun kontrolü altındadır. Öyleyse aklınıza dikkatle bakın. Sizin aklınız bu kainattaki Allah'ın size ihsan ettiği en büyük hediyedir. Onun sayesinde düşünebiliyorsunuz. Onun sayesinde hayatınız devam ediyor. Fizik fonksiyonlarınız değişik bir safhaya gelse ve aklınızı kullanma yeteneğini elinizden kaçırsanız, aklın o kullanma alanı içinde sizin fizik gücünüzü yok edebilecek bir sistem uygulaması, yani intihara sebebiyetlerdeki her zaman mümkündür. Kayısı akıl, dediğinizi kuruyan bir temel kuruyucudur. O normal düşünce standartlarının sahibi oldukça hiç kimse intihara standartlarının içine giremez, kendine kıyamaz. Akıl, Allah'tan aldığı standartlarda onu mutlaka kuracak. Öyleyse onun paralize olması mümkün müdür? Evet, şeytan devrediği zaman ve onun yardakçıları olan şeytanla ilişki kuranlar devrediği zaman böyle bir şey söz konusu olabilir. O zaman akıl normal fonksiyonlarını eda edebilecek olan, onu kullanabilecek olan standartlardan, fizik vücudun onu kullandığı standartlardan yoksun kalmış olur. Öyleyse Allah-u Teala neden yasak ediyor büyüğü, iddiamı, yani şeytanla ilişki kuran insanların negatif faaliyetlerini? Çünkü bu faaliyetler insana sadece zarar verebilir. İşte onlardan birisi, bilmem soyadını da hatırlıyorum, Kiraz isimli soyadı olan birisi konuşuyor. Derginin adını unuttum, ya yüzüldü yıldı, ya noktaydı. Bu tarz dergilerden bir tanesi soruyorlar Kiraz Efendi'ye. Diyorlar ki, efendi diyorlar, sen diyorlar bir insanı bu günde öldürebilir misin? Öldürürüm diyor. Peki diyorlar, Allah'ın verdiği bir hayatı almaya sen nasıl cesaret edersin? Sizin diyor, o aklı selim sahibi ol dediğiniz insanların düşünce standartları beni hiç alakadar etmiyor. Ben şeytandan emrimi alırım. Kim bana parayı verirse, onun o parayı bana vererek öldürmek istediği kişiyi de, büyüğü de öldürür. Bana gelmesinler, böyle bir teklifte bulunmasınlar, insanlar da rahat etsin diyor. Gördünüz mü? Adam bir başkasını öldürmekten sanki bir sineği öldürmek gibi bahsediyor. Şeytan, o tarzdaki bir düşünce sahibi olan insanı, onun aklını kendi standartlarında kullanmayı başarır. O kişiyi büyü tesiri içine alır. Kişi kendisi teşne buna istemiş. Büyüyü öğrenmek istemiş. Ve maddik etmeye başlamış. Paradan başka bir şeytan yok dediğinde. Parayı veren diyor, büyüyü çalar. Bana diyor, emri verdi bir kişi. Ben diyor, gereğini yaparım, öldürürüm diyor. Bunu açık açık veriyor. Ve tabii kimse de onu cezalandıramıyor. Hiçbir fizik standart kullanmamış adamı öldürürken. Bilmiyorum şimdi ne kadar öldürdüğü var mı? Bunu söylemek istiyorum. Aklın kullanılma alanı daima fizik vücudun kabiliyetleri kadardır. O kabiliyetleri şeytan pozitif standartlardan negatif standartlara taşıyabilir. İşte o zaman kişinin intihar etmesi gibi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ve böyle bir olayı takip ettiren şey aklın onlara negatif kumandası değildir. Aklın pozitif kumandasının şeytan vasıtasıyla negatifine çevrilmesidir. Öyleyse şeytanın bu kainattaki en büyük düşmanın olduğunu hiç unutmayacaksınız. Akıl bulunduğu standartlarda fizik vücudu tecrübelerle daima daha üst seviyelere ulaştırır. En edindiği tecrübe onu daha üst standartlara, daha üst seviyelere ulaştıracaktır. Bir çocuk elini babaya bir defa dindirip de eli yaldığı zaman üstünü yapmak için sonunda bir babaya yaklaştıramaz. Çocuklar yarayı basar. Neden? O tecrübeyi kazanmıştır artık. Parmağını yanan bir sabaya uzattığı zaman parmak yanacaktır. Bu tecrübenin eşrafını bir üst seviyeye çıkmıştır. Bütün insanlar için tecrübeler hiç kimsenin, hiç iki kişinin yaşadığı hayat birbirinin eşi olmadığı için dünyada aynı hayatı, aynı standartlarda yaşayabilen, aynı olayları yaşayabilen iki insan mevcut değildir. Herkesin kendi etrafında başkasından farklı olaylar cereyan eder. Bu sebeple herkesin tecrübe standartları başkalarından farklı seviyelerdedir. Ve bu seviyelerin genel olarak herkes başkalarından farklı hareket dizaynına sahiptir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yüzünde milyonlarca insan ya da 6 milyar insan her birisi şu anda yaşıyor. Bu yaşayan 6 milyar insanın her birisi her an ayrı bir derecede. Merdiven basamaklarının sonsuz sayıda olduğunu düşünün. Herkes o basamaklardan birinde, bir saniye birinde, bir saniye sonra başka birinde. Çünkü her an ya derece kazanıyorsunuz ya da derece kaybediyorsunuz. Öyleyse Allah'ın izniyle belli bir zamanın belli bir koordinatında durdurun zamanı ve kontrol edin insanların her birisi o basamakların bir başkasında. Yaklaşık olarak 6 milyar insan içinde birbirine eşit olan insan sayısı son derece azdır. Sonsuz geniş bir spektrum içerisinde her an derece kazanan veya kaybeden insanların o andaki durumlarının birbirine eşitliği, bir an için 3 kişinin birbirine eşit olduğunu düşünün. Bir saniye sonra bu eşitlik kaybolmuş. Birisi kazanmıştır, birisi kaybetmiştir. Öteki her kazanmıştır, her kaybetmiştir. Biri bitmiştir. Yani şunu söylemek istiyorum. Allah'ın katında bütün insanlar eşit diyoruz. Hangi açıdan eşit? Renkleri itibariyle, dilleri itibariyle, ait oldukları topluluk itibariyle, bir toplumdaki rütbeleri itibariyle, toplumun fizik rütbeleri itibariyle Allah'ın katında netice değişmez. Çocuklar birbirine eşittir. Herkes birbirine eşittir. Ama eğer Allah'ın katındaki dereceler söz konusuysa hiç kimse birbirine eşit değildir. Birbirine eşit olan iki tane insan göremezsiniz. Son an ölüm anında insanların derecelerini mutlaka trilyonlarca derecenin içinde bir farklılık kazanmanı görecektiriz. Öyleyse böyle bir dizaynın amiri kimdir? Akıldır. Memuru kimdir? Beyindir. O memurun emirlerini yaptırdığı içler vücudun organları. Öyleyse beynimiz vücudumuza kumanda ediyor. Beynimize aklımız kumanda ediyor. Onun için akıl son derece önemli bir vasıtadır insanın hayatı için. Her canlı belli bir miktarda aklın sahibidir. Allah'ın ona kullanma yeteneğini fizik vücuduyla işaretliği kadar. Öyleyse hayvanların beynine bakarsanız onların beyninin daima insan beyninden küçük olduğunu görürsünüz. Evet, bir filin beyni bir insan beyninden daha küçüktür. Her ne kadar böyle büyük bir küçükle alakası yok bir şey görünür ama aslında fonksiyonun eda edildiği dosyalar her bir sistemde bir yer kaplar beynin içinde. Bu dosyalara dikkatle bakın. Hafıza dosyaları her bakış attığınız noktada bir dosyanın oluşmasını temin eder. Ben şimdi kameraya bakıyorum. Baktığım sürece devamlı dosyalar var. Aklımdan geçen şeyler devamlı filme alınıyor. Kiramen Kâfi Örmenekleri tarafından konuşmaları filme alınıyor. Benim dış dönüşüm filme alınıyor. İşte bu dış dönüşümle kalbin birbirinden farklı olduğu zaman derecat kaybediyorum. Eğer ikisi her zaman birbirindeyse devamlı bir pozisyon kurucu var. Dikkat edin, insanlar eğer başkalarının güzelliğine dönük, onların mutlu olmasına dönük düşüncelerin sahibiyse, bu düşünceler onlara her zaman derecat kazandırır. Eğer başkaları hakkında kötü şeyler düşünüyorsanız, derecat kaybetmezsiniz. Ama bunun istisnası var. Eğer onlar hakkında düşündüğünüz şey onları zan altına sokabilecek olan hususlarsa buradan kaybedersiniz. Öyleyse düşüncelerinizi zan ederken sakın başkalarını sürtün etkiye koymayın zihninizde. O size derecat kaybettirir. Allah Teala diyor ki zannın bir kısmı size haram kılındı. Zan da düşüncenin aklın bir mahsulü ürünetinde itibarını. Ama sonra zan başkaları hakkında onları suçlu mevkine düşünecek olan şeyler sizin için haram kılındı. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman mutlaka derecat kaybedersiniz. Ama onları Allah'a söylediğiniz zaman derecat kaybetmezsiniz. Ve bu bir dedikodu olmaz, bu bir iftira olmaz. Onunla herhal iken, Allah-u Teala ile herhal iken başka birisi muhatabınız olamaz. Başka bir muhatabınız yoktur. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın, aklınızı kullanmayı öğrenmek gerekiyorsunuz. Aklınız sizi bu dünya üzerinde koruyan en önemli vasıtadır. En büyük koruyucunuz aklınızdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım, ne diyor Allah Teala? Aklını kullanmayana azam ederiz diyor. Ne demek istiyor? Eğer nefsinizde afetler var ise ki doğduğunuzdan itibaren nefsiniz sadece afetlerden oluşuyor. Ne zaman nefsinizde afetler kalmaz? İhlasa 27. basamağa ve salaha 28. basamağa ulaştığımız zaman. O güne kadar her an muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin negatif talepleriyle karşı karşıyasınız. Nefsiniz, vücudun kumandanı olan aklınızdan hep negatif şeyler talep edecektir. Yani günahı işlemesini isteyecektir ondan. Ve böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey, o günahın işlenmesi konusunda mutlaka akla müracaat yapmalarıdır. Bütün insanlar, nefsleri olan insanlar, nefslerinde afet olan bütün insanlar her an akla şer taleplerde bulunurlar. Bunu ruhunuz derhal işitir. İşittiği anda o da bir hayır talebiyle devreye girer. Ve akla müracaat eder. Nefsin talep ettiği işlerde değil, kendisinin talep ettiği hayrın işlenmesini ister akıldan. Ve akıl bunlardan birini seçme yeteneğinin yegane sahibi. İşte bu seçenekleri gerçekleştirirken akıl nefse bir müşavir olarak ve ruha ikinci bir müşavir olarak sorar suallerini, cevaplarını alır, muhakeme sistemini yürütür ve karar verir. Karar verdiği daima aklınızdır. İki müşavirin kendisine ulaştığı bilgilerin ışığı altında. Bizim iki kafadan müşavire gelince bunlar kavga etmekten hiç kendilerini kurtaramazlar. Çünkü ne nefs talebinden vazgeçer, ne de ruh talebinden vazgeçer. Vazgeçmedikleri için sonsuz bir savaş iç dünyamızda hep devam edecektir. Öyleyse her şeyin en güzel standartlara ulaşmasını temin etmek üzere akıl bilgiler alacaktır. Bu bilgileri muhakeme edecektir ve bir karara verilecektir. Aklınız vücudumuzun karar merkezidir. Vücudumuzu idare eden temel sistemdir. Ama gördüğüm kadarıyla kahveler gelmiş durumda ve sözlerimizin birinci kısmını İnşallah orada tamamlamak istiyorum. Allah razı olsun. Ne? Dur anlamadım. Ruh bizden ayrıldı. Tamam. Tamam.
1: Ama hala bizim mevsimde daha hala şartlar. Şartlar olduğunda çok tekrar devreye giriyor.
0: Tabii, yürüyor.
1: Arda yürüyor.
0: Hayır, dönmüyor. Oradan uzaktan kumandan yapıyor belki. Gelmesine bir şey yok. Allah senden sistemleri sonsuz zaman izin uzattıkta her zaman yeterlidir. Yani Türkiye'den konuşabiliriz telefonla. Buradan aynı anda duyuyorsun. Halbuki sesin gelme hızı o kadar hızlı değildir. Orada başka bir enerji kullanılıyor. Her şey orada böyle kullanılıyor. Farklı bir olay var. Yani sesten hızlı olan Concorde uçağının Amerika'ya gelmesi bilmem kaç saat sürüyor. Ama sizin telefonla konuşmanız bir saniye içinde buraya ulaşıyor. İkisi aynı şey değil. Ve adeta ışık hızı kadar yüksek bir hızla geliyor. Ruhun da bulunduğu yeri hiç önemiyor. Ne kadar uzaklıkta olursa, sonsuz uzaklıkta olsa bilgide kumanda etme yeteneğini, yani bilginin içindeki kontrolünü devam ettiriyor. Ayrıca ruhumuz bilgimizden ayrılmadan evvel Allah-u Teala başımızın üzerine müslümanın ruhunu tutuyor. O da bizim için korkuyor. Yani aklımızla her zaman ilişkide aklın yardımcısı ve müşahidi bütün olayları görüyor. Erkeğin farkında onun da tesiri ortak. Bu yüzden zaten çok önemli bir şey müşahidi olabilmek. Çünkü müşahidin ruhu onun geçirdiği hayat tecrübelerinin kendisinin Allah-u Teala tarafından aldığı bütün özel standartların yanında, nedir özel standartlar? Güzellikten hepsini almıştır artık. Ve akıllı ruh almıştı. Ruh yaratıldığı an, programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik, yasaketi hiçbir şeyi işlememeye yönelik bir yapıdadır. Bu yapıya sadece tecrübe eklediktir hayat devresi içerisinde. Onlar ilave edildiği zaman aslında bir tekamül gene söz konusu. Ama tecrübenin kazanılmasıyla ruh yeni hareket sahaları bulacaktır kendisine. Gene aynı güzellik doğrultusunda. Yani onun bütün seyahati son okuklardadır. Böyle bir şeyi düşündüğünüz zaman ruhun vücuttan uzak olması veya yakın olması hiç önemli bir şey değil. O kontrolü her zaman yapar, her an nefsin telefonu duyabilir. Öyleyse böyle bir geliş ve gidiş onun devamlı kontrolünden içindir. Bir an için böyle bir kontrolün yok olduğunu düşünür. O zaman hemen akıl pozitif olarak devreye girer. Çünkü kimlerin hiç ruhu yok. Ama onlarda irade denilen müessese devreye girmiş. Aklın bu açıdan, pozitif açıdan yardımcısı olmalı. İnsanlarda da irade edilen bir kuvvet var. Zaten konumuz aklın anlatımıyla beraber iradenin de anlatımı. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman aklımızın karar verebilmek için iki güce ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi akıldır. İkincisi, bunlardan bir tanesi ruhtur. İkincisi nefstir. Her ikisi de kendi istikametlerinde aklı kandırmaya çalışır. Ruhun yardımcısı Allah'tır, nefsin yardımcısı şeytandır. Ne zamana kadar? Nefse afetler bu sürece. Öyleyse aslında ruha giden bütün bilgiler Allah-u Teala'dan gelir. Akla oradan ulaştırılır, ruh üzerinden ulaştırılır. Nefse gelen bütün bilgilerde nefse afetler olduğu sürece şeytandan gelir ve şeytan o bilgileri nefsin akla ulaştırmasını sağlar. Ama buraya dikkat edin, şeytan insanlara olan korkunç nefreti sebebiyle insanlardan mutlaka intikam almak istediği için nefse aklı kandırabilecek olan bir takım taktikleri hep öğretmeye çalışır. Onu kullanmasını ister ve başlangıçta nefs bunu çok büyük ölçüde gerçekleştirir. Her baştan işte insanlar devamlı hata işleyen, yanlış yapan, bu sebeple hep bilinçsizlik gösteren, huzursuzluğu yaşayan insanlardır. Nefs, bir insana hangi ölçüde kumanda ederse, o kadar büyük yetkilidir. Nefsinin sebebi de huzursuzdur. Huzursuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Onun ortasında da sadece nefsiniz var. Nefsinizin arkasındaki şeytan var. Şeytan nefsinize verdiği taktiklerle onun aklı kandırmasını ve yanlış davranışlarda bulunmasını teyredir. Akıl eğer nefsin taleplerine itaat ederse, onlara uygularsa her yapılan şey boşluklara bulunmaktadır. Sizi en çok güzel şey düşüncelerinizin o andaki topik olanıdır. Yani zirvede olanıdır. En üst noktada olanıdır. Diyelim ki o sizi çok güzel şeyi hallettiniz. Üzülmeyeceğinizden ödersiniz. Hayır, öyle değil. Mutlaka başka bir problem gelecek ve en üst noktada bu sefer o yerini alacaktır. Onu da hallettiniz üstünü. Halledene kadar duyduğunuz üzüntünüz, o da hallettiniz ama bittiğiniz üstünü. Hemen arkasından alttakilerden bir tanesi gene en üst noktaya etkiler. Sizi gene üzüntüler. Yani nefsinizde afetler olduğu sürece huzursuzluğunuzun bitmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü nefsinizde ruhunuz devamlı bir çatışmanın içinde olacaktır. Bu çatışma varsa hep huzursuzsunuz. Madde bir, nefsinizde ruhunuz devamlı çatışmada olduğu için, iç dünyanızda nefsin ordularıyla ruhun orduları arasında savaş olduğu için huzursuzsunuz. Nerede kaos varsa, kavga varsa, çatışma varsa orada huzursuzluk vardır. Öyleyse kişi nefsiyle ruhu savaş halindeyse devamlı bir huzursuzluk içindedir. Bu iç dünyadaki huzursuzluk. Hem kişi devamlı iç dünyasında bu çatışma olduğu için mutsuzdur. Hem de şeytan nefsine aklı kandırması konusunda bir takım taktikleri devamlı verdiği için sık sık aklı kandırır mı? Bunun manası o kişinin fizik dünyada yeni bir yanlışı işlemesidir. Yeni bir günahı, yeni bir şerri işlemesidir. İşler işlemez, kişi derhal huzursuz olur. Bir insan ne zaman hayır işlerse arkasından mutlaka bir huzurluk hissedir. Ne zaman şer işlerse arkasından mutluluk ve huzursuzluk hissedir. Öyleyse madem ki şeytan nefsi kendisine alet ederek, ona taktikler öğreterek, onun aklı kandırmasını ve şer işlenmesini temin ediyor, bu şerin arkasından kişi mutlaka huzursuzluk yetmez. Allah-u Teala'nın aklını kullanmayana azap ederim emri gelince ruh nefse bir azap meclisi sürdürecektir. İşte bir defa daha huzursuz olacaktır. Öyleyse huzursuzluğun arkasında ne var? Aklınızı kullanamamak var. Yani akıl vücudun koruyucusudur dedik. Ne zaman akıl bir şeylere müdahale ederse o vücudu korumuyor. Ona zulmediyor demektir. İşte bu zulmü sağlayan şey aklın verdiği kararın yanlış olduğudur. Bu yanlışı sağlayan şey şeytanın nefse verdiği taktiklerle aklı kandırabilme yeteneğidir. İşte akıl çevreler itibariyle çevresinden aldığı taktiklerle bir takım yanlışları her zaman nefis vasıtasıyla çekiliyorlar. İşte denilir. Nefsin kendisini kaldırması sebebiyle. O zaman akıl kullanılsaydı vücudu koruyacak olan akıl kullanmanın şeklinde kabul ediyor Allah Teala tarafından. Öyleyse aklın temel fonksiyonu vücudu korumaktır. Onu en iyi yönetmektir. Her aklın böyle yapamadığı safhada mutlaka devrede şeytan vardır. nefs vardır ve akıl fonksiyonu olmaktadır. Ama negatif açıdan fonksiyonu olmaktadır. Öyleyse aklımızı kullanmayı öğrenmemiz lazım. Dikkat edin, davranışlarımızın hangisinde biz Allah'ın söylediklerine uymuşsak, yani ruhumuzun söylediklerine uymuşsak, işte o zaman aklımızı kullanmışızdır. Mutlaka bize fizik vücut, nefs ve ruh üçlüsüne aslında bu nefsin ruh dünyasına girmesi anında oluşacak olan hayrı emretmişizdir. Yani nefsin fonksiyon eda etmesi, onun muhtevasındaki afetlerin sorumluluğuna bağlıysa onun fonksiyonu hep negatif olacaktır. Büyük ölçüde negatif olacaktır. Eğer nefsindeki afetler kişinin azalmışsa, yerine ruhun hasretleri almışsa, çoğunluk ruhun hasretlerine gitmişse, kişinin artık sadece kazançları kaybettiklerinden daha fazla olacaktır. Yani nefsindeki afetlerin 100 üzerinden değeri neyse, davranış üstündeki adalarda ona paralel verir. Öyleyse bu hataların azalması nefsinin afetlerinin azalmasına bağlıdır. Öyleyse aklın gelen talepler çerçevesinde karar verebilme yeteneği hep nefsin iç dünyasının bir aynasıdır. Nefsiniz eğer sadece afetlerden öldüyse başlamışsa davranışlarınızın çok büyük bir kısmında yanlışlıklar vardır. Başkalarını üzersiniz, kendiniz de üzülürsünüz. Başkalarından derecat kazanmasına sebebiyet verirsiniz, siz derecat kaybedersiniz. Yani aklınızı kullanamamak size devamlı kendinize zulmetmek sonucunu sağlar. Bir insanın kendisine zulmetmesi nedir? Birçok insan bu konuyu yanlış telakki etmektedir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği, şeytanın da mutlaka yapmanızı istediği bir hususu istiyor. Nefsiniz istiyor. Eğer ona o dilediği şeyi vermezseniz nefsiniz üzülecektir. Siz de nefsinizi üzmemek için onun talebini yerine getirirseniz nefsinize iyilik etmiş gibi görürsünüz kendinizi. Allah aslında ona zulmettedir. Zulmetmenin ölçüsü derece kaybetmektir. Kim hangi davranışından derece kaybediyorsa bu bir zulümdür. Zulüm iki ayrı cephede oluşur. Bir kendinize zulüm, bir başkasına zulüm. Eğer aksiyon olarak bir başkasına onu üzebilecek olan bir davranışta bulunmuşsanız, bu nefsinizden ve şeytandan kaynaklanan bir davranış biçimidir ki, bir şer istediniz demektir, derecat kaybedersiniz. Ama aynı zamanda kendinize de zulmetsiniz. Kim derecat kaybederse, her kaybettiği derecatta asıl zulmü kendisine yapmıştır. Çünkü derecat kaybeden bir başkası değildir. Odur. İstediği işlem zulümdür, şerdir, onu derecat kaybetmiştir. Ne zaman bir başkasına hayır sağlayacak olan, onu müstehcen olan bir davranışta bulursanız, bunun arkasında Allah vardır ve bunun arkasında ruhunuz vardır. Ve istediğiniz şeyin adı şer değil, hayırdır. Derecat kazandığınız bütün işlemlerde olay böyle şeyler eder. Öyleyse her ikisinde de emir akıldan gelmiştir. Akıl demek ki başlangıçta bazen şeytanın tesirinde, bazen Allah'ın tesirinde konuyor. Bazen nefsin tesirinde, bazen ruhun tesirinde konuyor. Verdiği kararlar ya zulüm oluyor ya da hayır oluyor. Öyleyse her iki açıdan da meseleyi değerlendirdiğiniz zaman aklınızın bütün işlemlerinizde asıl fonksiyonu eda ettiğini görecektiniz. O ne emir verirse vücudunuz onu uygular. Uyguladığı aklın her emri o kişiye ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Öyleyse derecat kazanmanızda ve kaybetmenizde size hakim olan unsur aklınız. İşte Allah'ın verdiği bu en büyük hediyeyi, en büyük yardımcınızı pozitif olarak kullanmanın yollarını size öğreten ilmin adına tasavvuf diyoruz. Tasavvuf bundan 10 dakika süre evvel sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayattır. Bir başka ifadeyle Kur'an'daki İslam'dır. Allah-u Teala'nın dininde hepiniz için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmak, bu şerefe sahip olmaktır. Madem sizi insan olarak yaratmış, anlamı şu. Siz kainatta Allah'ın dinindeki en değerli varlıksınız. Bütün Allah'ın diğer varlıklarından daha değerlisiniz. Eğer aklınızı kullanabilirsiniz. İki tane seçeneğimiz var. Bir, Allah'ın cennetine varmak üzere yola çıkıp onun standartlarına uymak, hakkında da dünya sahibini yaşamak. İki, şeytanın standartlarına tabi olmak ve bu dünyada cehennemi yaşamak, kıyametten sonra da mutlak olarak cehennemde mahvolmak. Her ikisi de geçerlidir. Sizin aklınızın vereceği karara göre. Öyleyse dikkat edin. Aklınız size en büyük kötülüğü yapabilir. Aklınız size en büyük iyiliği yapabilir. Bu sizin aklınızdan taleplerinize bağlı olan bir husustur. Öyleyse aklınızı nasıl kullanacağınızı Allah Kur'an-ı Kerim'de size öğretiyor. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin diyor. Aklınızı iyi kullanmanın birinci standardı. Diyor ki bana verdiğiniz yemini, misaki ve akli gerçekleştirmeye çalışın. Diyor ki zikir yapın. Böylece nefsinizi tezkiye edin, sonra tasfiye edin. Diyor ki daim zikre ulaşın, irşada ulaşın, tezkiye ulaşın. Ve yemin, misak ve akdinizi eda ettiğiniz zaman benim cennetimin sahibisiniz. Bunu önce kazanırsınız, kıyametten sonra yaşarsınız. Ama yolunuza devam ederseniz, dünya saadetinin sahibi olursunuz, hemen yaşamaya başlarsınız. Demek ki dünya saadeti, cennet saadetinden sonra kazanılan, ama evvel yaşanan bir özellik taşır. Ve hepiniz için aklınızın devreye girmesi, fonksiyonel olması işitecek, manaya ulaşacak. İdrak ettiniz mi o zaman? Hayır, etmediniz. Sadece manayı toparladınız. Sonra onu kalbinize indireceksiniz ve kalbinizde idrak edeceksiniz. İdrak, aklın bu istikametteki son fonksiyonudur ki idrake ulaştığınız zaman artık onun müdafaasını yapacak olan birisiniz. Zaten hangi konuda onun idrakindeyseniz işareti budur. Başkaları o sahip olduğunuz şeyin tersine bir şey söyledikleri zaman onu müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız, neyi müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız işte onu idrakinize yerleştirdiğiniz demektir. Yani o artık kalbinizin bir meymasıdır. İşte bu idrak pozitif idrak olabilir, negatif idrak olabilir. Nefsinizin kalbinde afetlerinize dönük olan bir sistemi yerleştirdiğinizi düşünün. Başkaları sizi iyiliğe çağırıyorlar. Onları şiddetle reddedersiniz. Dersiniz ki senin düşündüğün şey yanlış. Ben şimdi bilirim. Bana karışmaya kalkma. Doğrusu benim yaptığımdır. Halbuki yaptığınız şey yanlıştır. Nefsinizin teslimindesiniz. Öyleyse hangi davranış biçimi nefsinizin afetlerinden kaynaklanıyorsa orada aklınızı kullanamıyorsunuz demektir. İşte aklı kullanmak ve kullanmamak bu açıdan son derece değerlidir. aklınızı kullandığınız her olayda mutlaka derecat kazanırsınız. Ve ruhunuz tarafından nefsinize azap edilmez. Aklınızı kullanmadığınız her olayda derecat kaybedersiniz ve mutlaka ruhunuz nefsinize azap eder. Aklını kullanmayanlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Aklınız bu hedefe ulaşabilmek için birçok fonksiyonun sahibidir. İşte bu fonksiyonlardan bir tanesi hafızadır. Nedir hafıza? Geçmiş zaman devrelerinde oluşan olayları hatırlama kabiliyeti. Nereye baksanız her bakışınız bir dosyadır. O dosya milyarlarca, trilyonlarca dosya hafızada yerleşmiştir. Ve bir kısmınız her şeyi hatırlar. Bir kısmınız daha azını hatırlar. Bir kısmınız daha azını hatırlar. Hafıza itibariyle en çok, en büyük hafızanın sahibiyle en küçük hafızanın sahibi arasında koskocaman milyarlarca insanlık bir spektrum vardır. Öyleyse hani akıl herkese eşit olarak verilmişti. Bu farklılık nereden geliyor? Bu farklılık beynimizin hafıza dosyalarının kabiliyetinden geliyor. Beyniniz herkesin beyninden farklı bir yapıdadır. Sizin beyninizin bu istikametteki sisteminde dosyalama hangi standartlarda ise siz o kadarının sahibisiniz. Aklınız gene bütün olarak var ama kumanda edebildiği sistem o kadar. İşte bizim evdeki bilgisayarda 289 bin bilmem kaç tane hafıza dosyası var. Bunlardan 37 bin küsurunu kullanamıyor. Demek ki onun muhtevası bu standartlar içinde. Hangi sebeple olursa olsun bozulmuş. Öyleyse bu bozulmayı takip eden sisteme, ettiren sistem her neyse onun hafızayı kullanabilme yeteneğini bu standartlarda etkilediğini tespit ediyoruz. Onun bilgisayarın dışarıya verdiği bilgiler o hafızanın dosyalarında bu kadar kaybın olduğunu söylüyor. Bu kaybın varlığı gene onun ölçümlemeleriyle mümkün. Öyleyse aynı sistem kendi kendisini ölçümleyecek olan yeteneğin de sahibi. İşte zihnimizdeki hafıza dosyalarının hangi ölçüde geçerli olduğunu siz kendiniz düşünebilirsiniz. Eğer sabahleyin yediğiniz yemeği hatırlamıyorsanız çok yüksek bir hafızanın sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Ama öyle olaylar vardır ki hafızanızda şiddetle iz bırakırlar. Onları hiç unutamazsınız. Öyle olaylar da vardır ki onları başkalarıyla beraber yaşamışsınızdır. Seneler sonra size hatırlatırlar falan gün böyle olmuş diye. Ama siz onları hatırlamayabilirsiniz. Hafızanın bir başka açıdan değerlendirilmesi olaylara vardığınız, verdiğiniz önemin devreye girmesidir. Hangi olaya ne kadar önem veriyorsunuz? Hafızanızda bunu yoklayın. 10 sene evveline doğru gidin. Hangi olaylar hafızanızda değer kazanmış, yerleşmiş? Şöyle bir hatırlayın. Nelere önem verdiğinizi yakalamış olursunuz. Hafızanız bunun temel işaretlerini taşır. Ve herkeste farklı bir hafıza dosyası var. İşte arkadaşlarımdan bir tanesini hatırlıyorum. İlkokulun birinci sınıfından itibaren hangi sınıflarda öğretmenleri kendisine insanlarda hangi soruları sormuş hepsini biliyor. Televizyonlarda seyrediyoruz bazı maç hakkıları var. Ömürleri boyunca hangi maçı seyretmişlerse o maçların hepsindeki skorları ezbere biliyorlar. Bunlar genel hafıza dosyası düşünüldüğü gösteren işaretler. Ama öyle insanlar var ki yavaş yavaş hafızaları zayıflamaya başlıyor. Kireçlenme diyorlar adına. Sonra unutmaya başlıyor. Unutuyor ve aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeye başlıyor size. Size anlatıyor 5 dakika. Bilmiyorsunuz özellikle. 5 dakika sonra bir defa daha anlatıyor aynı şeyi. Daha zevkli bir defa daha dinliyorsunuz. O da hep devam ediyor. Bunun anlamı hafıza dosyalarında geniş ölçüde tahrip var. Ve zaman adı verilen müessese beynimizin standartlarında değişiklikler yapıyor. zaman geçtikçe eskilerin dediği başka bir ifade var. Nüfus kağıdı eskildikçe bu olay tevani ediyor. Ha, nüfus geldiğinde aklıma geldi. Bu akşam bizim için nüfus kağıdının eskimesi konusunda bir yeni devreyi ifade ediyor. Bugün 64 yaşıma girmiş oluyorum. 29 Kasım 1933 yılında Bursa'nın Yenişehir İznik ilçesinde doğdum. İşte o tarihten bu tarafa geçen 63 yılımızı bugün tamamlamış olduk ve 64 yaşımıza adım attık. 6 ay sonra 63,5 yaşında olacağız. Evet. Ondan sonraki ikinci 6 ayda da 64 yaşımı tamamlayıp 65'e adım atmış olacağım. Böylece hayat güzel bir seyir takip ediyor. Yoksa bana mı öyle geliyor? Yani herkes için hayat denilen bu müessesenin bizimki gibi olmasını Allah'a kadar hep niyaz ederiz. Allah'ın sayesinde mutlu oluyoruz, öğrendik. Allah'ın sayesinde bunu öğretmeyi öğrendik. Allah'ın sayesinde sadece yıllardan beri hamdolsun ki yaşamaktayız. Yüce Rabbimize ne kadar şükürsek, ne kadar hamdolsak azdır. Hep insanlar derler, ah imkan olsa da tekrar çocukluğuma dönsem, o ne mutlu devreydi. Hiç böyle bir temennimiz yok. Allah Teala yaşattığı sürece hep optimal üzerinden hareket eder. Dikkat edin. Hayatınızın her merhalesinde neyi yaşadıysanız o gelecek günlerinizin bir köprüsüdür. Her kazandığınız tecrübe hayatınızın eski günlerinde bir günün size armağanıdır. Başarısızlıklarınız da öyle. Unutmayın, her başarısızlık ondan gerekli dersi aldığınız takdirde başarıya götüren bir köprüdür. Yeter ki o köprüyü kullanmasını öğrenin. Aynı hatayı tekrar tekrar işlemezseniz o hatadan ders aldığınızı ve onun sayesinde daha güzel ulaştığınızı keşfedeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı sizin hataları işlememeniz değildir. Diyor ki Salame'ye, eğer siz hata işlememiş ve bundan sebebiyle bizden tövbe ve istiğfarda bulunmamış bize Allah olarak müracaat etmek gereğini duymayan bir toplum olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize bu vasıflarda insanlar getirirdim diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ı ait olduğu yere oturtun. O müracaat mercidir. Allah efendim benim kalbimden geçeni bilir. Öyleyse ben niye Allah'a söyleyeyim ki dertlerimi? Allah-u Teala dertlerinizi ona söylemenizi emreder. Ona söylemeniz onun hoşuna gider. O Allah'tır. Siz kulsunuz. Mahluksunuz. Onun yaratığısınız. Her an ona müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Bunu ya yaparsınız ya da yapmazsınız. Sizin bileceğiniz iş. Ama yaparsanız o sizi kul mevkiine koyar. Kendisi Rab olur. Sizin terbiyeciniz olur. Efendiniz olur. Ve sizi kul yapar. Müracaat etmiyorsunuz. Hiçbir zaman Allah'ın kulu olamazsınız. Yaratılış itibariyle kul olmakla Allah'ın kulu olmak birbirinden çok farklı şeyler. Herkes doğuşundan itibaren kuldur. Çünkü Allah Teala bütün insanları yaratandır. Yaratılan olduğuna göre insanoğlu mutlaka Allah'ın kuludur. Ama böyle bir kulluk, Allah'ın kulu olmak, kulluğa kabul edilmek anlamını taşımaz. İki kulluk arasında çok büyük bir farklılık var. Her insan doğduğu andan itibaren Allah'ın kuludur. Böyle bir kullukla Allah-u Teala tarafından kulluğa kabul edilmeyi ve Allah'ın gerçek anlamda kulu olmayı birbirine karıştırmayın. Hani bu İslam dairesine girmekle İslam olmak gibi bir şey. Dikkat edin. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman kulluğa kabul edilirsiniz. Bu normal kulluktur. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kulluğa ulaşırsınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman azim kulluğa ulaşırsınız. Burada azim vardır. Yani azamet dediğimiz meclise azamisi. Azim kelimesi azami kelimesiyle aynı standartı ifade ediyor. Yani en büyük anlamına geliyor. Yani ulaşılabilecek olan en geniş saha. Bir, askeri kelimesi kullanılıyor. Küçük demek, en küçük demek. Bir de azami kelimesi kullanılıyor. Büyük demek, en büyük demek. Azami dediğiniz zaman en üst noktadır o, daha üstü yok. Askeri dediğiniz zaman en küçük noktadır, en aşağı noktadır, daha aşağısı yok. İşte azim kulluk dediğiniz zaman, azami kulluk dediğiniz zaman kulluğun en üst noktasına ulaşıyorsunuz. Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insanı ve cinni illa neyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Manası ne? Manası şu. Ne zaman ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ederseniz kulluğa ulaşırsınız. Anlamı cennet saadetine ulaşırsınız. Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı. İnsanoğlu mutlaka eğer gerçekten samimiyetle bunu diliyorsa cennet saadetinin sahibi olur. Uzun süren dünya saadetinin sahibi olmaktır. Bir 10 seneyi yüzümüzden çıkartalım. Yani 10 fırın ekmek yemeniz lazım. Hani öyle derler ya, abim abi. Daha sen çok fırın ekmek yiyeceksin diye. Aslında her gün bir dilim ekmek yiyorsanız, birkaç dilim ekmek yiyorsanız bana hesaplayın o fırın ekmeği manasını. Dillerinizi Allah yolunda harcayacaksınız. Ve sonra kendi kendinize diyeceksiniz ki bu sakalları değirmende mi artık acaba? Allah yolunda olmanın mutluluğunu yalnız yaşayanlar bilir. O mutluluğu yaşayamamış olanlar hiçbir zaman onların saadetini anlayamazlar. Ve zaten yaşayamazlar. Hayatları boyunca ne dünya hayatına mutlu olabilirler, ne de Allah'ın cennetine ulaşabilirler. Bir vakfının muhterem mensupları, siz istisnasınız. Mutluluğu yaşayan nadir insanlarsınız. Ve bütün insanlar bir gün sizlere ibretle bakacaklar. Mutluluğa herkes sizlerden öğrenecek. Şu zavallı dünyamızda insanlara dikkatle bakın. Çıkın sokağa, herkese ayrı ayrı bakın, ibretle. Hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Sizin yaşadıklarınızı yaşamadıkları için. Mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için. Bütün dini liderler, dini olmayan liderler, İnsanlara hep tavsiyelerde bulundular. Haram yemeyin, başkalarına kötülük etmeyin. İnsanlara iyi davranın, başkalarının hakkına tecavüz etmeyin. Falan falan. Bunlar hep söylenir. Ama bir taraftan mahkeme vardır. Hakim vardır, savcı vardır, polis vardır. Anlamı? Kötülük vardır. Nefsinin tesirinde olan milyarlarca insan vardır. Onun için hakimler var, savcılar var, mahkemeler var, polis var, jandarma var. Onun için var. Ordular onun için var. Başka ülkelerdeki gözü dönmüş insanların diğer ülkelere saldırmasını önlemek için. Öyleyse hep nefsler var. Nefsler olduğu için de insanlar ceza sistemlerini koymuşlar ve bunlar her zaman yürürlükte. Ama bir gün bir insanın aklını kullanmayı tamamen öğrendiğini düşünün. Kur'an'da böyle insanlara insanı kamil diyor Allah-u Teala. Kemal derecesine ulaşmış insan. Yani iki tane son kademe. İhlas ve salah. Ne zaman ihlastaysanız nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Ne zaman salahtaysanız yok olduktan başka dışınız da pürdür olmuştur. Hani Yunus ne diyor? İçim dışım pürünür oldu diyor. Bir insanın içi ne zaman pürünür olur? İhlas makamında, nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. İç dünyası tamamen nurdan oluşmuştur.

Tabi ikrar. Allah Teala onu Tevbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tevbe-i Nasuh'a davet edildiği zaman Allah'ın emrettiği şekilde tövbe edecektir. Kelimeleri aynen tekrar ederek ve salahın sahibi olacaktır. Ne olacaktır? Başının üzerinde bir nur oluşacaktır. Salah nuru. İşte bu dişinin de pürür olması demektir. Yunus bunu söylüyor. İçim, yani nefsimin kalbi tamamen pürür oldu. Dışım da pürür oldu. Yani başımın üzerinde artık salah nuru var diyor Yunus. Böyle olduğunu kesinleştiren başka şiirleri var. Diyor ki ben ne dersem oldu tutar, o ne derse ben yaparım. Ne demek bu? Yani Yunus emin olmak seviyesine ulaşmış. Allah-u Teala'dan neyi isterse Allah Teala ihsan ediyor. Öyleyse Yunus aklını hemen kullanmaya başladı mı? Hayır, başlayamadı. O da bir süre nefsinin afetleri karşısında hep mahcup oldu. Diyor ki benim zalim nefsim bana ne eyledin diyor. Nefsin onu neler yaptığının farkına varıyor Yunus. Ve Yunus'un farkına vardığı yerde ikinci ikram geliyor. Ve bir defa daha sözlerimizi bu noktada durduruyoruz. Ve de ikramlara bakıyoruz. Hay Allah razı olsun. Neler neler var bu akşam yaşadık. Biliyorsunuz tabii eskiden Ramazanlarda hocalar cerre çıkarlarmış. Yani bir takım beylerin, çok zengin konak sahiplerinin, ağaların köşklerinde Ramazan ayı boyunca misafir edilirlermiş. Onlara her gün güzel şeyler anlatırlarmış. Teravih namazları kıldırırlarmış. Ve böylece bir ay geçermiş. İşte böyle bir ayın sonunda iki tane hocayı evin sahibi, köşkün sahibi uğurluyor. Son yemekten yemişler, karınları şişmiş adam akıllı ve soruyor köşkün sahibi. Hoca efendiler diyor, doydunuz mu diyor. Tam o sırada biri çatlamış fazla yemekten. Sağ kalan demiş ki, nerede demiş efendim demiş. Ancak demiş, o demiş işte, o doydu. İşte böylece gördüğünüz gibi insanlar her açıdan güzelliklere açıktırlar. Ama o güzellikleri yaşamayı bilmemektedirler. Tıpkı bugünün dini ve siyasi liderlerinin Allah'ı tanımamaları gibi onun tavsiyelerini ve emirlerini, temel emirlerini bilmedikleri gibi. Bilmedikleri için akıllarını kullanamadılar ve birçok kitle birbirine bu yüzden savaş halinde. İşte insanları bütün bu güzelliklerden mahrum eden şey akıllarını kullanamamaları. Evet, gene dua ederim Allah-u Teala ki bize bu nimetleri verdi. Her zaman Allah'a şükranlarımızı sunmak hepimiz için bir zevk oluşturmalı. الفاتحة مع الصلوات

0: Ey Yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd ve şükrederiz.
1: Amin.
0: 63 yaşımızı bitirdiğimiz bu
1: Allah'ım,
0: gecede
1: Allah'ım,
0: bizlere ihsan edildiğin bu nimetlerle rızıklanmak için
1: Allah'ım,
0: senin verdiğin bu nimetleri, onun şükrünü
1: Allah'ım,
0: ve hamdini eda etmek üzere senin için bu akşam yemek istiyoruz. Allah'ım, onları bizlere en hayırlı şekilde nasip eyle. Niyet ettik, senin rızan için İslam'ı yurdun.

0: ayet, nasıl yazdı oluyor? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Doldurmamızda ben her şeyimiz var. Peki suali olan var mı? Söyle. Allah razı olsun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istemektedirler. Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Öyleyse nurun tamamlanmasının ifade ettiği bir mana olması lazım. Bu manaya dikkatle bakın. Burada bir son devir kastediliyor. Allah'ın nurunun bütün dünyayı aydınlatacağı bir son devir. Demişler ki atalarımız, denizler dalgalanmadan durulmaz. Son bir dalgalanma, yani savaş. Bu silah satmak isteyen dünyaya hakim olan kuvvetler var ya, onlar son defa hakimiyetlerini yapacaklar. İnsanları yeniden kızıştıracaklar, silahlarını satacaklar, iki tarafta atom bombası kullanacak ve milyonlarca insan, hayır, milyonlarca değil, milyarlarca insan ölecek. Şimdi sağ kalanlar asıl saadeti yaşayacaklar. İşte o asıl saadetin yaşanması Allah-u Teala'nın nurunun tamamlanmasıdır. Ve ondan sonra o nur insanlar sağ kaldığı sürece bitirmeyecek. Ta ki Yecüc Mecüc toprağın altından çıkıp onların üzerine saldırdığı son noktaya kadar. Öyleyse Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek? O nurun ışığı altında bütün insanların mutluluğu, eline boyunu yaşaması demek. Bir son devre gelecek. Bir saadet devresi gelecek. Bundan 14 asır evvel sahabe nasıl mutluluğu bütün boyutlarını yaşadılarsa sağ kalanlar da yaşayacak. İşte sizler o devirde yaşayacak olan sabıkülel ahirinsiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerine dikkatinin dünya diyor üç kere kuvvet, hakimiyet alanı içine girecek. Bunlardan birincisi Hazreti Süleyman devrinde diyor. İkincisi Hazreti Zülkarneyn devrinde diyor. Üçüncüsü Mehdi Aleyhisselam devrinde diyor. Ve zamanımız artık o zamandır. Bu Allah-u Teala'nın nurunun mutlak olarak tamamlandığı devredir. Çünkü bundan evvelki bütün savaşlardan sonra yaşayanlar arasında düşmanlar da var. Gene birbirine düşman, iki tane zümre ama bu sefer yok. Son devre, dünyanın son devresinde, ki kainatın da son devresidir o, asr-ı saadeti yaşayacak olanlar var. Ve sonunda da yıllar sonra hepsinin şehit olacağı bir son. Öyleyse bütün güzellikler bu devirde yaşanacaktır. Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek? Yani bütün yaşayanların o nurdan istifade edecekleri bir devrin gelmesi demek. Ama öyle bir sonuca ulaşmak ancak kıyametten evvelki son devrede mümkün olacak. Ve insanlar o zaman akıllarını başlarına toplayacaklar. Ne yazık ki dünya nüfusunun çok küçük bir kısmı sağ kalmış olacak. Ve sağ kalanlar gerçek anlamda saadete yaşayacaklar. İşte Allah-u Teala'nın nurunun tamamlanması o zaman. Eğer nurun tamamlanmasını öğretim açısından ele alıyorsanız, o zaman son tamamlanma Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasıdır. Yani bir nurun bilgi olarak gelmesi var, bir bilginin nurun tesirini göstererek dünyayı nurlandırması var. İkisi de nurun tamamlanmasıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 23 senede tamamladı. Bu bilginin gelmesi açısından bir tamamlanmadır. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim insanları aydınlığa kavuşturacak olan şeriatın son aşamasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Allah Teala ayetinde şöyle söylüyor. O içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Şimdi buradaki o Allah'ın Resulüdür demesi Allah-u Teala'nın bir sürü softa tarafından o Resullerin de Nebilerin de sonuncusudur diye tercüme edilmeye çalışılıyor. Oysa ki Allah-u Teala aynen öyle söylüyor. O Allah'ın Resulüdür ama Nebilerin sonuncusudur diyor. Nebilerin de sonuncusudur, Resullerin de sonuncusudur demiyor. İşte ifadeye dikkatle bakın ki ona indirilen Kur'an-ı Kerim isimli son şeriat kitabı peygamberlere indirilen kitapların sonuncusudur. Ve o kitap bütün dünyayı kıyamete kadar o şeriatla idare edecek olan özellikler taşır. Hamdolsun ki Allah Teala onu indirmiş bütün dünyaya bir ışık, bir nur olarak. Onun tamamlanması 23 sene sürdü ve Allah Teala nurunu bilginin indirilişi itibariyle tamamladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde zaferler üzerine zafer kazanıldı. Ama insanların büyük kısmı hep küfrü yaşamakta devam etti. Sonra asırlar geçti. Osmanlı devri geldi. Gene Allah'ın nurunun dünyanın bir kısmına hakim olduğu bir devre geçirdik. Sonra gene küfür duruma hakim oldu. Bu son devrede küfürle nurun son karşılaşması söz konusu olacak. Ve nurun galibiyetiyle neticelenen bu sonuçtan sonra nur kıyamete kadar bütün insanları birden aydınlatacak. Onun için Allah-u Teala nurun tatbikatı açısından nurun tamamlanması bunu ifade ediyor demektedir. Yani insanların o nurun ışığı altında tamamının nurdan istifadesi. Bu ancak son devirde gerçekleşebilen bir yoldur. Ve o devirde gerçekten ikinci asrı saadet bütün insanlar tarafından yaşanacaktır. Bütün güzelliklerin ne olduğunu yaşarsak inşallah hep beraber görürüz. Allah her şeye kadirdir. Evet, suali olan var mı?
1: Ben bakayım bunlardan biraz bir tanıyım. Evet.
0: Biz de varız yani. Dondurmadan dağıtıma başlayalım şu anda. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım! Bizlere enam buyurduğun kayıp nimetlerle bu gece de bizlere karnımızı doyurmayı nasip kıldığın için ve bizi rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd ve şükrederiz.
2: Amin.
0: Ferah sofraları olsun.
2: Amin.
0: Bereket sofraları olsun.
2: Amin.
0: Allah'ın sofraları olsun.
2: Amin.
0: Allah hepinizden razı olsun.
2: Amin.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Bize bu güzel nimetleri hazırlayan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Tabi Allah Teala yiyenlerden de razı olsun. Bu güzelim içeceklerden içenleri de. Evet. şey var Serber, gözüm burada mı? Allah razı olsun. Sual gelmiş, Efendimiz, Bismillahirrahmanirrahim, iradenin akılla ilişkisi nedir? İradenin insan için önemi nedir? Allah razı olsun. Ve Allah razı olsun. İradenin, evvela irade nedir'den başlayalım. Neyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İrade, aklın sözünü geçirebilmesi için kendisine yardımcı olan bir kuvvet vardır. Bu kuvvetin, Allah-u Teala tarafından insana verilen bu kuvvetin adı iradedir. Aklın emirlerini vücuda yaptırabilecek olan dayanma gücü. Bu müessese, irade müessesesi, aklın bir emrinin gerçekleştirilmesi konusunda isyan eden uzuvları kontrolü altında tutacak olan bir kuvvettir. İşte akıl iradeyle desteklenir. İrade, aklın emirlerini yerine getirmek istemeyen sistemleri o emrin yerine getirilmesi konusunda zorlayan kuvvetin adıdır. İrade, aklın standartları içinde aklın bir yardımcısı üyesidir. Eğer irade yoksa, o zaman kişinin nefsinin yapmak istemediği şeyleri o nefse yaptırabilmesi çok zordur. Başka bir ifadeyle, nefsin yapmak istemediği şeyleri o kişiye yaptırabilen gücün adı iradedir. İrade ne kadar kuvvetli olursa nefs o kadar mağluptur. Yani Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmasında irade o kadar çok başarı kazanır. Eskiler bu iradenin bu istikamette kullanılmasına, yani nefsin yapmayı istemediği şeylerin ona zorla yaptırılmasına mücadele diyorlar. Sonra bir de nefsin istediği ama Allah'ın yasak ettiği şeyler var. Onları da nefse vermeyecek olan güç yine iradedir. İradenin bu istikamette kullanmasına riyazet deniyor. Her ikisi de nefsin kontrol altına alınması ve insanı mutluluğa götürmesi açısından son derece önemli iki müessesidir. Ama ikisinin de vücuda gelmesinde hakim unsur daima iradedir. Öyleyse iradeye dikkatle bakın. İrade öyle bir yapıdadır ki pozitif irade de söz konusu olabilir. Ne yazık ki negatif irade de söz konusu olabilir. İrade kelimesi Arapça istek anlamına geliyor. Talep anlamına geliyor. Bir isteğin ve talebin pozitif talepte olması mümkündür. Negatif talepte olması mümkündür. Mesela bir insan görüyorsunuz. Diyelim ki imparator olmuş. Çar deli petrol. Kötülükleri ard arda sıralıyor. Kendisine karşı çıkanları yok ediyor. Ve dediğini zorla yaptırıyor. Binlerce insanı öldürüyor. Zamanımızda mesela bir Stalin için aynı şeyler rahat rahat söylenebilir. Binlerce insanı ölüme gönderen bu insan iradesini bu yolda sevk etmiştir. İradenin bu istikameti kullanmasının manası ne? O bunları yaparken, başka insanları ölüme gönderirken birçok insanlar ona karşı çıkmıştır. Bütün o karşı çıkanlara rağmen Stalin nefsinin kendisine gösterdiği istikamette bir hedefe varmıştır. Binlerce insanı ölüme göndermiştir. Dikkat edin, burada nefsin korkunç bir afetiyle karşı karşıyasınız. Tahakküm. Başka insanlara onların iradeleri haricinde, iradelerinin isteğinin dışında hükmetme arzusu. Ne yazık ki bütün insanlarda bu vardır. Buraya dikkatle bakın sözlerime, dikkatle ait olduğu manayı vermeye çalışın. Sakın ola ki iradenizi başkalarına hükmetmek istikametinde kullanmış olmayasınız Allah-u Teala'nın yolunda. Eğer Allah size bir makam verdiyse, bir rütbe verdiyse, bir görev verdiyse Allah yolunda, bu görevin verilmesinde işinizin, görevinizin başka insanlara sadece yardım için verildiğini bileceksiniz. Vazifeniz size sadece bu maksatla verilmiştir. Başkalarına yardım etmek için. Hep ülkemizde tenkit ettiğimiz bir şey vardır. Bizim ülkemizde kime bir vazife verildiyse bir devlet dairesinde onun görevi sanki başka insanlara zulmetmek için o görev kendisine verilmiş gibi kullandığını görüyoruz. Onun o görevi kullanması eğer başka insanlara zulmetmek istikametindeyse bu onun iradesini kötüye kullanmasının en kesin işaretidir. Öyleyse aramızdan hiç kimsenin başkalarına hükmetmeye kalkmamasını Allah-u Teala'dan dileriz. Dikkat edin davranışlarınıza. Devam ederseniz görevinizden alınırsınız. Allah-u Teala'nın size verdiği görev başkalarına hizmet etmek içindir. Osmanlı'da olduğu gibi. Biz yeni Osmanlılar yeni bir nizamın kurucularıyız. Bu nizam başkalarına sadece hizmet etmeyi önerir. Allah yolunda Allah'ın emriyle başkalarına tahakküm etmek değil, başkalarına hizmet etmek. Onların da, başka insanların da bu hizmete layık olacakları yeni bir devreye doğru gidiyoruz. Pek çok insan öldükten sonra geriye kalanların yaşayacağı bir asr-ı saadette hem idare edenler başkalarına hizmet için var olacaklar, hem de idare edilenler idare edenlere hizmet etmek için var olacaklar. Ne demek istediğimi iyice düşünün. Hizmetinizin daim olmasını diliyorum. Sakın ola ki başkalarının tesiri altında veya şeytanın tesiri altında kendinizi başka insanlara hükmetmeye sahip kılmayın. Onun sahibi gibi görmeyin kendinizi. Çok tehlikeli bir oyunun içinde olursunuz ve bütün haklarınız elinizden alınır. Hizmetinizin fonksiyonu ne olursa olsun onu eda edemez hale gelirsiniz. Bundan sonra çok pişmanlık duyarsınız. Ama ondan sonra dönüş olmaz. Öyleyse hepinize sesleniyorum. Ait olduğunuz mevkilerin sahibi olacaksınız. Sırf başkalarına hizmet için. Tekrar ediyorum, sakın ola ki size verilen vazifeyi başkalarına hükmetmek için kullanmaya kalkmayın. Allah her şeyin sahibidir, her şeyi görür. Kalbinizden geçeni de bilir. Hele böyle bir hükme ulaşmak için olayları değiştiriyorsanız, kafanızdan düşündüğünüz şeylere ulaşabilmek için dilinizi kımıldatıyorsunuz, Allah diyorsunuz, hafî zikrin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyvallah. Bu akşam Babalar Günü'nün akşamı. Evvela hepinize beni hepinizin babası olarak kabul ettim. Babalarınızın da babası olarak kabul ettim. Teşekkür etmek istiyorum Allah Teala'nın huzurunda. Allah'a da şükrediyorum böyle kıldığı için bizden. Allah Teala'nın indinde insanlar var. Allah'ın her insana güveni farklı bir yelpazenin noktasını işaret eder. Bir spektrum içerisinde herkes Allah'ın güveninin bir basamağındadır. Bir basamak işgal eder. Herkesin de bulunduğu yer birbirinden mutlaka farklıdır. Öyleyse Allah'ın size olan güvenini saptayan, tespit eden temel esaslar nelerdir? Bu Allah'ın sevgisine paralel olan bir işlem. Öylesine muhteşem bir dizayn kurmuş ki hepinizi çok seviyor. Hepinize güveniyor. Ama herkese olan güveni de farklı bir seviyeyi sergiliyor. Öyleyse dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Allah'ın size olan güveninin simgesi, işareti hepinizin kalbinizde yaşar. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Burada konunun esasına, özüne, tek realitesine, bir tek realite var, ulaşmak istiyorum. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz dediğim zaman, aslında sormak istediğim şu, sizin kendinize güveniniz, Allah'a olan güveninizin eseri olduğu cihetle, Allah'a ne kadar güveniyorsunuz? Siz ona ne kadar güveniyorsanız, o da size o kadar güveniyor. Siz ona olan güveninizi iki katına ulaştırdığınız zaman, o size olan güveninizi 1000 kattan 2000 kata yükseltir. Tıpkı sevginiz gibi. Evvela şunu söylemek istiyorum ki, o hepinize güvenir. Sizin güveninizin derecesi, sizin Allah'a güvenmenize paralelmiş. Hepimiz bir yolda ilerliyoruz. Bir treniz mi? Bir arabayız. Arabayı çeken atlarız. Biz her şeyiz. Ama Allah ile beraber her şeyiz. Ve bir tarafta o var, bir tarafta ona güvenen bizler var. Bir tarafta biz varız, bir tarafta bize güvenen Allah var. Öyleyse dengeyi kurduğumuz zaman biz ona ne kadar güven duyuyorsak, o da bize o kadar güven duyuyor. Onun için herkes Allah'ın güven duyduğu yelpazede de, insanların Allah'a güven duyduğu yelpazede de ayrı bir yerdedir. Merdivenin trilyonlarca basamağı var ve insanlar o basamaklardan mutlaka birinde ve her zaman da yer değiştirmeleri mümkün. Allah'a olan güveninizi her zaman arttırabilirsiniz. Diyorum ki kutuplar her zaman değişir. Neden değişir? Yeryüzünde olanlardan birisi mevcut kutupların sahip olduğu pozitif derecatın daha ötesine geçtiği an o kutup oradan alınır, yeryüzünde yaşayan kişi oraya konulur. Ve bu sebeple hep değişir. Değişmeyen bir tek kişi var dedik. Her zaman kutbül aktaf olan Abdülkadir Geylani Hazretleri onun derecesine kimse çıkamadı daha. Çıkamadığı için de o hiç değişmez. İşte Allah-u Teala'nın size duyduğu güven de sahip olduğunuz derecelerle Allah'a olan güveninizle %100 alakalıdır. Ona ne kadar güveniyorsunuz? Oraya dikkatle bakın. Ona duyduğunuz güven korkusuzluğunuzun da işaretini taşır. Ne zaman kendinizi bir hiç olarak değerlendirebilirseniz, kendinizden ne zaman %100 vazgeçebilirseniz, işte o zaman Allah'a en çok güven noktasındasınız. Allah'ın da en çok güvenini kazanmış noktadasınız. Böyle bir noktada bulunmak belki uzun zaman olacaktır. Ama bir gün buna yaklaşacaksınız. Bakacaksınız ki her şeyiniz Allah'ın, size ait olan bir şey yok. Allah yolunda sizin eskiden kendinize ait zannettiğiniz şeyleri tüketmenin sonsuz zevkine ulaşacaksınız. Allah yolunda tükeneceksiniz. O zaman varlığınız size sadece huzur verecek, mutluluk verecek, Allah'a olan sonsuz güveni yaşayacaksınız. Niçin ondan evvel sonsuz değil? Niçin o zaman sonsuz? Çünkü evvelki devrelerin her birinde siz kendinize de değer veriyordunuz. Kendinizin bir varlığı olduğunu, bir şeylerden sakladığınız, bir şeylerden korktuğunuz bir varlığın sahibi görüyordunuz kendinizi. Ama bir gün onu sıfırlayabilirseniz korkulacak bir şey kalmadığını göreceksiniz. O zaman bu güvenin bütününe ulaştığınızı gösterir. Sizin olan her şey Allah'ınsa, size ait bir şey kalmamışsa, koruyacak neniz var ki? O zaman güveninizin bütünleşmemesi için sebep kalmıyor. Çünkü koruyacağınız bir şey yok. Hepsi Allah'ın. Ona teslim olmuşsunuz. Ona teslim etmişsiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, ruhunuzu, her şey onun. Siz yoksunuz, o var. Sadece onun kumandası altında iradi yapının hiçbir noktasını kullanmayan bir insan kalıyor geriye. İşte o zaman Allah'ın en çok güvenliği kazanmış insan oluyorsunuz. Çünkü siz tam bir güven içinde yaşıyorsunuz. Allah'a mutlak bir güven. O mu? O sizi dilerse yaşatır. O mu? O sizi dilerse öldürür. O mu? O sizi dilerse hizmetine yüksek noktasına çıkarır. O mu? O sizi dilerse hizmetin sıfırına indirir. Emanetini dilediği an alır. Öyleyse eğer ona güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Hiçbir şeyden korkunuz kalmadığı için. Neden korkunuz yok? Çünkü siz yoksunuz. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Hepsini ona, sahibinize teslim etmişsiniz. O zaman güvenin bütününün sahibisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde hedefiniz Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi her zerresiyle ona teslim etmek ve böylece size ait olan bir şey kalmadığı için güvenin bütününü yaşamak, bütününü sağlamak. Bu hepinizin elinde olan bir şeydir. Zaman içerisinde bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçeceksiniz. Bunun başlangıç noktası daimi zikirdir. Yıllarca bu istikamette çalışmanızı öneriyorum. Daimi zikir sizin için hedeftir. Zikri mutluluğunuzun temel vasıtası olarak kabul etmedikçe bu hedefe varamazsınız. Zikir sizin için bir angarya ise bu hedefe varamazsınız. Zikri zevk edinmelisiniz. Hayatınızın her saniyesini zikirle geçirmenin yolunu bulmalısınız. Beni dinlerken zikir yapmalısınız. Eğer elinizde tesbih yoksa elinizi nabzınıza koyarak iç dünyanızda Allah kelimesini devamlı ateşlendirerek hep Allah'ın adını tekrar etmek. Allah'a olan güveninizin artmasını istiyorsanız bunun asli unsuru daimi zikirdir. Oraya ulaşmadan Allah'a gerekli güvenin sahibi olamazsınız. Hep eksikleriniz vardır. Nefsinizin afetleri sizi devamlı o güvenden men eder. Ne Allah'ın güvenini kazanabilirsiniz onun istediği boyutta, ne de siz Allah'a güvenebilirsiniz gene onun istediği boyutta. Öyleyse standartları onunla ilişkinizin dizaynına bağlayacaksınız. O ilişki sizin için teslimi içerir. Neyinizi Allah'a teslim ettiyseniz onun korunması size ait değil artık. Ona ait. O zaman Allah-u Teala'nın ne söylediğinin farkına varacaksınız. Eğer Allah'a güveniyorsanız, eğer Allah'a inanıyorsanız ona güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bu güveninizin derecesine bağlı bir olgudur. Güveniniz hangi boyuttaysa o kadar kuvvetlisiniz. Niçin kuvvetlisiniz? Siz mi kuvvetlisiniz? Hayır. Hiçbir zaman siz, hiçbir zaman ben kuvvetli değiliz. Ama eğer kainatı yaratan, kainatın en kuvvetlisi bizimle beraberse, o beraber olduğu için kuvvetli olan biziz. O zaman bütün düşman kalabalıkların içine yalnız başınıza girebilirsiniz. Sonuç hiç değişmez. Onlar neyi düşünürlerse düşünsünler, onlar neyi yaparlarsa yapsınlar, kazanan hepsi olursunuz. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. Öyleyse Allah'ın güven duyduğu, Allah'a güvenen insanlar için Allah-u Teala diyor ki onlar hiçbir şeyden korkmazlar. Neden böyle söylüyor? Çok mu cesaret sahipleri? Hayır değil. Sadece Allah'a güveniyorlar. Kendilerini yok sayabildikleri noktada bunu şuurlarına ve kalplerine gerçek anlamda yerleştirmişlerse onlar bir şeyden korkmazlar. Çünkü korkacak bir şeyleri kalmamıştır. Hepsi O'nundur, O'na teslim olmuştur. Koruyacak olan veya korumayacak olan O'dur. Sahibi olmadığınız bir şeyi O'nun sahibinin koruması altında muhafaza etmekle mükellefsiniz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kölelik arttıkça hürriyetin artmasına. Hem siz teslim olmuşsunuz, ona teslim etmişseniz, hem de muhafaza etmekle mükellefsiniz. Buradaki ikilemi hiç unutmayın. Teslimi muhafaza etmekle mükellefsiniz. Yokluğunuzu muhafaza etmekle mükellefsiniz. Ona verdiğinizi geri almamakla mükellefsiniz. Çünkü bunu siz istiyorsunuz. Allah Teala siz istemedikçe sizi teslim almaz. Unutmayın, mutluluğunuz köleliğinizin boyutlarına tabidir. Köleliğiniz de teslimin boyutlarına tabidir. Tesliminiz de Allah'a güveninizin boyutlarını temin eder. Öyleyse dizaynı merdivenin basamaklarında ait olduğu yerlere yerleştirin. Oralarda hep siz varsınız. Ama teslimin tamamlandığı yerde siz yoksunuz. Sadece O var. İşte o zaman O'nun size güveni tamdır. Neden tamdır? Çünkü sizde artık müdafaa edeceğiniz bir şey yok. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Kendi müdafasını almış Allah-u Teala. Kendi koruyor. O zaman elbette siz O'nun tam güveninin sahibi olacaksınız. Siz de O'na tam güveneceksiniz. Çünkü sizde bir şey yok. Her şey O'nda. Kainatı yaratan, kainattaki en kuvvetli varlık olan Allah'ta. İşte bunun için en kuvvetli olacaksınız. Allah'a en çok güvenen kişi olacaksınız. Allah'ın en çok güvendiği kişi olacaksınız. Şeytanın en büyük düşmanı, Allah'ın en büyük dostu. Ve şeytan sizin için sadece bir gazoz ağacı olacak. Hiçbir şey yapması, hiçbir kötülükte bulunması mümkün olmayan en büyük düşmanına hasetle, öfkeyle, kinle bakacak. Hiçbir zaman alamayacağı bir intikamın, bir kinin elinde tarumar olacak. Sizse kainattaki en büyük dostun Allah'ın o muhteşem köleliğinde ona da iblise de meydan okuyacaksınız. Çünkü siz kendinizin muhafazasında değilsiniz. Siz Allah'ın muhafazasındasınız. Onun size kötülük edebileceği bütün alanları Allah-u Teala önce yok ediyor. Nedir bu alanlar? Nefsinizin afetleri. Onların bütününü yok olduğu ortamda şeytanın size hiçbir şey yapabilmesi mümkün değildir. Yetmez. Sizin muhafazanız altına girenlere de bir şey yapması mümkün değildir. Çünkü onların hepsinin başının üzerinde sizin ruhunuz oluşacaktır. Bunun manası iblis size yapamadığı hiçbir şeyi sizin ruhunuzun başınızın üzerinde bulunduğu insanları da yapamaz. Öyleyse niçin Allah'a güven duyuyoruz? Niçin Allah bize güven duyuyor? Bu söylediğimiz standartlara dikkatle bakın. Her biri sizin için bir kilometre taşıdır. Bir aynadır. Bir işarettir. Allah'ın Resullerine dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Seni diyor insanlar için evvela bir şahit olarak yarattım diyor. Sonra ne diyor? Sonra diyor onları nurlandıran bir ışık olarak yarattım diyor. Seni diyor adaletin temsilcisi yaptım diyor. İnsanlara müjdeleri verecek kişi olarak yarattım diyor. İnsanları ikaz edecek kişi olarak yarattım diyor. Bunların hepsi birer vasıf. Bu vasfı Allah Teala zaman içerisinde üzerinize nakşediyor. Allah için kıymetli oluyorsunuz. Çünkü kıymetli olan her şeyinizi ona iade etmişsiniz. Geri kalanlarla kıymetlisiniz. Yani kocaman, koskocaman bir sıfırla kıymetlisiniz. Öyleyse ne demek istediğimi anlıyor musunuz gerçekten? Bir sıfır nasıl kıymetli olabilir? O sıfırın muhtevası sizsiniz. Bu genel görüntü. Bu muhtevanın derinindeki her şey artık sizde değil, onda. Ve onda olan, sizi sıfır yapan temeller, asıllar, Allah'ın size olan bütün ihsanları sahibine devredilmiş durumda. Siz sadece şu varlığınızda bir sıfırı temsil ediyorsunuz. İşte o sıfır, kendisini sıfır yapan bütün faktörlerin onların gerçek sahibine teslimi sebebiyle Allah'ın en çok güvenini kazananıdır. Dikkat edin. Allah'ın güvenini kazanabilmek Allah'a teslimle olur. Bu sizin iradenizin mahsulü olacaktır. Ona teslim olmayı o size teklif etmeyecek. Sizin talebiniz üzerine teklif edecektir. Teslim olmayı siz isteyeceksiniz. Hazreti İbrahim Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah Teala diyor ki bu çok zor bir iştir. Ya İbrahim, olsun diyor Hazreti İbrahim, ben sana teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle. Hazreti İbrahim Allah'a teslim oldu mu? Gerçek anlamda. Bütün boyutlarıyla evet. O yüzden Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş su oldu. Hazreti İbrahim'i yakmadı. Odunlar balık oldu. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güveni sebebiyle oraya ulaştı. Bakınız Hazreti İbrahim ateşe atılacağı Cebrail Aleyhisselam karşısında. Söyle bana diyor. Şu ateşi söndüreyim mi? Söyle bana diyor. Firavunu öldüreyim mi? Söyle bana diyor. Ne istersen söyle, yerine getireceğim. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güvenini gerçekleştiren temel sözü söylüyor. O! Benim ne yapacağımı, ne olduğumu bilmiyor mu diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan sonsuz güvenini sergilediği söz işte bu sözdür. O ne olacağını bilmiyor mu? O beni muhafaza eder manası var burada. Ben her şeyimi ona teslim etmişsem o dilediğini yapar benim üzerimde. Benim o ateşle yakması da neticeyi değiştirmez. O ateşi su haline getirmesi neticeyi değiştirmez. Ben onun azap kabul etmez kölesiyim diyor Hazreti İbrahim. Bu nedir? Bu Allah'a duyulan sonsuz güvenin işaretidir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emrettiği zaman sonsuz güvenin bir defa daha tecelli ettiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan güveni. Oğlu da kendisi gibi bir varlık. En çok sevdiği. Allah için onu kurban edebilecek olan özelliğin sahibi Hazreti İbrahim. Hazreti İsmail'de de aynı şeyi görüyoruz. Allah Teala ona aynı şeyi emrettiği zaman, seni babam benim için kurban ettiği zaman ben hazırım diyor Rabbim diyor. O da her şeyiyle Allah'a teslim olmuş. Allah'a tam bir güvenin sahibi, hayatla ölüm arasındaki farkı yüzlerce defa yaşamış birisi Hazreti İsmail de. Onun için babası gelip de onu kurban etmek istediği zaman Hazreti İsmail diyor ki, baba diyor, ben hazırım, ne zaman istersen gereğini yapacağız. Sözlerin arasında şeytandan bahsettim size. Şeytan son numarasını yapıyor. Gidiyor İsmail'in kulağına geliyor. O babana diyor, sen ne diye güveniyorsun diyor, seni diyor öldürecek, öldürecek babam diyor. Hazreti İsmail şöyle gülümseyerek şeytana bakmış, yerden bir taşı kaptığı gibi şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın gözü o günden bu tarafa hep şaşıdır. Bir gözü sakar. Hazreti İsmail sebebiyle. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu varlık, bu iblis, Hazreti İbrahim'den aldığı dersi hiçbir zaman unutamaz. Hazreti İsmail vasıtasıyla. Ve gerisinin geri kalanı biliyorsunuz. Allah'a olan güvenin sonsuz yetkili iki tane temsilcisi Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Bıçağı kesiyor Hazreti İbrahim, oğlunun boğazına sürüyor bıçağı. Onu kesmek üzere. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Allah'a duyulan güvenin bir muhteşem gösterisiyle karşı karşıyayız. Bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim yanlış bıçak mı aldım diye şaşırıyor. Bıçağı taşa sürüyor. Bıçak taşı kesiyor. Ve Cebrail Aleyhisselam beraberindeki koçla iniyor. Onu bırak diyor. Allah Teala bunu kurban etmeni istiyor. O günden bu tarafa kurban vacip olmuştur. Öyleyse Allah'a güven duymak. Siz Allah'a neyinizi teslim etmişseniz ona o kadar güven duyarsınız. O da siz ona neyinizi teslim ettiyseniz size o kadar güven duyar. İnsanlar düşünün, zavallı insanlar, Allah'a teslimin ne olduğundan habersiz, ne ruhlarını, ne fizik vücutlarını, ne nefslerini, hiçbir şeylerini Allah'a teslim etmek gereğini duymayan, şu dünya üzerinde bir ot gibi yaşayacak olan ve bir gün ölecek, cehenneme direkt olarak gidecek olan bir zavallı insanlar kervanı. Bu insanların Allah'a olan güvenle ne alakası var ki? Ne alakası olabilir ki? Ama siz öyle değilsiniz. Siz tabi olduğunuz andan itibaren Allah'a güven duymanın adım adım idrakine varacak olanlarsınız. Yolun neresinde olduğunuzu bana sormayın. Kendi iç dünyanıza bakın. Ne kadar Allah'a teslim olursunuz. Ona ne kadar güven duyuyorsunuz. Sizi Allah'ın nelerden kurtaracağına inanıyorsunuz. Bir gün şu düşünce platformunda kurtuluş zannettiğiniz şeylerin hiçbirinin geçerli olmadığı bir noktaya ulaşacaksınız. Allah'a teslim olduğunuz zaman. O zaman ölümden kurtulmak, hastalıktan kurtulmak, parasızlıktan kurtulmak, şundan kurtulmak, bundan kurtulmak size şu kadarcık mana ifade etmeyecek. Sadece ona teslim olmanın, ona tam güven duymanın o muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız. O zaman dünya üzerinde hiçbir düşmanınız kalmayacak. Hiç kimse size düşman olamaz. Bu hep yanlış anlaşılıyor. Yani siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Onlar gene size düşman olmakta devam edecekler. Ama yapacakları şey sizin için bir mana hiçbir zaman ifade etmeyecektir. Öyleyse Allah, öyleyse siz ve Allah ve sizin arasındaki, aranızdaki güven duygusu. İşte bunu en üst boyutta çıkarabilmeniz, size ait olan varlıkların hepsini birer birer Allah'a teslim etmenizle gerçekleşir. Oraya vardığınız zaman şunu göreceksiniz ki zaten onların hiçbirisi size ait değildi. Zaten ona aitti. Size vekaleten verilmişti. İşte bu vekalet ve asalet müessesesini ancak teslimlerinizden sonra idrak edeceksiniz. Mutluluğunuz mu? Tesliminizle paralel olarak artacak. Allah'a duyduğunuz güven tesliminizle mutluluğunuz bu güvenle devamlı bir artışın içinde olacak. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki dünya üzerindeki olaylar sizi rahatsız edemeyecek bir boyut kazanacak. İşte bu Allah'a tam güven duyduğunuz noktada tahakkuk eder. Artık sizin için Allah vardır. Ama siz artık yoksunuz. Öyleyse hepinizin o olmadığınız noktaya ulaşmanızı, Allah'a tam güven duyduğunuz bir noktaya ulaşmanızı, kendinizi Allah yolunda sıfıra ulaşıncaya kadar tüketmenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek bu akşamki bu konumuzu inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat falan.
2: Allah-u Teala'ya hamd ederiz ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere sizlere büyük mütesavvıf Yunus'u anlatmak üzere bir araya getirdi. Genel anlamda tasavvuf deyince çok çeşitli alternatifler akla geliyor. Tasavvufun bugüne kadar yüzlerce tarifi yapılmış. Ama ben size en önemlisini söyleyeyim. Tasavvuf mu? Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı aynen yaşamaktır. Bu hayatın mutlaka yaşanması lazım geldiğini Allah-u Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse o zaten Kur'an-ı Kerim'in farzlarını tasarrufta olan birisi olarak, Allah'ın tasarrufunda olan birisi olarak yerine getirmekteydi. Onun tatbik ettiği ve bütün sahabe tarafından tatbik edilen sünnetlerse bu ayet-i kerimenin muhtevasına girmektedir. O hangi şeyi sünneti olarak yerine getirmişse bu sünnet-i seniyedir. Ve sahabenin ona mutlak olarak itaat ettiğini görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvele bakın. 14 asır evvel o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yüce peygamberi ne yapmış? Onun yaptıkları bütün sahabe tarafından aynen tatbik sahası bulmuş. İşte onun tatbikatı. Yalnız Ramazan günleri boyunca oruç değil, Ramazan'ın ötesinde her perşembe mutlaka oruç. Sık sık pazartesiler oruç. Kandil günleri oruç. Bütün sahabenin aynen buna iştirak ettiğini görüyoruz. Bütün Ramazan boyunca oruç, ondan sonra her perşembe mutlaka oruç. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri daimi zikri mi emretmiş? Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Feskürün Allah'a kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. 14 asır evvel sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, sadece zamanın halifeleri değil, bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlardı.

Ne yapmışlar? Her perşembe günü oruç tutmuşlar. Tasavvuf mensupları mutlaka her perşembe günü oruç tutarlar. Ne yapmışlar? Daimi zikre ulaşmışlar. Bütün tasavvuf erbabının hedefi daimi zikre, her gün zikrini biraz daha arttırarak bu hususta büyük gayretlerin içinde olarak ulaşmaktır. Ve Yunus'un da bu daimi zikre ulaştığını görüyoruz. Bir konu, genellikle yanlış anlaşılan bir konu üzerinde bir nebze durmak istiyorum. Tasavvuf insanlar tarafından, çağımızın insanları tarafından bir lüksmüş gibi, fuzuli bir şeymiş gibi, fazladan bir şeymiş gibi mütalaa ediliyor. Sanki Allah-u Teala'nın emirleri daha asgari bir şeyleri ihtiva ediyor da tasavvuf onun ötesinde, kişinin zevkine kalmış bir standart içinde fazladan yerine getirdiği şeylermiş gibi görünüyor. Ve birçok insan bu intibağı vermeye uğraşıyorlar. Halbuki şimdi size Yunus'u anlatacağım. Göreceksiniz ki gerek Yunus, gerek bundan 14 asır evvel yaşayan sahabe Allah'ın farzlarını yerine getirmişlerdir. O yüce peygamberin, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün tatbikatının tasavvufla %100 eşdeğer olduğunu göreceksiniz. Öyleyse tasavvuf mensupları hiçbir şeyi kendilerinden ilave etmemişlerdir. Sadece Allah'ın farzlarını yerine getirmişlerdir. Ve onun dışında olanlar birçok farzı yerine getirmemektedirler. Allah-u Teala bir defa şunu bileceğiz ki yarattığı bütün mahlukatının içinde en çok insanı seviyor. Nereden biliyoruz? Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hüvellezî halekaleküm mâ fil ardı cemiyan. O'dur ki, o yüce Allah'tır ki arzda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Demek ki şu dünyada Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış. Sadece dünya için değil, kainat için de aynı şeyi söylüyor Kur'an-ı Kerim. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O'dur ki, o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine musahhar kıldı diyor. Öyleyse sadece şu zavallı dünyamız değil, bütün gökler, bütün yerler, her şey, her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış, insanın emrine hasredilmiş. Öyleyse kısaca Allah'ın insandan başka yarattığı her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse insan uniktir. Şu kainatta, yalnız bizim dünyamızda değil, bütün kainatta en değerli mahluku Allah'ın insandır. Allah'ın size bahşettiği bu şerefin kıymetini bilin. Öyleyse insana dikkatle bakalım. Nedir bu insan dediğimiz mahluk? Evvela insanın üç cesedinden bahsetmek istiyorum. Çünkü hala bir takım insanlar insanın iki tane cesedi vardır diye bir iddianın sahibi. Ruhu vardır diyorlar, fizik vücudu vardır ama nefsi atlıyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'imiz üç ayrı cesetten bahsediyor. Hicr suresi 26. ayet-i kerime. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik. Bu bizim fizik vücudumuzdur. Halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimizden bahsediyor Allah Teala. Şems suresi 7. ayet-i kerime. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene, kat kat inşa edene. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala göklerin de sevva edildiğini ve 7 kat sevva edildiğini söylüyor.
Ve sevvahün

ne sab'a semavati, odur ki o yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti. Nefsimiz mi? O da 7 kat olarak sevva edilmiş. İşte kademeler: emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Biz bunu tasavvuftan biliyorduk diyenlere sesleniyorum. O bilenler, bunu neye dayalı olarak biliyorsunuz? Biz size bunların her birinin bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesine dayalı olduğunu söylüyoruz. Nefsi emmare Yusuf suresi 53. ayeti kerime. Hazreti Yusuf buyuruyor: وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ مِسْسُوِي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsime ibra edemem, beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Demek ki şerri emreden bir nefs kademesi, başlangıç nefs kademesi. Nefsi levvame, Kıyamet suresi 2. ayeti kerime. Fela uksimu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Levvetmek, kınamak anlamına geliyor. Kınamak, suçlamak. Kişi Allah'ın yoluna giriyor ama bakıyor ki nefsi hala yanlışlıklar yapıyor. Ve kişi nefsini kınıyor. Nefsi mülkime 3. kademe. Şems suresinin 8. ayeti kerimesi. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse takvası, yani Allah'ın ilhamları, ve fucuru, yani şeytanın ilhamları ilham edilir. 4. basamağı mutmainne diyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Fecr suresi 27. basamak. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak demek. Doymak demek, tatmin olmak demek. 6. nefs kademesine Allah Teala radiye adını veriyor. Allah'tan kulun razı olduğunu gösteriyor. 7. nefs kademesine mardiye diyor. Kulun, Allah'ın da kuldan razı olduğunu ifade ediyor. Radiyeten mardiye. Fecr suresinin 28. ayeti kerimesi. Ve 7. nefs kademesi teskiye. Fatır suresi 18. ayeti kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Demek ki nefsimizde gök katlarına paralel olarak 7 tane kademe var. Ve Allah gökleri nasıl 7 katlı olarak sevva ettiyse nefsimizi de sevva buyurmuş. Söylediğimiz isimler tasavvuf kitaplarının bir asla dayalı olmadan söylediği şeyler değildir. Her söylediğimiz şey mutlaka bir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayalıdır. Öyleyse nefsin kademeleri dediğimiz zaman 7 kademeden oluştuğunu, her birinin mutlak bir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayalı olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu söylediklerim şekillendikçe göreceksiniz ki içinde bulunduğumuz devrede insanların bazıları 14 asır evvel sahabenin yaşadığı tasavvuf hayatını Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olan farzları yok etmek istidadındadırlar. Beraberce göreceğiz. Demek ki insanın 3 tane vücudu var. Birincisi fizik vücudumuz, halk etmiş Allah Teala, yaratmış. İkincisi nefsimiz, aynı fiil kullanmıyor. Sevva etme fiiliyle vücuda getirdiğini söylüyor. Ve 7 tane kademeden oluşuyor. Üçüncüsü ruhumuz. Secde suresi 9. ayeti kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun diyor içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Demek ki ruh da üfürülmüş, nefyedilmiş. Öyleyse 3 ayrı fiille oluşturulan, 3 ayrı cesedin sahibi olan bir varlık insanoğlu. Ve başka hiçbir mahlukun 3 tane cesedi mevcut değil.
Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü Allah Teala insanın vazifelerini sadece bir tek vücuduna yüklememiş. Üç ceset de ayrı ayrı görevlerle görevlendirilmiş. Ve 14 asır sonra sahabenin 14 asır evvel üç cesedine birden yaptırdığı görevler insanlar tarafından unutturulmuş, devreden çıkarılmış. İşte Araf suresi 172. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor: Biz Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet. Ezelde hepimiz hiç istisnamız olmaksızın hepimiz Allah'ın huzurundayız. Hiç istisnamız yok diyorum. Neden? Çünkü aynı surenin, aynı ayet-i kerimenin sonunda Allah Teala şunu söylüyor: Kıyamet günü hiç kimse biz bundan haberdar değildik demesinler diye bütün insanları o gün huzurumuzda topladık diyor. Öyleyse hepimiz oradaydık, Allah Teala'nın huzurundaydık. Ve hepimize birden soruldu, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz birden cevap verdik, evet Rabbimizsin. Kalu dedik ki bela, evet. Bundan sonra ne olduğu konusunda ne yazık ki kimse bir şey söyleyemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim söylüyor. Dikkat edin ki bu sözleri size söyleyen ben, bu konuları hem İzmir İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyelerine hem de Erzurum İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyelerine ve bütün talebelerine anlattım. Yani bu sözlerimiz bilmeyenlere söylenmiş sözler değildir. Onun için dikkatli dinleyin, notlarınızı alın ve kasetlerinizi alın, söylediğimiz ayet-i kerimeleri Kur'an-ı Kerim'den kontrol edin. Öyleyse gördüğümüz o ki ezelde hepimiz Allah-u Teala'nın huzurundayız ve Allah-u Teala hepimize birden evet dedirtiyor, sen bizim Rabbimizsin. Olay bitiyor mu? Bunun burada bittiğini zannediyor herkes. Ama bitmiyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi şöyle: Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve Allah'a verdiğiniz misakinizi, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırma yemininizi ve bu yemininizin üzerinize farz kılındığını hatırlayın diyor. O gün, ezeldeki gün hepiniz Allah'a işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah Teala soruyor, ben sizin Rabbinizsem hepinizden yeminler istiyorum nefsinizi tezkiye edeceğinize dair. Hepinizden misaklar istiyorum ruhunuzu fizik vücudunuz ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken bana ulaştıracağınıza dair. Ve hepinizden ahdler istiyorum fizik vücutlarınızı şeytana kul olmaktan kurtarıp bana kul edeceğinize dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala ve cevap veriyoruz, semina, işittik. Ve Allah Teala soruyor, öyleyse emrime itaat edin dedikten sonra hepimiz yeminlerimizi ver, misaklerimizi ve ahitlerimizi söylüyoruz Allah Teala'ya ve Allah Teala soruyor, emrime itaat ettiniz mi? İkrar edin. Hepimiz diyoruz ki atana, itaat ettik. Öyleyse hem Allah'ın söylediklerini işiten hem de o yeminlerin çağrısına itaat eden bizleriz. İşte bu yeminler Kur'an-ı Kerim'imizde son derece net olarak yer almış durumda. Her ne kadar 14 asır sonra artık kimse bunlardan bahsetmiyorsa da, adeta bunları örtmeye çalışıyorlarsa da, üç tane yeminimiz bütün haşmetiyle Kur'an-ı Kerim'de şöyle sergileniyor. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e,
En la tabudu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve en ibuduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, yani insanoğlunun fizik vücutları, ben sizden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Demek ki Allah-u Teala hepimizin şu fizik vücutlarımızdan şeytana kul olmayacağımıza dair, Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Kim iddia edebilir almadığını? Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyle bu kadar açık bir şekilde bizden ahd aldığını söyledikten sonra Allah-u Teala nefslerimizden yemin almış. İşte Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Kat eflaha men zekkaha. Hamdolsun ki sadece o kişiler felaha ulaşır. Teskiye olanlar, nefslerini teskiye edenler felaha ulaşır. Yani cennete ulaşır. Müddessir suresi 38, 39, 40. ayet-i kerimeler. 3 ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Nerede? Cehennemde. Neye karşılık? İktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere. Ama yemin sahipleri, Allah'a verdikleri yeminleri yerine getiren nefsler, teskiye olan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. İşte Allah'a verilen yeminler söz konusu. Nefslerimizin Allah'a verdiği yeminler. Öyleyse her kim Allah'a verdiği bu yeminini, nefsini tezkiye etme yeminini yerine getirirse demek ki Allah'ın cennetine kavuşuyor. Öyleyse insanoğlu o yemini yerine getirince cennete kavuşan bu insanoğlu yemin sahibi olarak adlandırıldığına göre bu yemin açık bir şekilde yer almıyor mu Kur'an-ı Kerim'imizde? Ruhumuzun Allah'a ulaşmasına gelince bu konuda Allah'a verdiğimiz yeminin adına misak diyor Allah Teala. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a misak verdiğinizi ve bu misakın üzerinize farz kılındığını hatırlayın diyor Allah Teala. Bu misak hangi istikametteki bir yemini ifade ediyor? Bu sualin cevabı Rad suresinin 20, 21, 22 ayet-i kerimelerinde yer alıyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan üç yeminlerini de, yeminlerin hepsini de yerine getirirler. Ve la yankudunel misak. Misaklerini naksetmezler, yalanlamazlar, bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? 21. ayet-i kerime cevap veriyor. وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği şey insan ruhu. Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a vasıl ederler, ulaştırırlar. Öyleyse misak dediğimiz şey Allah'a ruhumuzun ulaşması keyfiyeti. Onlar misaklerini naksetmezler, bozmazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a vasıl ederler. Devam ediyor ayet-i kerimeler. Ve yuhafune suel hesap, kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşevne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِرُ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Unutmayalım ki kim Allah'tan, Allah'ın zatına ölmeden evvel ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka bu hedefine ulaşır.
Çünkü Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimelerinde Allah Teala şöyle söylüyor: "Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahi le'at." Kim Allah'a mülaki olmayı, dünya hayatındayken Allah'a ulaşmayı, yani Allah'a verdiği misaki yerine getirmeyi dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse dileyen mutlaka hedefine ulaşır. Kimin gibi? Yunus gibi. Kimin gibi? Mevlana gibi. Şems-i Tebrizi gibi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi. Zamanımızın velileri gibi. Ve 14 asır evvelki bütün sahabe gibi. 14 asır evvel Allah'a vasıl olmayan hiçbir sahabe mevcut değildi. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, onlara de ki: Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler olmuş mu? Eğer olmuşsa, onlar muhakkak ki daha evvel hidayete ermişlerdir." Ve bütün sahabenin bu ayeti kerime gereğince muslata nail olduklarını, hidayete erdiklerini ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını görüyoruz. Üstelik biraz sonra söyleyeceğimiz gibi bu husus zaten bütün insanların üzerine 9 defa farz kılınmış bir husustur. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyorum. Bu konuyu kapatmak isteyenler, bu konuyu devre dışı bırakmak isteyenler, bu ayetlerin mevcut olmadığını zannediyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Aramak zahmetine bile katlanmıyorlar. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri demek ki bizlerden 3 tane yemin almış. Birisi nefsimizin yemini, tezkiye olmak, temizlenmek, arınmak. Bütün insanların nefsleri afetlerle dolu. Bu afetler bir insanı ne kadar kontrolü altına alırsa insan o kadar huzursuzdur ve sıkıntılıdır, streslidir. Ne kadar insan nefsini kontrol altına alırsa huzursuzluktan, stresten ve sıkıntıdan o kadar kurtulur. Öyleyse Allah Teala'nın hedefi boşuna mı? Allah bu kainatta en üstün varlık olarak insanı yaratmış. İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yaratmış. Ve tabiatıyla en çok insanı seviyor. Seviyorsa ne olur? Seviyorsa insanın mutluluğunu ister. İstiyor mu? Kesin. Bu mutluluğu iki etapta inceliyor Kur'an-ı Kerim. Birincisinde ahiret saadeti. Allah istiyor ki bütün insanlar mutlaka cennete gitsinler. Allah istiyor ki bütün insanlar cennet saadetinin ötesinde bir de dünya saadetine mutlaka ulaşsınlar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu dediğim hedefleri geçtiler. Hepsi ahiret saadetine ulaştı ve arkasından da dünya saadetine. Kur'an-ı Kerim bunları net olarak açıklığa çıkarmış. Sanki 14 asır sonra bir takım insanların Allah'ın ayetlerini devreden çıkaracaklarını biliyor. Sankisi fazla. Bilmemesi mümkün mü? Ama bu insanlara, bu devrin insanlarına bir mesaj veriyor Allah Teala 14 asır ötelerden. Onlar diyor, bunların hepsini yerine getirdiler. Biz Kur'an-ı Kerim'de bunları farz kıldık. Onlar bunların hepsini yerine getirdiler. Siz de yerine getirin. İşte Allah-u Teala'nın 3 tane verdirdiği yemin.
saadetle ne alakası var diyenleriniz olacak muhakkak. İşte ayet-i kerimeler. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki Allah Teala, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol. Yani Allah'a verdiğin nefsini teskiye etmek konusundaki yeminin var ya, işte o yeminini yerine getir teskiye olarak. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Rabbine verdiğin ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini, misakini de yerine getir. Ruha sesleniyor Allah Teala bu ayeti kerimeyle ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini teskiye ettiğin zaman, temizlediğin zaman, arıttığın zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, yani yeminini ve misakını yerine getirdiğin zaman, o zaman kullarımın arasına gir. O zaman sen de Allah'a verdiğin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma yeminini yerine getirmiş olacaksın. Gel kullarımın arasına gir. Çünkü senin ibadetlerindir ki nefsini teskiye noktasına ulaştırdı, ruhunu bana ulaştırdı. Öyleyse sen ruhu artık bende olan birisin. Şeytana kul olman bu noktadan itibaren mümkün değil. Gel kullarımın arasına gir. Bitiyor mu? Hayır. 30. ayet-i kerime. Vethuli cenneti. Ve cennetime gir. Görüyoruz ki kim Allah'a verdiği bu üç tane yemini ya da Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadelerle yeminini, misakini ve ahdini her kim yerine getirirse onun mekanı cennettir. İşte 14 asır evvele dönüyoruz. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Onların hepsi şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Hepsi şeytana kul olmanın hedeflerini açmışlar, Allah'a kul etmişler. Bütün sahabe. 18. ayet-i kerimesi Zümer suresinin, onların hepsi hidayete erdi. Hepsi ruhlarını 14 asır evvel Allah'a ulaştırmışlar. Ve Allah Teala buyuruyor, Nebi Resul'e o tabi olanlar var ya, onların hepsi felaha erdi. Ne demek istiyor Allah Teala felaha ermekle? İşte ayet-i kerime, Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi, kat eflaha men zekkaha. Sadece onlar felaha ulaşırlar ki onlar nefslerini teskiye etmişlerdir, temizlemişlerdir, arıtmışlardır. Öyleyse bütün sahabe felaha erdiğine göre hepsi nefslerini mutlaka teskiye etmişler. Öyleyse nelerden bahsediyorum size? Allah Teala ve Tekat Hazretleri bu üç tane yeminin üçünü de üzerimize farz kılmış. Artık hiçbir ilmihal kitabında bu yeminlerin farz olduğuna dair hiçbir işaret mevcut değil. Allah Teala bir işaret gönderiyor. Yanılmamıza imkan bırakmamak üzere. Bunları farz kıldın diyor. Bundan 14 asır evvel peygamberinize tabi olan bütün sahabe bu yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini, üç yeminlerini de yerine getirdiler buyuruyor Allah Teala. Öyleyse üç ayrı tarzda yemin ve bu yeminlerin hepsine 14 asır evvel mutlak bir itaat. Acaba bu yeminler üzerimize farz kılınmış mı? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ilk farzı söylüyor. O yeminlerin üzerinize farz kılındığını hatırlayın diyor Allah Teala. Sadece üzerinizdeki nimeti değil, o yeminlerin üzerinize farz kılındığını. Enam suresi 152. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor.
hepiniz Allah ile olan ahdlerinizi mutlaka yerine getirin. Bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. 153. ayet-i kerime, ve sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkayı kendinize yol edinmeyin. Çünkü sırat-ı müstakimin dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana kul eder. Allah Teala burada 3 yeminimizin birden üzerimize farz kılındığını söylüyor. Nefsimizin tezkiyesi bununla kalmayıp bir defa daha üzerimize farz kılınmış. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesiyle ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedirüküm men dalle izahdedeytüm. Allah Teala buyuruyor. Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Nefislerinizin sorumluluğu üzerinize yüklenmiştir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Yunus'un da bu yeminlerin hepsini yerine getirdiğini görüyoruz. 14 asır evvel sahabe nasıl bir yeminleri yerine getirdiyse durum aynı şekilde. Allah-u Teala fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını da bir defa daha farz kılıyor üzerimize. Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Ya eyyühen nasübüdü rabbükümellezî halakaküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Yani sakın şeytana kul olmayın. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasına gelince, bu iki defa genel hükmün yanında tam 7 defa daha üzerimize farz kılınıyor. Ölmeden evvel ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru seyr-i sülük adı verilen bir yolculuğu gerçekleştirilmesi ve Allah'a ulaşması keyfiyeti. Üzerimize o iki söylediğimiz ayet-i kerimenin dışında daha 7 defa farz kılınıyor. 1 Zümer 54. Allah razı olsun. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. Allah Teala buradaki Allah'a dönüşün mutlaka Allah'a ulaşmakla noktalanacağını söylüyor. Rad suresi 27. ayet-i kerimesinde. Yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a dönerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır, hidayete erdirir diyor. Öyleyse demek ki iki tanenin dışında 7 tane yalnız ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına dair ayet-i kerimeden bahsediyoruz. Birincisi söylediğim gibi Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ulaşın. Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. İkinci ayet-i kerime. Rum 31. Münibine ileyhi, ona, Allah'a dönün, Allah'a ulaşın. Üçüncüsü Fecr 28. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol.
6. ayet-i kerime Şura 47. İstecibu li rabbikum min kabli en yetiye yevmün la meredde lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce, yani şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'ın davetine icabet et. Allah'ın davetini mutlaka yerine getir. Ölmeden evvel. Allah'ın davetine Allah'ı yedu darüsselamü. Allah teslim yurduna çağırır, davet eder. Yehdi men yeşayü ila sıratı müstakim. Kendisine ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime vasıl eder. O sırat-ı müstakim ki Allah'a insan ruhlarını ulaştıran yolun adı. Öyleyse demek ki Allah kendi zatına davet ediyor teslim yurdu demekle, sırat-ı müstakim insanları kendisine ulaştırsın diye. Ve Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi de Allah'ın davetine mutlaka icabet edilmesi lazım geldiği hakkında. Bunu farz kılıyor üzerimize. İşte Allah'ın daveti kendi zatına davet. İşte bu daveti farz kılan Şura 47. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Öyleyse demek ki Allah bir serbest iradeye hitap ediyor. Bilelim ki bir insan hayatta ise, yaşıyor ise onun iradesinden bahsedilebilir. Ölümden sonra fizik vücut hiçbir emri yerine getirebilecek bir özellikte değildir artık. İrade yoktur, vücut yerinden kımıldayamaz. Görevleri yerine getirmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah'ın emirleri son derece açık ve kesin şekilde yaşayan canlı bir organizmaya ait, insana. Ve insan Allah'ın emirlerini bu dünya hayatında yerine getirmek mecburiyetinde. İşte tam 95 tane ayeti kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve şimdi söylediğimiz 9 ayeti kerime de ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Biraz evvel gördük ki bu farzları bütün sahabe aynen yerine getirmişler. Hepsi o yüce hidayet şerefine ermişler. Hepsinin ruhları yüce Rabbimize kavuşmuş.

Demek ki biz insanlar Allah'a 3 tane yemin vermişiz. Bu yeminlerin yerine getirilmesi söz konusu. 2 sebepten söz konusu. 1, üzerimize gördüğünüz cihetle farz kılındığı için söz konusu bu yeminlerin yerine getirilmesi. Üstelik de 9 defa farz kılındığı için söz konusu. 2, saadetimiz, ahiret saadetimiz, cennet saadetimiz buna bağlı olduğu için söz konusu. Bilelim ki Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman bir düşman kazanıyoruz, şeytan. Allah Teala emrediyor ki etrafında bulunan bütün mahlukat Adem Aleyhisselam'a secde etsin diye. Cinler ve melekler derhal secde ediyorlar ama iblis secde etmiyor. Allah Teala iblise cehenneme gideceğini ve orada ebediyen kalacağını söylediği zaman iblisin bir talebi var Allah Teala'dan. Diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana bu yetkiyi verirsen ben bu insanları senin yolundan uzaklaştırmaya çalışacağım. Ve eğer bana bu yetkiyi verirsen senin ihlas sahibi kulların müstesna onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. İşte insanlık tarihi boyunca iblis istiyor ki bütün insanlar kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Bunu sağlayabilmek için ne yapabilirdi iblis? Bunu sağlayabilmek için iblisin yaptığı şey bütün semavi kitapları değiştirmek olmalıydı. Kur'an-ı Kerim hariç ötekileri değiştirmeyi başarmış. Tevrat'ı, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ı, Hazreti Davud'a indirilen Zebur'u, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'i tarumar etmiş. Hele İncil, binlerce İncil çıkmış ortaya. Uydurma İncil'ler. Hepsini yakmışlar İznik'te toplanan bir heyet ve geriye 4 tane kalmış. 4'ü de birbirinden beter. Çünkü ne yazık ki 4'ünde de Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs olmak üzere 3 Allah'a inanınız ifadesi var. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca kaç ayet-i kerimede Allah tektir diyor. Allah'ın vahidiyetinden bahsediyor. Ama 4 İncil'in 4'ünde de teslis akidesi var. Yani şirk var. Düşünün ki orada doğan bir çocuk samimiyetle kitabına, mukaddes zannettiği kitabına sahip çıksa, o kitaba samimiyetle inansa bu çocuk şirke düşüyor. Bir de şunu hiç unutmamanızı istiyorum ki bu dünya üzerinde İslam'dan başka bir din hiç mevcut olmadı. Hristiyanlık diye bir din mevcut değil. Hazreti İsa'nın Allah'a teslim olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Ona tabi olan havarilerin de Allah'a teslim olduğunu yazıyor. İslam kelimesi silim kökünden geliyor ve birinci içerdiği şey teslimdir. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Hazreti Musa da Allah'a teslim olmuştur. Hazreti Davud da, Hazreti İsa da. Ve eğer şeytan onların kitaplarını değiştirmemiş olsaydı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle onların söylediği aynı olacaktı. Ve bugün bir tek cemaat olacaktı, İslam cemaati. Öyleyse nedir bu Hristiyanlık dediğimiz şey? İncil'in değiştirilmiş şekline tabi olan insanların vücuda getirdiği bir topluluk sadece. Unutmayın ki bu kitaba, kitabın bugünkü şekline tabi olan herkes şirke düşmüştür. Hiçbirisinin kurtuluşa ulaşması ne yazık ki mümkün değildir. Allah'ın bir tek dini var. Allah Teala öyle söylüyor. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde muhakkak ki İslam'dan başka bir din mevcut değildir. İşte bir insanın İslam olabilmesi nihai bir olay ve tam 27. basamakta gerçekleşiyor. Allah'a doğru olan yaklaşım basamaklarının 27.sinde. Bir insan Allah'a verdiği bu yeminlerden haberdar olsa, bu yeminlerini yerine getirmek istese samimiyetle, bu yeminleri kendi başına yerine getirebilir mi?
bu sualin cevabı negatif çıkıyor. Yerine getiremez diyor Allah Teala. Nereden biliyoruz? İşte Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Habibim, o nefslerini teskiye ettiklerini, temizlediklerini söyleyenleri görmüyor musun?" Arkasından da demiş ki: "Hayır, öyle değil." Yani hiç kimse nefslerini temizlediğini iddia eden hiç kimse aslında nefsini temizlemiş değildir. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diye bağlıyor ayet-i kerimeyi Allah Teala. Öyleyse bir insanın kendi kendisine bu nefs tezkiyesini gerçekleştiremediğini görüyoruz. Necm suresi 32. ayet-i kerime: "Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir." Kimdir takva sahibi? Allah'tan sakınanlardır diyor herkes. Sakınanlardır ama başladığınız noktadan ta sona kadar herkesi içine alır bu tarif. Halbuki Allah Teala burada kesin bir çizgi getiriyor konuya. Kimdir takva sahibi? Nefsini tezkiye edendir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara farz kıldığı nefs tezkiyesini gerçekleştiren kişidir. Takva sahipleri cennete gider mi? Kesin. Allah Teala Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur." Kaf 32. Öyleyse takva sahibi dediğimiz kişiler nefslerini tezkiye edenler. Ama boşuna böyle bir iddiada bulunmayın diyor Allah Teala. Tezkiye sahibi olabilmeniz için, takva sahibi olabilmeniz için nefsinizi tezkiye etmeniz gerekiyor diyor. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada." Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Biraz sonra göreceğiz ki bir insanın nefsini tezkiye edebilmesi için Allah'ın katından rahmet ve favz isminde iki tane enerjinin, iki tane nurun, nur olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, o kişinin kalbine ulaşması lazım. Ulaşamazsa o kişinin nefs tezkiyesini gerçekleştiremeyeceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse bunun da ancak kişinin kendi kendine yapamadığı bir şey olduğunu, kalbindeki mührün üzerine, içine imanın yazıldığı bir noktada gerçekleştirildiğini göreceğiz. Bu ise ancak o kişinin Allah'ın tayin ettiği bir hidayetçiye ulaşmasıyla mümkün olan bir olgudur. Öyleyse bu üç ayet-i kerime bize gösteriyor ki insanlar hep iddia ederler: "Ben temizim, kalbim temizdir, benim nefsim temizdir" diye. Ama aslında bunların hiçbirinin geçerli olmadığını, insanın tek başına bu hedefe ulaşamayacağını Allah Teala söylüyor. Bunun için mutlaka insanları hidayete erdirenlerin bulunduğunu söylüyor Allah Teala. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Ve cealna 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık, hidayetçiler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye, onların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Öyleyse demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştırılabilmesi tek başımıza gerçekleştirebileceğimiz bir olgu değil. Bu nefsimizin tezkiye olması konusunda 14 asır evveline bakalım. Ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sahabenin nefslerini tezkiye ettiğini görüyoruz. İşte Bakara suresi 151. ayet-i kerime: "Kema erselna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm." Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, size sizlerin içinden birisini resul olarak" — burada resul peygamber olarak kullanılmış — "peygamber olarak gönderdik. Niçin? Üzerinize
ayetlerimizi tilavet etsin diye, okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Demek ki bu kadar yüksek derecelere çıkan, Allah'a yaklaşım kademelerinin 28'ini de aşan sahabe de bizler gibi insanlardı. Onlar da nefslerini kendi başlarına tezkiye edemiyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tarafından onların nefslerini tezkiye etmekle vazifelendirildi ve bu ayet-i kerime net olarak bunu söylüyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve sizin nefslerinizi tezkiye eder. Arkadan da diyor ki ve yuallimukumul kitabe, size kitap öğretir diyor. Birinci ayet-i kerimenin birinci bölümündeki Allah'ın ayetlerini okumakla kitap öğretmek, aslında ikisi de Kur'an-ı Kerim. Ama ayetlerin tilaveti nefs tezkiyesinden evvelki olay, kitabın öğrenilmesi, ruha geçiş, nefs tezkiyesinden yani veli olduktan sonraki olay. Önce Allah'ın ayetlerinin açıklanması söz konusu. Bu açıklanma boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin nefslerini 7 kademede tezkiye ettiklerini görüyoruz. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Kim 7 kademede nefsini tezkiye ederse, o kişinin vücudundan ayrılmış olan ruhu sırat-ı müstakim üzerinde 7 tane gök katını aşar. Allah gökleri 7 kat olarak yaratmıştı ve gökleri birbirine bağlayan, Allah'a kadar uzanan bir yoldan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Sırat-ı müstakim. Kimin ruhu bu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yol alırsa, nefsini tezkiye ettiği zaman, 7. kademede tezkiye tamamlandığı zaman, o kişinin ruhu da sırat-ı müstakim üzerinde adına seyri sülük denilen yolculuğunu tamamlar. Sittetil müntehayı aşar, 7. katın 7. alemi ve oradan öteye geçer, yokluğa, mekansızlığa, la mekana, ademe, ve orada Allah'a ulaşır. Allah ona me'ab olur, sığınak olur. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala buyuruyor, zalikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür. Hangi gün? Hakka ulaşmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün. O gün hak günüdür diyor. Devam ediyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gündür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah ona me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. O kişinin ruhuna me'ab olur buyuruyor, sığınak olur buyuruyor. Bu nefsin tezkiye edildiği nokta. Sonrasına bakıyoruz sahabe için. Sonra diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kitap öğretir diyor. Burada kitap öğretmenin 4 ruhu var. Fena makamı, beka makamı, teslim makamı, zühd makamı ve teslim makamı. 4 mekan, 4 tane. Ondan sonra kişi vel hikmet ediyor Allah Teala ve hikmet öğretir diyor. Burada ullelbab ve ihlas makamları var. Ve diyor onlara bunların da ötesinde daha bilmedikleri şeyleri öğretir. İşte o da salah adı verilen 7. velayet kademesi. Bunlar 21 kademenin üzerine bina edilen velayet kademeleridir ve toplamı 28 eder. Bu bütün kademeler Asr suresinde 4 bölüm halinde 4 tane 7'li sistem olarak ifade edilmiş. O Asr suresi ki bundan asırlarca evvel sahabe birbirlerine karşılaştıkları zaman selamün aleyküm dedikten sonra ilk okudukları şey bu Asr suresiydi. Ve dün akşam buradaki televizyonda, Deniz'deki televizyonda biz sizlere Vel Asr suresinin sırrını açıkladık. 28 tane basamağın her birini akşam seyredenler varsa birer birer anlattık. Ve niçin sahabenin
birbirlerine Asr suresini söyledikleri çok net olarak ortaya çıktı. Çünkü insanı sıfır noktasından alıyor Asr suresi, velayetin son basamağı olan salaha kadar ulaştırıyor. Buraya ulaşıncaya kadar nelerden geçmişse hepsi anlatılıyor Asr suresinde. Biraz sonra aynı şeyleri bir defa daha anlatacağım sizlere inşallah. Yunus'un başından geçenler de ondan başka bir şey değil. Bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadıkları da ondan başka bir şey değil. Tasavvufu bugün yaşayanların da yaşadıkları ondan başka bir şey değil. İnsanların bunları gizlediğine bakmayın. Kur'an-ı Kerim net ve açık olarak bu ayet-i kerimelerin hem varlığından hem de 14 asır evvel bunların hepsinin mutlak olarak tatbik edildiğinden bahsediyor. Zaten bu ayetleri gizlemeye çalışanlar bizim tarafımızdan 2 günlük bir seminere davet edildiler. Bu seminere inşallah mutlaka Allah hayat verirse bize gerçekleştireceğiz. Ve o zaman herkes görecek kimler Allah'ın ayetlerini açıklamak istiyor, kimlerse Allah'ın ayetlerini saklamak cüretini gösteriyorlar. Demek ki insanoğlu Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde nefsini tezkiye etmek istiyorsa bu tek başına mümkün olan bir şey değil. Eğer peygamberler devrinde yaşasalardı mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gidip ona tabi olacaklardı ve nefslerini o tezkiye edecekti. Ama biliniz ki Allah'ın bütün insanlara verdirdiği bu nefs tezkiyesi yeminini yerine getirmek üzere, insan ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere ve fizik vücutların Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmek üzere Allah bütün devirlerde peygamberlerini değil ama çünkü bazı devirlerde peygamberler vardır ama birçok yılların, yüzyılların peygambersiz geçtiğini biliyoruz. Ama bütün devirlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var olmuştur, hala da vardır. İşte bir büyük yanlışlık bu noktada yapılıyor. Kim Resul kelimesini görürse, Resul adı verilen kişinin peygamber olduğundan emin. Kur'an-ı Kerim'de hiç böyle söylemiyor. İnsanlar hep bir iddianın arkasındalar, hiçbir dayanakları yok. İşte Zümer suresinin 71. ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki kıyamet günü cehenneme gidenler cehennemin kapılarının önünde zümre zümre toplanırlar. Kıyamet gününden bahsediyorum. O kıyamet günü cehenneme gidenler kimler? Bütün devirlerdeki insanlar. Bugüne kadar hiçbir gün geçmemiştir bu dünya üzerindeki o gün olsun da o gün insanlardan bir kısmı cehennemlik olmasın. Böyle bir gün mevcut değil. Hangi günü düşünürseniz düşünün, o günde mutlaka cehenneme gidecek olanlar var. Niye böyle söylüyorum? Şunun için. O gün cehenneme gidenler bütün insanlar, bütün devirlerde yaşayan insanlar o gün cehennemde. Hiç istisna yok. Bütün zaman parçalarında yaşayan insanların hepsi cehenneme gidecek olanlar, onların hepsi orada. Ve cehennem bekçileri onlara diyor ki ey insanlar, sizlere sizin yaşadığınız devirlerde sizlerin arasından Allah'ın Resulleri hayatta tutulmadı mı? Bahsedilmedi mi? Ve o insanlar sizlere Allah'ın emirlerine itaat etmezseniz bu cehenneme geleceğinizi, bugüne ulaşacağınızı söylemediler mi? Onlar derler ki söylediler ama biz onlara inanmadık. Eğer inansaydık burada onlara, onların söylediklerini işitseydik, onların söylediklerini idrak edebilseydik burada cehennemde mi olurduk? Bu ayeti kerimeyi niye söylüyorum? Düşünün ki hep Allah iki taraftan bahsediyor bu ayeti kerime boyunca. Her devirde yaşayan insanlar ve her devirde yaşayan insanların arasından mutlaka o devirde yaşaması lazım gelen onların arasından Resuller.
Öyleyse insanlık tarihi boyunca bir tek gün bile Resulsüz geçmemiştir. Ama peygambersiz çok günler geçmiştir. Yüz yıllar geçmiştir. 2000 yılıyla 1400 yılı arasında 600 yıl var. 600 yıllık bir fetret devri, peygambersiz devir. Ama bu devrin bütün parçalarında hiçbir gün Resulsüz geçmemiştir. Bütün devirlerde Allah'ın Resulleri hayattadır ve görev yapmaktadır. Bugün de öyledir. Ve Resuller hakkında bakınız Allah Teala ne diyor? İbrahim suresi 4. ayet-i kerime. Biz her kavme mutlaka Resul göndeririz ve her kavme onların kendi lisanlarıyla Resul göndeririz. Ki onlara Allah'ın ayetlerini, ispat vasıtalarını onların dilleriyle anlatsınlar diye. Öyleyse hangi kavmi düşünüyorsanız, hangi kavim aklınızdan geçiyorsa, o kavimlerin hepsine bütün zaman parçalarında Allah Resullerini göndermiştir. Hiçbir devre, hatta bir gün diyorum, bir gün, dünya üzerinde hiçbir tek gün olmamıştır ki Allah'ın Resulleri, yani Allah'ın mürşitleri o insanların arasında mevcut olmasın. Bu Resullerin az bir kısmı peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, Hazreti İsa gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti Davud gibi, ama büyük kısmı, çok büyük bir kısmı peygamber değil.

Öyleyse hiçbir devre Allah insanları Resulsüz bırakmamıştır. Ama birçoklarının zannettiği gibi Resul demek, peygamber demek değildir. Bütün peygamberler Resuldür, evet. Ama Resullerin hepsi peygamber değildir. Çok az bir kısmı peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah Teala melek resullerden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah Teala cin resullerden bahsediyor. Kim bana söyleyebilir bir cin peygamberi, bir melek peygamberi? Böyle bir olay hiç mevcut olmamıştır. Yetmez, resul kelimesini Allah Teala Hazreti Yusuf'a gönderdiği bir Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği bir elçiye verilmiş at olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Resul diyor. Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği Firavun'un elçisi Resul adıyla anılıyor. Öyleyse bu büyük yanlışın bu noktada mutlaka durması lazım. Resul peygamber değildir. Bir kısım Resuller peygamberdir, sayıları azdır. Ama bütün devirlerde, bütün asırlarda Allah'ın tayin ettiği her günde insanların arasında mevcut olan insanlar Allah'ın Resulleri peygamber değillerdir. Onlar Allah'ın mürşitleridir, Allah'ın hidayetçileridir, hidayete vesile olanlardır. Bu anlattığım gerçekleri insanlar hem incelemek gereğinde gereğini duymuyorlar, hem de aksini iddia ediyorlar. Resul mü diyorlar? Peygamberdir o. Hadi bakalım, söylesinler bakalım şimdi bize. Resuller peygamber miymiş? 100 tane Resul'den 2 tane, 3 tane peygamber çıkıyor. Geri kalanlar Allah'ın hidayete erdirme vasfıyla donattığı peygamberlerin dışındaki insanlar. Allah'ın mürşitleri, Allah'ın hidayetçileri, ama hiçbirisi peygamber değiller bu geri kalanların. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanlar bir takım safsatalarla meşguller. Yani öyle şeyler vardır ki diyorlar, olmaz. Allah peygamberlerin dışında Resul göndermez. Allah Teala da tam aksine hiçbir gün geçmemiştir ki diyor, o günde benim Resullerim dünya üzerinde bulunmasın. Üstelik bütün kavimlere gönderirim diyor ve diyor kavimlerin kendi lisanlarıyla o kavimlere hitap ederler. Allah'ın Resulleri. Bu olaya dikkatle baktığımız zaman yanlış öğretilen, yanlış anlaşılan şeylerin insanlar üzerinde bir takım peşin hükümler oluşturduğunu görüyoruz. Bu peşin hükümlerin zebunu olan insanlar başkaları hakkında bir karar verirken peşin hükümde karar vermeyi usul haline getirmişler. Sakın siz de öyle olmayın. Bir karara varırken mutlaka onun incelemesini yapın, sağlamasını yapın, doğrunun ne olduğunu yakalamaya çalışın. Doğru yalnız Kur'an-ı Kerim'dedir. Öyleyse insanların nefslerini kendi kendilerine tezkiye edemeyeceğini gördük. Bu nefs tezkiyesiyle vazifeli olanlar Allah'ın Resulleri. Her devrede insanların arasında, bütün cemaatlerin arasında, bütün kavimlerin arasında Allah'ın Resulleri mutlaka hayatta. Peki bir insan ruhunu kendi başına Allah'a ulaştırabilir mi? Allah'ın bir mürşidine ihtiyaç duymadan, hidayetçisine veya Resulüne ihtiyaç duymadan bunu yapabilir mi? Yapamadığını görüyoruz. Çünkü Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu! İçinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir? Gökleri aşabilir de Allah'a ulaşabilir yani. Hiçbiriniz yapamazsınız, nüfuz edemezsiniz. Ancak bir sultanla diyor Allah Teala. Allah'ın bir sultanı olmadıkça Allah'ın bir resulü, Allah'ın bir mürşidi, Allah'ın bir hidayetçisi hepsi aynı anlama geliyor. Olmadıkça
Hiçbiriniz ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız diyor Allah Teala.

Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor, aynı şeyi söylüyor. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. İsim ne olursa olsun, imam olmuş, resul olmuş, hidayetçi olmuş, ama fonksiyona bakın. İnsanları hidayete erdirmek için. Allah ne isim takarsa taksın, tam 19 tane isim kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. 19 tane isim hep insanları hidayete erdirmeye vazifeli kıldığı, resulleri için, velileri için, mürşitleri için, hidayetçileri için 19 tane isim kullanmış. Ama hep fonksiyon aynı. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak, nefslerini tezkiye etmek, fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek. Öyleyse bu iki ayet-i kerimeyle ne gördük? Demek ki hiç kimsenin ruhu kendi gayretiyle bir mürşidin yardımı olmaksızın, onlar için rahatlıkla Resul kelimesini kullanabiliriz. Her kavmin içinde bunlar her gün var olduklarına göre. Bu insanlar için demek ki onların ruhlarını Allah'a ulaştırmak için, onların nefslerini tezkiye etmek için, onların fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarmak için hep Allah'ın vazifelileri var. Kendi başlarına iki şey gördük. Bir, nefslerini tezkiye edemiyorlar. İki, ruhlarını Allah'a ulaştıramıyorlar. Mutlaka hidayetçiye ihtiyaç var. Peki bir insan fizik vücudunu kendi başına şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edebilir mi? Cevap kesin olarak geliyor. Nahl suresi 36. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bütün kavimler üzerine resuller göndeririz, bazı deriz. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etsinler diye. Öyleyse bütün kavimlerin üzerine Allah'ın gönderdiği resullerin üçüncü görevi o insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Eğer Allah Teala ayet-i kerimesini böyle koymuşsa o kavme resul göndermesinin kesin bir sebebi var. O insanları mutlaka o resul şeytana kul olmaktan kurtaracak, Allah'a kul edecek. Zaten fonksiyonu üzerinde. Biz bütün kavimler üzerine resuller bahsederiz. O bütün o kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Tekrar ediyorum, Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Öyleyse kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Hiç kimse Allah'a verdikleri üç tane yemini ya da Kur'an-ı Kerim'deki ismiyle yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini kendi başlarına yerine getiremiyorlar. Mutlaka Allah'ın bu vazifelerle donattığı, Allah'ın tayin ettiği, vazifelendirdiği insanlara ihtiyaç var. İster hidayetçi deyin, ister resul deyin, ister mürşit deyin, ister şeyh deyin, Allah Teala hangi ismi koyarsa koysun hep fonksiyon aynıdır. İnsanların nefslerini tezkiye etmek, ruhlarını Allah'a ulaştırmak, fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek. Öyleyse acaba bu insanlara biz nasıl ulaşırız? Onları kendimiz seçmek hakkına sahip miyiz? Evvela burada ilk hayır buradan geliyor. Allah-u Teala Fatiha suresinde hepimize şöyle sesleniyor. Ya da biz Allah-u Teala'ya şöyle sesleniyoruz demek daha doğru. Çünkü Fatiha suresi bizim Allah'a müracaatımızdır. Diyoruz ki Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki yevmiddin, din gününün maliki olan.
İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nesta'in, ve yalnız senden istiâne isteriz. Niçin isteriz? İhtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştır ya Rabbi. Senden bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman için istiâne isteriz. İstemek farz mı? Evet. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Vebtegu ileyhil vesilete. Ona, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, vasıtayı, yani sizi kim Allah'a ulaştıracaksa onu Allah'tan iptiga edin, isteyin diyor Allah Teala. Bu bir farzdır. Bütün insanların üzerine Allah Teala'nın verdiği kesin bir emirdir. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel bu emri vermiş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e koşmuşlar. Ona tabi olmuşlar. Bitmiş mi tabiyet meclisi? Bitmiş mi bakalım Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmında muhacirindendi ve onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ne anladık? Demek ki sabikun dedi Allah Teala müsabakalarda birinci, ikinci, üçüncü gelenler, yani velayetin 5. 6. ve 7. en üst 3 tane sırasını işgal edenler, hepsi daimi zikrin sahipleri. Kimler bunlar? Bütün sahabe. Sonra bu sahabeye ihsanla tabi olan tabi'in. Öyleyse bütün sahabeye tabi olunmuş. Sonra tabi'ine de tabi olunmuş. Sonra tabi'ine tabi olanlara da tabi olunmuş. Ve buraya kadar, bize kadar hep tabi'in müessesesi gelmiş, gelmiş, gelmiş, gelmiş. Neden tabi olmuş insanlar? Kendilerinden evvel irşat mevkiini işgal etmiş olanlara neden tabi olmuşlar? Çünkü Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde bunu farz olarak koymuş insanların üzerine. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona ulaşmak için, Allah'a ulaşmak için vesile olanı, kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Nitekim Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, insanlar arasında kalpleri kasiyet bağlamış, kalpleri kararmış ve sertleşmiş olanlar da var, ama teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmak dilerse mürşidini arar. Cin suresi 14. ayet-i kerime. Femen esleme fe ulaike taharrav reşeda. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. İrşat farz mıdır? Bir gün burada 4 saat bunu ispat ettiğimizi hatırlıyorum. 4 saat mürşidin kaç tane açıdan farz olduğunu ispat ettik. Sadece burada değil, Türkiye'nin her tarafında. Öyleyse bugün bir tane farz söyleyeceğim sadece. İrşat farz mıdır? Suali kesin bir cevap istiyor. İrşat farz mıdır? Farzdır. Çünkü Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor: Ucibu davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallahum yarşudun. Diyor ki Allah Teala, kim beni davet ederse, beni çağırırsa, davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bütün insanların irşada ulaşmaya bir daveti var Allah Teala'nın. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi. Peki bu davet bir defa daha farz kılınmış mı? Evet. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi. İstecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin. Öyleyse bu dünya hayatını yaşıyorsak, Allah'ın da daveti varsa, irşat daveti ise, bu davet mutlaka davete
icabet etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir farz hüküm. Peki konunun can alacak noktasına ulaştık. Bundan 14 asır evvel sahabe irşada ulaşmış mıydı? Hepsi. İşte Hucurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bu kainattaki en büyük mürşid olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bütün sahabenin irşada ulaştırıldığını görüyoruz. İrşad farz mıdır? Kesin. Peki mürşid farz mıdır? Allah Teala emrediyor: vebtegu ileyhil vesilete, sizi Allah'a kim ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin. Öyleyse bugün konumuz mürşid farz mıdır değil. Ama görüyoruz ki irşad da farzdır, mürşid de farzdır. Allah bunu farz kılmakla kalmamış, bütün sahabenin irşada ulaştığını özellikle bugünlere bir delil olmak üzere ulaştırıyor Allah Teala. İrşadın farziyetini ve mürşidin farziyetini ve 14 asır evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını. Öyleyse tabiyet müessesesi de hiç yok olmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe, sahabeye tabi'in, tabi'ine tabi'ine tabi olanlar ve onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar zamanımıza kadar tabiyet müessesesi geliyor. Kıyamete kadar da bu devam edecektir. Allah'ın farz emri olduğu için. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Biz ne diyoruz Allah Teala'ya? Diyoruz ki yalnız senden istihale isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaşmamız söz konusu olduğuna göre kim sırat-ı müstakime ulaştıracaksa, mürşidimiz kimse, onu yalnız Allah'tan dileriz diye Allah Teala Fatiha suresine ayet-i kerime koymuş. Günde 5 vakit namaz kılan bir insan 45 defa Fatiha suresini okumak mecburiyetindedir. Ve günde 45 defa Allah Teala'ya diyoruz ki ya Rabbi, yalnız senden istihane isteriz. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Nasıl bir yol bu? Sıratellezine, o yol ki enamte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Biraz sonra göreceğiz ki kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi hacet namazı kılarak Allah'tan sormuşsa, Allah lütfedip ona göstermişse, o kişi de gidip o mürşide Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre tabi olmuşsa, o kişinin tabi olduğu an başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu oluşur. Hem Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre hem de Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre. Evelat suresinin 11. ayet-i kerimesi insanın üzerinde oluşan mürşidinin ruhunun bir muhafız, büyüden, hüddamdan, zulmani ilimlerden koruyan bir muhafız olduğunu ifade ediyor. İşte buna nimet diyor Allah Teala. Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde müminler üzerine bir nimet olmak üzere Allah onların içinden ve onların arasında vazife yapmak üzere Resuller bahseder diyor. Onların üzerine, yani başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Arkadan öne doğru uzanan, iki kolların arasından arkadan öne doğru uzanan bir muhafız diyor Allah Teala Rad suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O insanlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Net bir ruh tarifi. Bir ruhun görevlendirilmiş olduğunu, insanın başının üzerine ulaştığını ve o vücudun içinde bulunan ruha, hadi senin Allah'a ulaşma günün geldi artık, o günün geldiğini sana haber vermekle vazifelendirildim dediğini anlatıyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'dan istihane istememiz söz konusu. Bu istihane Allah'tan nasıl istenecek? Ve acaba Allah'tan başkasından istenebilir mi?
Allah Teala şöyle dedirtiyor hepimize: yalnız senden istihane isteriz. Demek ki istihaneyi isteyebileceğimiz başka bir makam yok. Herhangi bir insana sorup da aldanma ihtimalimiz yok. Allah'a soracağız. Aldatması mümkün olmayana soracağız. Ve o bize her istikamette mutlak cevabını verir. Neye layıksak onun cevabını alırız. Öyleyse nasıl soracağız? Bir başka ayet-i kerime daha başka insanlara müracaatımızı önlüyor mu? Evet. Nahl suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: sebillerin, her mürşidin bulunduğu dergahtan halifenin bulunduğu dergaha uzanan yollar bunlar, sebiller. İnsan ruhlarının yolu. Sebillerin tayini, sebillerin kastı Allah'a aittir diyor Allah Teala. Yalnız Allah'a aittir. Her kim hangi sebile tayin olacaksa, hangi mürşit onun mürşidi ise, bunun tayini diyor Allah Teala yalnız Allah'a aittir. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala Allah'tan diyor, sizi kim Allah'a ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse sual nasıl isteyeceğiz? Bütün suallerin cevabı hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'imizde var. İşte Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ. Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi isteyin. Bu kebiretün bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Demek ki Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi istememiz lazım. Ne çeşit bir namaz? Bize hacet namazı öğretildi. Bizden sonraki gelenlere de hacet namazı öğretildi. Bizden evvelkilere de hacet namazı öğretildi. Hacet namazı perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınan bir namaz. Evvela mutlaka boy abdesti alınması lazım. Kişi yatmadan evvelki son namaz olarak bunu kılmalı boy abdestinden sonra. Ve müracaat şöyle oluyor: niyet ettim Allah rızası için hacet namazını kılmaya. 4 rekatlık bir namaz. 1. rekatında Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunuyor. Demek ki hacet namazında 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayetel kürsi var. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunuyor. Yani kul huvallahu ehad, kul eyyüzü bir rabbil falak, kul eyyüzü bir rabbin nas. 3. rekatta Fatiha'dan sonra gene İhlas, Felak, Nas. 4. rekatta Fatiha'dan sonra gene İhlas, Felak, Nas. Öyleyse sadece 1. rekat farklı. O rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunuyor. Bilmiyorsunuz diyelim ki, bir kağıda bakıp da okuyabilirsiniz, karşınızdaki duvara koyup da okuyabilirsiniz, yanınızdan birisi fısıldar, öyle de okuyabilirsiniz. Allah bilin ki kimsenin kusuruna bakmaz. O kalbinize bakar. İstiyorsanız bu namazı kılmayı, istiyorsanız Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşmayı, nasıl kılarsanız kılın, mutlaka size yardım edecektir. Öyleyse demek ki hacet namazıyla Allah-u Teala'dan mürşidin istenmesi söz konusu. Ama gördük ki ayet-i kerime bir şart koşmuş. Belli ki insan layık olmadan evvel isterse Allah göstermeyecek. Çünkü sabırla diyor. Yalnız namazla dememiş. Namazla ve sabırla. Demek ki göstermezse tekrar sorulacak. Ve öyle bir duruma ulaşacak ki kişi mutlaka Allah'ın cevap vereceği bir durum. Bu ayet-i kerime bunu açıklıyor. Kişinin huşu sahibi olması. Acaba ne demek bu? Huşu sahibi olmak neyi ifade ediyor? Huşu sahibi olmak, Allah'a yaklaşım basamaklarının 12.sinde gerçekleşen bir olgudur. İşte demin size demiştim ki Allah'a yaklaşım basamaklarının 4 tane yedili sistem içinde verildiği Vel Asr suresi bu konudaki sırrın da sahibi. Ne diyor Allah Teala Asr suresinde? Diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefi hüzr, insanlar hüsrandadırlar.
Müminin suresi 103. ayet-i kerime, hüsranda olanların mutlaka cehenneme gideceğine dair. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Amenu olanlar hariç. Ve amülüs salihat. Islah edici ameller. Nefsi ıslah edici ameller işleyenler, onlar da hariç. Ve tevasav bilhak. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler, onlar da hariç. Ve tevasav bis sabr, sabrı tavsiye edenler de hariç. Amene olmak birinci 7 basamağı ifade ediyor. Amülü salihata ulaşmak ikinci 7 basamağı ile işaret ediyor. Hakkı tavsiye etmek üçüncü 7 basamağı işaret ediyor. Ve sabrı tavsiye etmek dördüncü 7 basamağı işaret ediyor. Tam 28 basamaklık bir olgu. İşte bu olguların 12.sinde huşu oluşuyor. Şimdi baştan başlayalım ve Asr suresinin sırrına ulaşalım. O Asr suresi ki İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki, eğer Kur'an-ı Kerim'in bütün ayet-i kerimeleri kaybolmuş olsaydı, öyle bir şey olmaz ama olsaydı ve Asr suresi kalsaydı bize, o bize bütün Kur'an-ı Kerim'i ifade edecek özelliğin sahibi olan tek suredir. Gerçekten sıfır noktasından bir insanı velayetin en üst basamağına ulaştıran bütün standartlar vel Asr suresi içerisinde 4 tane yedili sistem olarak verilmiş sadece isimleriyle. Ama Kur'an-ı Kerim bu sırrın bütün detaylarına sahip. Beraberce Asr suresini keşfe çıkalım. Evvela etrafımızda olaylar var. Her an etrafımızda olaylar oluşuyor. Bu olaylar bizim için son derece önemli. Çünkü Allah hepsinden haberdar ve her olayla bizi cennetine ulaştırabilecek olan standartlarına yaklaştırmak istiyor. Her olay sebepli, kasıtlı, hep aynı güzelliğin arkasında Allah Teala mutlaka diyor, benim bütün kullarım benim cennetime girmelidir. Öyleyse etrafımızdaki olaylardan Allah'ın emrettiği biçimde esinlenebilirsek, o istikamette bir fikrin sahibi olabilirsek mutlaka Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacağız demektir. İşte Dehir suresinin 3. ayeti kerimesi, Allah Teala diyor ki, biz insanlara hidayet yolunu da gösteririz, yanlış yolu da gösteririz. Peki bundan sonra ne olur? Nasıl gösterir? Etrafımızdaki olaylarla. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra ne olduğunu Allah Teala ve Tekaz Hazretleri ayeti kerimenin 2. bölümünde açıklıyor. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen şükredenlerden olur diyor. Öyleyse demek ki insanların dilemesi ya da ulaştıkları nokta şükür veya küfür. Allah'ın muradı, tekrar ediyorum, hidayete ulaştırmak herkesi. İnsanlar ise buradaki hükümlerle, kendilerine göre hükümlerle ya Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin hedefine ulaşıyorlar ya da tam tersi bir hedefe ulaşıyorlar. İşte olayları evvela mukayese ediyoruz kalın çizgilerle, karşılaştırıyoruz. Sonra değer hükümlerini devreye sokuyoruz ve muhakeme ediyoruz. Muhakeme, hüküm istisal eden sistem demek. Ve bu muhakemenin sonunda bir hükme varıyoruz. İşte vardığımız hüküm iki şekilde tecelli edebilir. Ya Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyacağız, yani şükredenlerden olmak üzere yola çıkacağız, veya şeytanın gay yoluna doğru bir meyil duyacağız. İşte iki ayrı konumu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Araf suresi 146. ayeti kerime. O insanlara Allah'ın ayetlerinin gerçek cephesini göstermekten sarfı nazar ederiz ki, o insanlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri halde Allah'a ulaştıracak olan mürşitlerin yolunu, bundan evvel milyonlarca insanı o hedefe ulaştırmış olan yolu, sahabeyi ulaştırmış olan yolu
gördükleri halde, irşat yolunu gördükleri halde onu kendilerine yol edinmezler. Buna karşılık şeytanın gay yolunu, dalalet yolunu, zulmani yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Öyleyse demek ki insanlardan bir kısmı gururlu. Hiçbir zaman bir mürşidin önünde tövbe etmeyecek kadar gururlu. Öyleyse o insanlar öyle insanlar ki, haksız yere gururla dolaşan bu insanlar hepsi mi? Hayır. Ama bir kısmı Allah'ın irşat yolunu görüyorlar, gördükleri halde onu yol olarak kabul etmiyorlar. Buna karşılık şeytanın gay yolunu, cehennem yolunu kendilerine yol ediniyorlar. İşte biz bugünkü çekimde bu gay yolu hakkında epeyce bilgi verdik. Belki yarın akşam, belki daha sonraki akşam inşallah televizyonda göreceksiniz. Ve bir yol zemin kattan başlar, Allah'a kadar ulaşır. Adı sırat-ı müstakimdir. Bir başka yol zemin kattan başlar, esfeli safiline kadar ulaşır. Adı sırat-ı cehimdir veya sırat-ı gaydır. Şeytanın dalalet yoludur. İşte insanlar ya Allah'ın irşat yolunu seçerler, 7 kat yukarı doğru bir yolculuğa çıkarlar, ya da şeytanın gay yolunu seçerler, 7 kat aşağı doğru bir yola çıkarlar. İşte bir takım insanların kozmik şuur diye, kozmik bilinç diye bahsettiği şey 7 katlık bir zulmani yoldur. Bu yol insanları zemin kattan alır, şeytana doğru, aşağı doğru götürür, götürür, götürür. Her kat biraz daha kararır. Ve neticede zifiri karanlık olan esfeli safiline ulaşır bu zavallı insanlar. Bir gün bunlardan bir tanesi bizim kardeşlerimize tam 2 saat konferans verdi. Onu özellikle çağırdık. Herkes ibret alsın diye. Ve konferansı bitirdikten sonra sorduk. Dedik ki, aziz kardeşim, sizin bu yolunuz bir defa daha söylemeni istiyorum. Yukarı doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Net olarak söylüyor. Aşağı doğru diyor. Peki diyorum, bu yol aydınlığa doğru mu gider? Her katta biraz daha nurlanır, aydınlanır mı? Yo diyor, tam aksine. Bu yol diyor her kademede, her katta biraz daha kararır. Peki en sonunda nereye varırsınız? Zifiri karanlığa. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Allah'a ulaşmak diye bir olaydan bahsediyor. Aranızda Allah'a ulaşan var mı bu yolla? Elbette diyor. 7. kata inen diyor, zifiri karanlığa inmiştir, sonsuzluğa inmiştir. Allah sonsuzluktur ve burada Allah'a ulaşılır. İyi mi? Allah'ın dalalet yolu, cehennem yolu net olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Buna %100 uygun bir tarif veriliyor. O kardeşimize yarım saat hidayet yolunu anlatmaya çalıştık ama onu ikna edemedik. O zat gitti Amerika'ya, levitasyonlar öğrendi, bilmem neler öğrendi. Tekrar döndü Türkiye'ye. Belki 20 senedir bu yolun içinde, zulmani yolun içinde. Ama onu gördüğünüz zaman sinir küpü bir insanla karşılaşırsınız. Dikkat edin. Allah'ın yolunda sükunet vardır. Allah'ın yolunda nur vardır. Allah'ın yolunda Allah'a ulaşılır. Size her kim okültizmden bahsediyorsa, okült kültürden bahsediyorsa, bilin ki bunlar şeytanla ilişki kurmanın metotlarıdır. Okültizm. Bunlar zulmani yolun temsilcileridir. Bu kelimenin arkasına saklanarak yaptıklarının bir marifet olduğunu iddia ediyorlar. Başlarında Maharishi var. Maharishi bir Budist. Ve insanlara transandantal meditasyonu, insanlara reenkarnasyonu tavsiye eden bir hüviyette. Bu insanlar o kadar çok paranın sahibi ki Amerika'da kocaman bir üniversiteleri, bir de şehirleri var. Ve insanlara Allah'ın yolunu değil, şeytanın zulmani yolunu telkin eder durumdalar. Konumuz bu değil. Onun için burada kısaca bundan bahsetmek istedim. Maksadım kozmik şuurdan bahsetmekti size.
Bilin ki kim kozmik şuurdan bahsediyorsa, yok kozmik çemberden bahsediyorsa, işte bu okült kültürün temsilcilerinin ifadesidir. Ve ne kadar hazin bir olgudur ki zamanımızda sadece bu insanlara, bu transandantal meditasyon yapan, ruh çağıran spiritüalistlere, transandantal meditasyon yapanlara ve insan ruhunun binlerce bedende tekrar tekrar bedenlendiğine inananlara konferans veren ve kozmik şuuru onlara öğreten insanlar bugün kozmik şuurun Kur'an-ı Kerim çerçevesinden bahsediyorlar utanmadan. Bir gün onlarla sizlerin huzurunuzda karşılaşacağız. 2 gün süreli bir seminere hepsi davetli. Ve isterim ki sizler de orada bulunasınız. Ama biz bu konuşmayı, o günkü sempozyumu televizyona almaya kararlıyız. Ve inşallah siz denizliler olarak buradan o günkü şenlikleri seyredeceksiniz. Allah'ın Rabbani yolunun temsilcileriyle şeytanın zulmani yolunun temsilcilerinin birbirinden ne kadar net bir şekilde akla kara gibi ayrıldığını göreceksiniz. Öyleyse sakın ola ki aldanmayın. Transandantal meditasyon dedikleri şey zikrin bir sahtekarlığıdır. Allah Teala zikirle insanın kalbine rahmetini ve fazlını gönderir. Bu rahmet ve fazl o kişinin kalbini nefs tezkiyesinden bir hedefe ulaştırmak için şarttır. Belli şartları da vardır. Ama transandantal meditasyon size verilen mantranın, mantra diyorlar adına, bir kelime. Bu kelimeyi tekrarınız isteniyor. Ve bu kelimeyi tekrarladığınız zaman biliyorlar ki düşüncenizi o kelime üzerine konsantre edebilirseniz başka düşünceler kafanızdan çıkacaktır. O düşünceye muhatap olacaksınız. O zaman bir rahatlama hissine duyacaksınız. 20 dakikalık bir seans tavsiye ediyorlar. Ama bilmiyorlar ki Kur'an-ı Kerim hem bir insanın kalbine ulaşan Rabbani kapıdan, Allah'ın nurlarından, hem de bir insanın kalbine ulaşan şeytanın karanlıklarından bahsediyor. Bütün insanların kalplerindeki zulmani kapı açıktır. Şeytan hiçbir engel tanımadan o insanların kalplerine devamlı karanlıklarını ulaştırır. Ama Rabbani kapı bütün insanlarda mühürlüdür. Biraz sonra o mühürden bahsedeceğiz. Nasıl açılır, nasıl hedefe ulaşılır, hepsini inşallah anlatacağız. Ama transandantal meditasyon yapan bir insanın meditasyona başladığı an kalbinde A kadar karanlık varsa, meditasyonu bitirdiği an kalbinde mutlaka A artı B kadar karanlık olur. Kalbine Allah'ın nurunun gelmesi ve onu gerçek açıdan rahatlatması mümkün değildir. Transandantal meditasyon anındaki rahatlık ise Allah'tan gelen nurla alakası olan bir şey değildir. Şartları gördüğümüz zaman zaten bunun mümkün olmadığını siz de anlayacaksınız. Ama şeytan etrafta kol geziyor. İnsanları kendisiyle beraber cehenneme sürükleyebilmek için her şeyi yapıyor. Allah Teala'nın zikri Allah kelimesinin tekrarıyla oluşur. Söylediğim gibi bu kelime bir şifredir ve Allah'ın katından mutlaka 2 tane nuru çeker. Rahmet ve fazl. Bu 2 rahmet ve fazl adındaki nur insanın kalbine ulaşabilirse o kalpte mutlaka nefs tezkiyesini vücuda getirir. Ama meditasyon denilen olay, bırakınız böyle bir hedefe insanı ulaştırmayı, tam bunun tersini yapar, kişinin kalbine meditasyon boyunca da karanlıklar ulaşır ve kişinin kalbi biraz daha kararmış olarak seans biter. Onun için bunu yapanlar o süre içerisindeki rahatlıklarına karşılık olay bittikten sonra kendilerini hep daha huzursuz hisseder. İşte o üniversiteden, Amerika'da Maharishi'nin kurduğu üniversiteden mezun olanların birçoğunun Maharishi'yi mahkemeye verdiklerini duyuyoruz. Niçin? Bizde diyorlar ruhsal bunalım yarattı diyorlar bu meditasyon olayı. Şimdi bunları vermekten muradımız şu kozmik şuurun, kozmik çemberin aslında ne olduğunu çok iyi anlamanız için. İşte bir insan için söz konusu olan şey Allah'ın yoluna doğru yaklaşabilmektir. O yol, bu şimdi söylediğim standartlara uzaktan yakından alakası olmayan Allah'ın bir nur yoludur.
İşte şunu görüyoruz ki Allah Teala ile kulların ilişkisinde demek ki mutlaka mürşide ulaşmak gerek. Ulaşabilmek niçin gerek? Çünkü bu yola sağlam şartlar altında gidilir. Allah Teala kimseyi kendi tayin ettiği bir kılavuz olmadan göndermiyor. Onun tayin ettiği kılavuzu kişi nereden görecek? Bizatihi ona soracak. Hacet namazını kılacak. Ya Rabbi diyecek, benim mürşidim kimse, sen biliyorsun bunu. Bana emretmişin ki mürşidine ulaş. İşte ben sana hacet namazını kılıyorum senin emrin gereğince ve mürşidimi soruyorum. Beni sana ulaştıracak olan vesileyi soruyorum. Çünkü sen bana bunu farz kılmışsın, bunu sormayı. Öyleyse hidayete ulaştıranı Allah'tan sormak mutlaka Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği tek çaredir, tek bir çözüm yoludur. Bunun dışında başka bir çözüm yolu göstermiyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse sordu ve mürşidimizi göstermedi Allah Teala. Ne zaman gösterecek? Huşuya ulaştığımız zaman. İşte birinci basamaktan bahsettik, olaylar. İkinci basamaktan bahsettik, bu olayların mukayesesi, muhakemesi ve vardığımız hüküm. Bu hükmün sonunda ya şeytanın dalalet yoluna doğru bir yolun sahibi oluyor insanoğlu, ya da Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyuyor. İşte Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde ne gördük? Onlar Allah'ın irşat yolunu, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Onlar şeytanın dalalet yolunu gördükleri zaman yol olarak kabul ederler. Allah'ın irşat yoluna Allah Teala sırat-ı müstakim diyor. Bakalım sırat-ı müstakimin tarifinde ne var? En'am suresi 88. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Demek ki sırat-ı müstakim adında bir yol var. Bu yol Allah'ın hidayet yolu. Bu yolla kullar hidayete eriyorlar. O zaman hidayet nedir diye soracağız tabiatıyla ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile cevap verecek. Ali İmran suresi 73. ayeti kerime innel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayeti kerime, En'am suresi 71. ayeti kerime inne hüdallahi hüvel hüda, muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse Allah'ın açıklaması son derece net. Hidayet mi? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Peki sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim de insanları hidayete erdiren yol. Hidayet Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşmasıysa, sırat-ı müstakim insanları hidayete erdiriyorsa, öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğuna göre sırat-ı müstakim insan ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yoldur, irşat yoludur, rüşt yoludur. İşte bu kadar net bir şekilde Allah Teala sırat-ı müstakimin niceliğini soranlara cevap veriyor. Senin Rabbin olan Allah sırat-ı müstakimin sonudur. Yani sırat-ı müstakim zemin kattan başlar, Allah'a kadar ulaşır ve Allah'ta son bulur. Necm suresi 42. ayeti kerime. Senin Rabbin olan Allah sırat-ı müstakimin sonudur. Öyleyse Allah Teala'nın bu ifadelerinden nereye varıyoruz? Demek ki Allah'a ulaşan bir yol var. Sırat-ı müstakim. Bir de şeytana ulaşan bir yol var. Sırat-ı cehim. İşte insanoğlunun bu yollardan sırat-ı cehime tabi olduğunu, gay yoluna tabi olduğunu Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde gördük. Aksi de mümkün mü? Evet. Bakara suresi 256. ayet-i kerime. Dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim şeytanı devre dışı bırakırsa o urvetül vuskaya, Allah'a ulaştıran kulba sımsıkı sarılır. İşte bir mürşit tarifi. Mürşidin eli. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kul.
gay yolunu reddedenlerin, irşat yolunu kendisine yol ittihaz edenlerin mutlaka ulaşmak mecburiyetinde olduğu bir kul, urvetül vuska. Neden bir mürşit Allah'tan kopması mümkün olmayan birisidir? Çünkü insanoğlu velayetin son kademesinde, yani salahta irşat göreviyle görevlenir. Ama ondan evvelki kademelerin bir tanesinde, bir evvelki kademede o kişi 27. kademede saf olmuştur, tertemiz olmuştur, pür olmuştur. Bu kademeye ihlas kademesi deniyor. Neden kopmadığının ifadesi Kur'an-ı Kerim'de. İblis diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Senin ihlas sahibi kulların müstesna, geri kalanının çoğunu o gün sana kul, sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala'nın cevabı da aynı. Diyor ki, sen müsaade verilmişlerdensin. Benim ihlas sahibi kullarım hariç. Ötekiler için. Öyleyse Allah Teala'nın ihlas sahibi kullarına şeytanın bir tesiri olması, onları Allah'tan koparması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü ihlas sahibi olan bir kişi nefsindeki bütün afetleri yok etmiştir. Şeytanın pençelerini geçirebileceği bir karanlık nokta o kişinin kalbinde, bir nefsin afeti kalmamıştır ki şeytan o afetten hareketle o kişiye tesir edebilsin de onu Allah'tan koparabilsin. Böyle bir şey mümkün değil. Onun için mürşidin eline Allah-u Teala urvetil vuska diyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kul. Öyleyse Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinin standartlarına giren bir insan ne olacak? O insan kalbinde şeytanın gay yoluna doğru değil, Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyan insandır. Önemli mi? Evet. Çünkü kim böyle bir meyli duyarsa Allah ondan mutlaka haberdar olur. Maide suresi 7. ayet-i kerime, Allah sinelerde olanları, kalplerde olanları bilir. İşte Allah Teala bütün insanların kalbine bakar. Ve kimin kalbinde bir an evvel bunu göreceğini hep istekle bekler Allah Teala. Ne zaman bir kişinin kalbinde irşat yoluna doğru bir meyil görürse derhal Allah'ın yardımı o kişiye ulaşıyor. Birinci yardım, dördüncü kademede gelen yardım ne yardımıdır? Allah'ın rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecellisi. İşte Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasının tecelli ettiği nefsler müstesnadır. Yani onlar nefsi emareyi aşıp levvame, mülhime, mutmainne vesaire kademelere gidecek olanlardır. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi neyi sağlar? İlk defa Allah o kişiye bir garanti veriyor. Maide suresi 16. ayet-i kerime. Kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah o kişiyi mutlaka sebillerine ulaştırır diyor. Bir kişinin Allah'ın irşat yoluna doğru meyle sahip olması, yani Allah'ın o kişinin kalbinde irşat yoluna doğru meyli okuması, o kişinin Allah'ın rızasına tabi olduğunu ifade ediyor. Bu tabiyet varsa o zaman Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor ve bu rıza söz konusu olduğu için de o kişiyi sebillerine, sırat-ı müstakime ulaştıran yollara, sırat-ı müstakime ulaştıracağına dair garanti veriyor. Beşinci basamak. Altıncı basamakta çok ilginç bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın bir insana işittirmesi ve idrak ettirmesi söz konusu veya tam tersi söz konusu, işittirmemesi ve idrak ettirmemesi. İşitmek ne demek? Bir insanın kulakları duyuyorsa o kişi işitmez, sadece duyar. İşitebilmesi için kulağına ulaşan sözlerin zihninde şekillenmesi ve manaya varılması gerekir. Kim kulağına ulaşan sözleri dinlemiyorsa, başka bir şey düşünüyorsa duyar ama asla işitmez. Mutlaka düşüncelerini
kulağına ulaşan sözlerin üzerine konsantre etmesi gerekir ki işitsin. İşte Allah-u Teala insanlara ya işittirir ya işittirmez. Ayet-i kerimelere beraberce bakalım. İsra suresi 45 ve 46. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman biz o insanlarla senin arana bir hicab-ı mesture koyarız. Görünmez bir perde koyarız. Perdenin fonksiyonunu izah ediyor sonra. İki, o insanların kulaklarına seni işitmelerine mani olmak için vakra isimli bir ağırlık koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. Üç, o insanların kalplerine seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani olmak için ekinnet isimli bir anlamaya mani olan sistem koyarız. Seni idrak ettirmeyiz. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar, o seninle arana perde koyduğum insanlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Demek ki Allah-u Teala şeytanın dalalet yolunu kendisine yol edecek olan bir insana irşat makamının sözlerini ne işittiriyor, ne idrak ettiriyor, ne de irşat makamına karşı bir muhabbet duymasına müsaade ediyor. Aksine muhabbet değil, nefrete sebebiyet verecek olan bir hicab-ı mestureyi irşat makamıyla o tarz insanların arasına koyuyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın bir takım insanlar var ki onlara işittirmemesi ve idrak ettirmemesi kesin. Bu insanların demek ki onlarla arasına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görünmez bir perde koyuyor. Bu perde sebebiyle ondan nefret ediyorlar. Kulaklarına vakra koyuyor, işitemiyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini. Kalplerine ekinnet koyuyor, idrak edemiyorlar onun söylediklerini. Dikkat edin, Allah mani oluyor. Eğer insanlar işitemiyorsa, eğer insanlar idrak edemiyorsa, Allah'ın dostlarına düşman oluyorlarsa, onlar buna layık olmadıkları için Allah'ın işittirmediği ve idrak ettirmediği zavallılardır. Makamları, dünyadaki rütbeleri ne olursa olsun. Acaba Allah'ın işittirdiği ve idrak ettirdiği insanlar da var mı? Zaten şimdi söylediğim insanlar kimler? Birinci basamaktan yukarıya çıkamamış olan insanlar. Allah'ın hiçbir yardımını almaları mümkün değil. Çünkü kalplerinde irşat yoluna doğru hiçbir meylin oluşması mümkün olmayan insanlar bunlar. Ama bir de bakın Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediklerine diyor ki, başlangıçta bütün insanların kalpleri kasiyet bağlamıştır. Yani hem kalp karanlıktır hem de sertleşmiştir. Ama bir sonraki ayet-i kerimede bu maraz olan kalplerden bahseden Allah-u Teala bir sonraki ayet-i kerimede şunları söylüyor. Öyle insanlar vardır ki diyor, onlar kendilerine ilim verilenlerdir. Ne demek bu? İrşat makamı herkese ilim ulaştırmak ister. İnsanların bir kısmı ilmi algılayabilir, bir kısmı algılayamaz. Algılaması Allah'ın onlara işittirmesine ve idrak ettirmesine bağlı. İşte Allah Teala diyorsa ki bazı insanlar için onlar kendilerine ilim verilmişlerdendir. O insanlar kendilerine verilen ilmi algılayabilmiş olanlar. Nasıl? Allah Teala diyor ki Allah onların kalplerindeki ekinneti almıştır. Anlamayı önleyen vasıtayı, engeli almıştır. Onun yerine ihbat koymuştur diyor. Yani anlamayı kolaylaştıran, anlamayı temin eden tam onun zıttı olan bir sistem. Anlıyoruz ki Allah-u Teala daha evvel bu insanın kalbindeki ekinneti almadan daha evvel o kişinin kulağındaki vakrayı mutlaka almış olması lazım. Çünkü işitme olmadan konunun kalbe inmesi ve kalpte fıkıh edilebilmesi, idrak edilebilmesi mümkün değil. Öyleyse zaten böyle olduğunu Allah Teala arkadan söylüyor. Demek ki bazı insanlar var, kendilerine ilim verilmişler. Bu insanların özelliği onların kalplerindeki ekinnet alınıp yerine anlamayı temin eden ihbat konulmuş. Daha evvel mutlaka vakra onların kulaklarından alınmış ve kişi hem işitir hem idrak eder olmuş. Bunun sonucu ne olur? Sonucu söylüyor Allah Teala. Onlar
irşat makamının söylediği her şeyin haktan inen sözler olduğundan emindir. Neden emindirler? Çünkü sadece Allah'ın ayeti kerimeleri söylenir. Öyleyse Allah'ın ayeti kerimeleri Allah'tan indiğine göre irşat makamının söylediği sözler elbette sadece haktan inen sözlerdir. Hepsi o kadar. Ve Allah Teala isim veriyor bu insanlara. İşte onlar amenu olanlardır diyor. Şimdi Vel Asr suresine beraber bakalım. Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefi hüsr, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Amenu olanlar hariç. Demek ki amenu olanlar 7 tane basamaktan geçiyor. Olaylar, olayların mukayesesi, muhakemesi, hükme varmak. 2-3 irşat yoluna doğru bir meylin sahibi olmak. 4 Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi. 5 Allah'ın sebillere ulaştırmak konusundaki garantisi. 6 kulaklarındaki vakrayı Allah'ın alması ki kula işittirmesi. 7 kalbindeki ekinleti alıp ifat koyarak kula idrak ettirmesi. Önemli mi? Eğer insanoğlu cennete gitmek istiyorsa son derece önemli, çünkü şartı bu. İşte Allah Teala Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Kıyamet günü cehenneme gidecek olanlar cehenneme ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, sizlere bulunduğunuz devirde, yaşadığınız devirde sizin içinizden Resuller gelip de size eğer Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz buraya cehenneme geleceğinizi söyleyip sizi ikaz etmediler mi? Onlar da derler ki ikaz ettiler ama biz onları yalanladık. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Demek ki işitmek ve idrak etmek son derece önemli bir olgu. İşiten ve idrak edebilen kişi üst standartlara ulaşmak için mezun oluyor. Neden, nereden biliyoruz bunu? İşte Hud suresinin 29. ayeti kerimesi. Hazreti Nuh sesleniyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amenu olanları yanımdan kovamam. Çünkü bütün bu amenu olanlar var ya, onların hepsi muhakkak mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Yani Allah'a verdikleri ruhlarını Allah'a ulaştırma yeminini yerine getireceklerdir. Yani hepsi cennete ulaşacaklardır diyor. Çünkü biliyoruz ki kim Allah'a verdiği yemini yerine getirirse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşıyor. Fecr suresinin 30. ayeti kerimesi gereğince. Öyleyse biraz daha bakalım bu amel olmak standartlarına. Enfal suresi 23. ayeti kerime. Allah kalbinde hayır gördüklerine işittirir. Allah bütün kalpleri görüyor. O kalplerden hangisinde Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyli, hayrı görüyorsa o kişiye söylediğim 4 tane ihsanda bulunuyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Sebillerine ulaştırmayı garanti ediyor. O kişiye işittiriyor ve idrak ettiriyor. Ve Enam suresi 36. ayet-i kerime, sadece onlar Allah'ın davetine icabet ederler ki onlar işitenlerdir. Demek ki Allah'ın işittirmediği bir insanın, Allah'ın idrak ettirmediği bir insanın Allah'ın irşat yoluna ulaşması hiçbir zaman mümkün değil. Zaten söylediğimiz gibi Allah'tan hiçbir yardım, manevi yardım, Allah'a ulaştıracak yardım, yeminlerini yerine getirecek yardım, cennete ulaşması için Allah'ın ona yardımı asla söz konusu değil. Bilakis Allah önlüyor, layık olmadıkları için Allah'ın sırlarına o insanların ulaşmalarını önlüyor. Öyleyse bu amen olma noktasına kadar bizim Yunus'tan biraz size bahsedelim. Acaba Yunus kimdir? Yunus Sarıköy diye bir köyden bir çiftlik sahibi. Ve bir kıtlık senesinde Yunus buğdaysız kalıyor. Çoluk çocuğu aç. Ve Yunus'a diyorlar ki Hacı Bektaş Veli derler,
bir Allah'ın büyük evliyası var, mürşittir. Kimseyi aç komaz. Sen git ona, biraz da ahlak topla giderken.

Nefeslerin sayısı 2'ye 3'e 7'ye çıkıyor. Yunus kabul etmiyor. Ve Yunus'un hayvanına lazım gelen şeyler yükleniyor ve Yunus yola çıkarılıyor. Ama Yunus'un kalbine yolda bir ateş düşüyor. Ve Yunus bu ateş düşünce kalbine rüyasında 7 defa üst üste kendisine görünen bir pir-i faniyi hatırlıyor. Eyvah diyor, o beni diyor, bana gel bana gel diye kaç defa göründü ve çağırdı. Sakın diyor bu gittiğim Hacı Bektaş Veli olmasın. Eğer oysa diyor yandım. Çünkü bu insana karşı çok büyük bir muhabbet besliyorum. Yunus'un kalbi yanmaya başlıyor. Ve bu yanma Yunus'u tekrar geri götürüyor. Hacı Bektaş Veli'nin dergahına dönüyor Yunus. Ve diyor ki mutlaka ben Efendimizle karşılaşmak istiyorum. Karşılaştıkları zaman Yunus bakıyor ki Hacı Bektaş Veli rüyasında gördüğü kişi değil. Ve Hacı Bektaş Veli tebligatta bulunuyor Yunus'a ki Yunus senin anahtarını biz Tapduk Emre'ye verdik. Oraya gideceksin. Ve Yunus Hacı Bektaş Veli'nin dergahından ayrılıp Tapduk Emre'nin dergahına ulaşıyor. Ve Tapduk Emre'yi görünce Yunus'un gözyaşları bir çağlayan gibi dökülüyor. Çünkü Tapduk Emre 7 defa rüyasında kendisini Yunus'a gösteren o mübarek. Ve Yunus aşk ile Tapduk Emre'nin elini öpüyor ve ona tabi oluyor. İşte bu tabiyet bütün veliler için geçerlidir. Allah'ın evliyası kim ise, kim evliya ise mutlaka kendisinden evvel evliya olmuş, arkadan da mürşit olmuş birisine tabi olmuştur. O da kendisinden evvelki mürşidine tabi olmuştur. Böylece ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzanan bir dizi zincir, zincirin bütün halkaları oraya kadar ulaşıyor. Öyleyse bu Yunus kardeşimiz acaba söylediğimiz 7 tane kademe için, yani amel olana kadar geçecek olan devreler için neler söylemiş? Ama ondan evvel Yunus'un aşkına bir göz atmak istiyorum ben, eğer uygun görürseniz. Yunus aşık. Evvela Allah'a aşık, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aşık ve şöyle dile getiriyor Yunus aşkını. Aşk durur derdim dermanı, aşk yolunda kodum canı. Yunus Emre eydir bunu, bir dem aşksız olmayayım. Çün dosta gider yolum, mülki ezeldir ilim. Aşktan söyler bu dilim, aşk oldu seyran bana. Yoğ iken ol barigah, var idi ol padişah. Ah bu aşk elinden, ah, dert oldu derman bana. Haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrisi olup anı, denizlere dalan benim. Yer gök dolu bu aşk durur, aşktan yeyreği yok durur. Aşka baha kim getire, medeni kan olan benim. Düşmüş idik, hak kaldırdı, birliğin bize bildirdi, içimize aşk doldurdu, dürüst oldu imanımız. Eğer dosta erdin ise, canı gönül verdin ise, dostun ayan gördün ise, bu varlığı bırak nedir? Deli oldum, adım Yunus, aşk oldu bana kılavuz. Hazrete deyin yalınız, yüz sürüyü varan benim. Diliyle aşk diyenler bilmezler aşk neydiğini. Benim cevabım sen eğit, aşka izzetimdir baha. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin, varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk. Yunus devam ediyor. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni, ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem,

0: Sensin dünü gün endişem, bana seni gerek, seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek, seni. Demek ki Yunus Rabbimize şiddetle aşık. Peygamber Efendimiz'i de çok seviyor. Bakın neler söylemiş. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eylesin kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevki safası, 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, miracında ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Dört cariyar onun gökçek yaridir, onu seven günahlardan beridir. 18 bin alemin sultanıdır, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Aşık Yunus neyler dünyayı sensiz. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzünü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed, canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, hub cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed, canım arzular seni. Zerrece kalmadı gönlümde hile, sıdk ile girmişem ben bu hak yola, Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile, ya Muhammed, canım arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin anda, sevgisi gönülde, muhabbet canda, yarın mahşer günü, ulu divanda, ya Muhammed, canım arzular seni. Arafat dağıdır bizim dağımız, anda kabul olur bizim duamız, Medine'de yatar peygamberimiz, ya Muhammed, canım arzular seni. Yunus medheyledi seni dillerde, dillerde, dillerde, hem gönüllerde, ağlayı ağlayı, gurbet ellerde, ya Muhammed, canım arzular seni. Görüyoruz ki Yunus Allah'a aşık, Yunus Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aşık, Yunus Allah'ın bütün güzelliklerine aşık. Allah'a olan büyük aşkı sebebiyle hak aşığı adını alıyor. Acaba ne diyor Yunus bahsettiğimiz yedi tane kademede? Evvela olaylardan bahsettik. Şöyle diyor Yunus. İlim hot göz hicabıdır. Dünya ahiret hesabıdır. Kitap hot aşk kitabıdır. Bu okunan varak nedir? Olaylar hep bizde dünya ahiret hesabını oluşturur. Yanlarına kona elim, söz söylemez ola dilim, karşıma gele amelim, netim ise gören bir gün. Demek ki olaylar Yunus için bu ileriyi düşünmenin bir vasıtası. Olaylardan çıkan sonuçlar konusunda Yunus şöyle söylüyor. Bu dünya olmaz payidar, aç gözünü canın uyar, olgıl bana yoldaş uyar, gel dosta gidelim gönül. Aç gözünü diyor, canın uyar. Yani olaylardan gerekli intibaları al, mukayesini yap. Allah'ın emrettiği istikamette hükmü var. Devam ediyor başka bir şiirinde. Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri, mezar taşlarını. Yer taş isen eriyesin, bakıp görecek bunları. Demek ki her olayın arkasından bir ibret almanın gerektiğini söylüyoruz. Sana ibret gerekirse diye başlıyor dörtlük. İrşat yoluna doğru meyil konusunda Yunus'un yazdıkları şunlar. Bunda dahi verdin bize ol huriyi cüftü halal. Andan dahi geçti arzum, azmim sana kaçmak için. Yunus'un bütün isteği Allah'a ulaşmak. Allah'ın irşat yoluna doğru kalbinde duyduğu meyil öyle bir meyil ki hurileri, kılmanları filan istemiyor Yunus. Onları istemem diyor. Sana kaçmak için bütün arzum. ölüm haberi gelmeden, ecel yakamız almadan, Azrail hamle kılmadan gel dosta gidelim gönül. Demek ki ölmeden evvel Allah'a ulaşmak konusunda kesin bir talebin, bir meylin işareti açıkça okunuyor Yunus'ta. Rahim esması tecelli etmiş mi? Bakalım ne diyor. Şeriat ehli Irak eremez bu menzile. Ben kuş dilin bilirim, söyler Süleyman bana. Menzile ereceği konusunda kesin bir imanın sahibi Yunus. Allah'ın rahim esmasının tecellisinin insanda oluşturması gereken bu kesinliği görüyoruz Yunus'ta. Sebillere ulaştırma konusunda şöyle söylüyor. Gözüm seni görmek için, elim sana ermek için, bugün canım yolda koydum, yarın seni bulmak için. Demek ki Allah Teala'nın sebillerine ulaştıracağına dair olan sözü kesin bir hüküm olarak Yunus'ta yer etmiş. Allah'ın işittirmesi şöyle şiirlerine yol açmış Yunus'un. Senden gelir cevr-ü cefa, ben ahüvah etmeyeyim. Düşmüşem aşkın oduna, aşkın ateşine, yanıp nice tütmeyeyim. Allah Teala diyordu ki Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde, sadece onlar Allah'ın davetine icabet ederler ki onlar işitenlerdir. İşte kim işitmişse kalbinde bir ateştir, yanmaya başlar. Yunus'ta da işitmenin kesin işareti olan bu ateşin mutlak olarak oluştuğunu görüyoruz. Ne diyor? Düşmüşem aşkın oduna, aşkın ateşine düşmüşüm diyor.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir zikir sohbetinde inşallah bir defa daha birlikteyiz. Allah Teala muhakkak ki en güzelini dizayn etmiştir. Her şeyi yaratan O'dur. Bu seferki konumuz imamlar. Sevgili kardeşlerim, evvela iki çeşit imamdan bahsetmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala Kur'an'da ateşe çağıran imamlardan ve Allah'a çağıran imamlardan bahsediyor. Demek ki iki nevi gidecek yer var. Birisi Allah'ın cenneti, birisi Allah'ın cehennemi. Ateşi çağıran imamlar, cehenneme çağıran imamlar. Bu imamların başında şeytan geliyor. İmam deyince herkes sadece namaz kıldıran insan anlıyor. Hayır, imam sadece namaz kıldıran insan değildir. İmam başkanlığı temsil eder. İmam riyaseti temsil eder. İmam önderliği temsil eder. Öyleyse imamlık müessesesi genel manası itibariyle liderlik istikametindedir. Öyleyse aslında Allah'ın iradelerini de teslim alarak irşada memur ve mezun kıldığı kişiler hepsi birer imam olurlar. İrşad makamının sahipleri kendi yörelerinde oranın imamlarıdır. İmamlar Allah'ın katında derece derecedir. Allah'a çağıran imamların en üst noktasında huzur namazının imamı yer alır. Allah Teala onlardan Allah'ın katında Allah'a şehadet edenler, onların arasından birisi imamdır. Allah'ın katında Allah'a şehadet edenler, huzur namazına iştirak edenlerdir. Binlerce ruh huzur namazı kılarlar. Başlarında devrin imamı vardır. Devrin imamlığı Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa indilayde sürdürülmektedir. Allah'ın katında Allah'a namaz kılınır. Günde 7 defa. 5 vakit namazının dışında kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti 7 vakit namaz ifade eder Allah Teala'nın katında ve hepsi huzur namazının başkanlığında kılınır. Huzur namazının imamının başkanlığında, imamlığında kılınır. Allah Teala huzur namazının imamları konusunda iki ayette birbirinden farklı şeyler söylüyor. Nebi imamlardan bahsediyor. Yani Nebi Resul olan imamlar, bir de Veli Resul olan imamlar. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Yani peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır. Hz. Musa'dan 2000 yıl sonra Hz. İsa geliyor. Ondan 600 yıl sonra geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. İbrahim'den sonra Hz. Musa geliyor. Aralarında fetret devirleri var. Bu peygamberler yaşadıkları sürece kuzu namazının imamlarını yaptılar. Öyleyse bu müesseseye baktığımız zaman imamet müessesesini görüyoruz. İmamet müessesesinin asli temsilcileri, asil temsilcileri nebilerdir. Huzur namazının imamlığı nebilerin görev sahası içindedir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı onu ifade eder ki nebiler bir nebi hayattaysa o mutlaka huzur namazının asli imamıdır. Ama nebilerin olmadığı fetret devirleri var. Hz. İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçen 600 senelik zaman parçası, Hz. İsa'dan Hz. Musa'ya gelene kadar geçen 1000 yıldan fazla zaman, öyleyse o devrelerde de huzur namazının imamlığı temsil edildi. Kimler tarafından temsil edildi? Nebi Resuller tarafından değil, Peygamber Resuller tarafından değil, Veli Resuller tarafından temsil edildi. Öyle şunu açık ve net olarak bilmeliyiz ki, hiçbir devirde hiçbir kavim yoktur ki o kavim Resulsüz olsun. Bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor Allah Teala. Ama yaşayan bütün insanlar kıyamet günü ya cennete ya da cehenneme gidecekler. En küçük bir kariyede yaşamış olsa bile o insan gene cennete veya cehenneme gidecektir. Öyleyse cehenneme gitmesi için o kişinin mutlaka bir Resul'e muhatap olması lazım. Resul'ün onun bulunduğu devrede yaşamış olması lazım. Bu Resul'ün Nebi Resul olması gerekmiyor. Zaten Nebi Resul'lerin yaşadığı devrede de bütün kavimlerde Veli Resuller var olmuştur. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Sonra da buyuruyor ki birbiri ardından göndeririz. Bütün kavimlere Resul göndeririz. Birbiri ardından göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnkar eden kim? Büyük çoğunluk inkar ediyor. Tabi olan küçük bir kesim, bir azınlık. Her zaman bütün kavimlerde aynı olayı tahakkuk etmiştir. Bütün peygamberler zamanında. Ve bütün milletlere, ümmetlere
Allah Teala mutlaka Resul gönderiyor. Resul göndermediği hiçbir kavim yok. Allah Teala Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki: biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimde bulunan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler, tabi olmuşlar ve hidayete ermişler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Ne demek? Onlar da davet edilmişler ama davete icabet etmemişler ve dalaleti hak etmişler. Öyleyse Allah Teala bütün kavimlere her devirde aralıksız olarak resim gönderiyor. İşte nebilerin bulunmadığı devrelerde Allah Teala bütün bu kavimlerdeki resullerden bir tanesini devrin imamı olarak vazifelendiriyor. Bu Resul, Nebi Resul değildir. Bu Veli Resul'dür. Nebi Resullerin arasında fetret devirleri vardır. Ama Veli Resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Bir kavimde bir Resul öldüğü an Allah Teala oraya mutlaka bir hayatta olanlardan bir başkasını Resul olarak tayin eder. Bu Allah'ın mutlaka gerçekleştirdiği bir husustur. Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmaz. Bütün kavimlerde hidayetçi vardır ve bütün kavimlerde Resul vardır. Hiçbir kavim yoktur ki Allah Teala o kavimlerde onların lisanıyla onlara hitap edecek bir Resul vazifeli kılmayalım. Bütün kavimlerde her devirde Resul var. Ve Allah Teala'nın huzur namazı hiçbir devrede resulsüz kalmaz. İmamsız kalmaz. Nebilerin bulunmadığı devrede mutlaka bütün kavimlerdeki resullerden bir tanesi huzur namazının imamlığına getirilir. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi Nebi resullerden oluşan huzur namazının imamlarından bahsediyor. Enbiya 72'de Allah Teala Hazreti Lut'a Allah Teala'nın Yahya'yı verdiğini söylüyor. Ve

sahifelerin indirildiği Davud Aleyhisselam'ı söylüyor. Kendisine suhuf verilen Davud Aleyhisselam. Her ikisi de Nebi, Yahya Aleyhisselam da, Davud Aleyhisselam da ve onları diyor Hazreti Lut'u, Hazreti Davud'u ve Hazreti Yahya'yı imamlar kıldık diyor. Onları imamlar kıldık diyor. Onlara vahyederdik diyor Allah Teala. Ve onlar hayırlarda yarışırlardı diyor. Burada huzur namazının imamlığından bahsediyor. Onları imamlar kıldık diyor Allah Teala. İşte onlar peygamber imamlardı. Peygamber imamların, huzur namazının imamlarının sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır. Ve kainatın son şeriat kitabı son peygambere inmiştir. Son nebiye inmiştir. Ama ondan evvel imamlar var olduğu gibi Hazreti İsa'dan sonraki devrede Veli Resul imamlar, huzur namazının imamları var olduğu gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın imametinden sonra gene kavimlerdeki Veli Resul olan Resullerden bir tanesini Allah-u Teala daima huzur namazının imamlarına tayin etmiştir. Her zamanki gibi şu anda da huzur namazında bir Veli Resul imamet görevini yürütmektedir. Hangi ayet Veli Resullerin imametinden bahsediyor? Hidayete erdirme özelliğini de serd etmek suretiyle Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Secde 24'te ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanları kullanmamış. Emrimizle hidayete erdirsin diye. Çünkü cinler de var hidayete erecek olan. Saberu oldukları için, yani 19 mertebe nefs tasfiyesinden sonra 19 mertebe kalpleri müzeyyen olduğu için ve kânû an âyâtinâ yûkînûn, ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Bu yakin kademesi de hakkul yakin kademesidir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir Nebi Resul olarak, Peygamber Resul olarak huzur namazının imamlığını sürdürmesinden sonra Veli Resuller, kavimlerdeki Resullerden biri her devrede huzur namazının imamlığına Allah-u Teala tarafından seçilmiş, görevlendirilmişlerdir. Zaten huzur namazının imamlığına
getirilmeden evvel onlar arkadaki saflarda kendilerine ait olan bölümde yer almışlardır. Bu bölümün birincisinde onarlık sıralarda kırklar vardır. Onarlık dört sıra. Siyah cübbeler, koyu gri kürk yakalarında var. Bir de çapraz altın sırma cübbeleri sırmalı. Sırma bağlarla çapraz şekilde bağlanmış durumda. Sonra 70'ler geliyor, 7 sıra cübbeleri bal rengi. Hepsinin başında sarık var. Hepsinin ayaklarında uçları yukarıya doğru kalkık. Bir nevi patik diyelim. Çarık gibi bir görüntüsü olan ama namazın kılması sırasında ayaklardan çıkarılmayan bir şey. Hepsinin pantolonları golf pantolon şeklinde, hepsi cübbeli, bütün ve kuşak var bellerinde, gömleklerin hepsi mutlaka mintan yaka, böyle bizim gibi şu andaki gibi değil, yakasız mintan yaka derler. Öyle bir yakayla oluşmuş. Böyle bir dizayn huzur namazının standartlarını oluşturuyor. Öyleyse her devirde huzur namazını kılanlar aynı sayıdaki gruplardan oluşur. Kırkların sayısı hiçbir zaman değişmez. Yetmişlerin sayısı hiçbir zaman değişmez. Arkaya doğru devam eden gruplar geliyor. Onların önünde ise 7 tane kutup var. Bunların arasında, kutupların arasında en ilginci Abdülkadir Geylani Hazretleri. O kutbül aktab daima sağ baştadır. Hiç değişmez yerin. Ama diğer kutupların sık sık değiştiği bir vakadır. Yani o kutup makamını işgal eden kişiden şu anda dünya üzerinde yaşamakta olan birisi daha yüksek bir dereceye ulaşırsa kazandığı dereceler itibariyle onunla yer değiştiriyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Huzur namazının imamlığı aslında bir insanlar için Allah'ın nimetidir. Bütün insanlığa huzur namazının imamlığı, imamı bir nimet olarak veriliyor Allah-u Teala'dan. Neden öyle? Huzur namazının imamı kim ihsanla, 12 tane ihsanla tabi olursa, tabi olanın başının üzerine mutlaka gelir ve yerleşir. Huzur namazının imamı secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi hidayete erdirmekle görevlidir. Hidayete erdirmeye vesile olan değildir. Hidayete erdirendir. Neden hidayete erdirin olarak vasıflandırma acaba Allah-u Teala huzur namazının imamını? Çünkü kim
Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona ard arda rahim esmasıyla olan tecellileriyle derecat kazandırır. Kişinin kazandığı dereceleri, kaybettikleri dereceleri aşar. Ve Allah onlara mürşit sevgisiyle irşat makamına ulaşmak imkanını verir. Sordukları zaman hacet namazını kıldıkları zaman mutlaka mürşitlerini gösterir. Ve o mürşide ulaşırlar. Tövbe ettikleri zaman başların üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Mücadele suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Diyor ki, onların başlarının üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla onlar desteklenirler. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Allah'ın katından gelen bu ruh ne oluyor? Bu ruh huzur namazının imamının ruhudur. Ne olduğu mümin 15'te anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, yani başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor. Emrinden ruh gönderir. Ve onlara yevm-i telakın Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek onları uyarmak için. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala birkaç konudan birden bahsediyor. Dereceleri yükselten Allah diyor. Huzur namazının imamı kişinin başına geldiği zaman Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Sadece ihsanla tabi olanlar, sadece ihsanla tabi olanlar huzur namazının imamının başlarının üzerine geldiği kişilerdir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o hangi mürşide tabi olursa olsun, onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelmez. Zaten Allah-u Teala onun üzerine hiçbir işlem yapmamıştır. Kalbinin göğsünden kalbine yol açmamıştır. Kalbinin mührünü açmamıştır. Küfür kelimesini dışarı almamıştır. Kulaklarındaki vakayı, gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamıştır. İkinliti almamıştır, yerine ihbat koymamıştır. Hiçbir özelliği yoktur kişinin. O kişi ya demişler ki, sen bir mürşide tabi olmazsan cehenneme gidersin ha. Git kendine bir mürşit bul, tabi ol, cehennemden kurtul. O da gerçekten öyle olduğunu zannetmiş. Gitmiş, bir mürşide tabi olmuş. Aslında tabi olduğunu bu kişi sadece zanneder. Tabi olmanın 7 tane nimeti vardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde Allah-u Teala tam 12 tane ihsan oluşturur. Bu 12 ihsanla
mürşidine ulaşan kişi sadece o 12 tane ihsan aldığı için ihsanla tabi olan kişidir. Ve o kişi tabi olurken orada devrin imamıyla arşustan melekler hazır beklemektedir. Ve tövbe merasimi tamamlandığı zaman devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Arkadan önde doğru uzanan bir dizayn içerisinde kişinin başının üzerinde yer alır. O kişinin gittiği her yere onunla birlikte gider. Başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse muhtevaya dikkat edin. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. İşte Allah-u Teala'nın söylediği dereceleri yükselten Allah demekten muradı, kimin 12 tane ihsanla gelen her kim olursa olsun, onun mutlaka Allah günahlarını evvela örter, sonra günahlarını sevaba çevirir. Her iki açıdan da dereceyi yükseltmiştir, yetmez. Bir de o güne kadar o kişiye 1'e 10 verirken, 1'e 100 vermeye başlar ve derecatı 3. defa yükseltir. Onun için Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesindeki dereceleri yükselten Allah sözü bunların hepsini birden ihata etmektedir. Ve arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerin ve gönderdiği o imamın, arşı tutan meleklerin etrafındaki kişinin bu ayetle ilişkisi olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. Ve Allah-u Teala diyor ki onların üzerlerine, layık olanların üzerlerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Ne diyordu Allah Teala? Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık emrimizle hidayete erdirsinler diye. Yani Allah'ın emrini tebliğ edecek olan Allah'ın emrinden bir ruh geliyor oraya. Emri ne Allah-u Teala'nın? Ona söyle ki onun Allah'a ulaşma günü geldi. Ve bunu Allah'tan aldığın emir üzerine olduğu ifadesiyle teçhiz edeceksin diyor Allah-u Teala. Ve devrin imamının ruhu oraya ulaştığı zaman o kişinin başının üzerine diyor ki senin yevmi telakın Allah'a ulaşma günün geldi. Bu vücudu terk et. Allah'ın emriyle geldim ve seni oraya göndermeye yetkili olan tek varlık benim. Senin yerine bu vücudun üzerine ben geleceğim. Vücudun içine değil, üzerine ve onun muhafızı olacağım. Onu zülmani ilimlerin hepsinden, büyüden de, hüddamdan da, her çeşit zülmani ilimden koruyacağım. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık ve kesin. Devrin imamının ruhu bir muhafızdır. Muhafaza etmek üzere onların başlarının üzerine gelir. Allah-u Teala katımızdan
ruh göndeririz, onları muhafaza eder diyor. Onların başının üzerinde önden arkaya doğru uzanır, onları muhafaza eder ve onlar nefslerini tahir etmedikçe, güzelden çirkine döndürmedikçe, yani hidayete erdikten sonra fıska düşmedikçe, başların üzerindeki bu nimeti oradan almayız diyor Allah-u Teala. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki, cennet takva sahiplerine uzak olmadan yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafîz. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Bütün evvâb olanlara ve hafîz olanlara. Evvâb, meyve sığınmış, yani ruhunu Allah'a ulaştırmış manasına geliyor. Hafîz ise muhafaza altına alınmış demek. Tabiyet, 12 tane ihsanla tabiyet gerçekleştiği an devrin imamının ruhu kişinin başının üzerindedir. O bir muhafızdır. Şeytanın hiçbir büyüsü, hiçbir zulmü ona tesir etmez.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Devrin imamı kişinin başının üzerine geldiği zaman vücudu terk etmesi gerektiğini, kendisinin bu görevi aldığını ifade eder ve Allah'ın emrinden geldiğini, emri tebliğ etmek için orada olduğunu söyler. Ne olur? Ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır ve Allah'a doğru yola çıkar. Yani evvela hangi mürşitten el öpmüşse oraya ulaşır ve orada birinci kata çıkacak olan standartlar için bir süre eğitim görür. Aslında sadece tecrübesi artar demek belki daha doğru. Sonra devrin imamının dergahına ulaşır. Bu birinci sebildir. Yatay sebil. Ve ne zaman nefsinin kalbinde yaptığı zikirle o kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşirse o zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata, ondan sonraki her %7 nur birikiminde diğer gök katlarına ulaşır. Nihayet Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, devrin imamı. Başının üzerine kişinin gelince ne olur? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. İman kelimesi yazılır. Onların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. Ve o ruhla onu yedediriz diyor. Yani o ruhu ona gönderip de bir haber bıraktıktan sonra ruh oradan ayrılmaz. Onu yededer, destekler. Desteklemek için hep o kişinin başının üzerinde olur. Bir günde dünya üzerinde 1 milyon kişi ihsanla tabi olsa, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese ve Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan olarak ulaşsa mürşidine ve tabi olsa, devrin imamının ruhu 1 milyon kişinin her birinin üzerinde bir ruh olmak üzere yerleşir. Her birine ayrı bir ruh ama aynı ruh. Devrin imamının ruhu. Öyleyse neden Allah Teala devrin imamının ruhunun hidayete erdirdiğini söylüyor? Çünkü ruhun Allah'a doğru yola çıkmasına sebebiyet veren şey devrin imamının ruhunun gelip ona Allah'a ulaşma emrini tebliğ etmesidir. Aksi takdirde ruh vücudu terk edip Allah'a ulaşamaz. Neden? O zaman devrin imamı hidayete vesile olan değildir de hidayeti gerçekleştirendir. Çünkü sadece o ruhun vücuttan ayrılmasını temin edebilir. Başka hiçbir yetkili yoktur. O kadar mı? Hayır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleştiği için kalbine iman yazılıyor. Kalbine iman yazılmasaydı o kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değildi. Ruhunu da Allah'alaştırması elbette mümkün olmayacaktır. Ruhun vücuttan ayrılması yetmez. Nefs tezkiyesi yaparak ruhu Allah'a ulaştırmak gerekli. İşte böyle bir dizayn sadece devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle gerçekleşir. Kalbine kişinin Allah imanı yazar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar kişinin nefsinin kalbinde yerleşir. Öyleyse
Devrin imamı Allah'a çağıran imamdır. Allah'a davet eden imamdır. Yetmez. Allah'a gönderen imamdır. Aynı zamanda emri veren imamdır. Ve Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi bu devrin imamıdır. Allah Teala'ya derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de, yani mürşidin de tövbe eder de mümin olursa, kalbinin içine iman yazılırsa, ikinci defa mümin olmak bu. Sen onlara mağfiret et. Onların günahlarını, onların talebi üzerine affet. Bizim talebimiz üzerine bir defa daha affet. Onlara mağfiret et. Ve onları cehennem azabından koru. Ve mağfiretin tek yetkilisi her devirde sadece devrin imamıdır ve mağfiret müessesesi bu dünya hayatında gerçekleşir. Öyleyse devrin imamı, huzur namazının imamı Kur'an'da önemli bir kavramdır. Bütün devirlerde mutlaka huzur namazının imamı vardır. Sadece onun ruhu insanların başının üzerinde yer alır ve o bir nimettir. Ali İmran Suresi 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların üzerine, başının üzerine nimet gönderdiğini söylüyor. Ve 151. ayet-i kerimesinde de sahabeye hitap ediyor. Sizin de üzerinize tıpkı onun gibi, yani onu nasıl onlara nimet olarak gönderdiysek, size de aslında nimet olmayı bir evvelki ayet-i kerimede kullandığı için bir defa daha söylemiyor Allah Teala. Ama sizin üzerinize de diyor, bir Nebi Resul gönderdik diyor. Tıpkı onun gibi, yani başınızın üzerine nimet olmak üzere size Allah'ın ayetlerini tilavet eder, sizin nefsinizi tezkiye eder, size kitap öğretir, Kur'an'ın ruhunu öğretir, size hikmet öğretir, hikmeti öğretir ve öyle şeyler öğretir ki onları siz bilmiyorsunuz. Buradan çıkardığımız mana, onlardan daha ötesini de öğretir. Ya normal standartlardaki imamet nedir? İslam'da mutlaka vazifeli bir imam olması gerekmez. Her toplulukta dağ başında 5-10 tane insan bir araya gelmiştir. Namaz kılacaklardır. Onlardan bir tanesi imamet makamına geçer ve farzı kıldırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde farzlar ve sünnetler tıpkı huzur namazında olduğu gibi aynı anda kılınırdı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme farzda tabi olan sahabe sünnette de tabi olmazdı ama aynı anda secdeye gelirlerdi, aynı anda rükuya geçerlerdi, aynı anda kıyama kalkarlardı. Sünnetler kılınırken tabiiyet söz konusu olmazdı. Sünnette tabiiyet olmaz ama aynı anda kılarlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çok kalabalık olan küçük mekanlarda namazı kıldırdığı için diyordu ki, birbirinizin sırtına secde edin. Başka bir çare yoktu.
Ama insanların birbirine sırtına secde etmesi için sünnetlerde de aynı anda secdeye, aynı anda rükuya gelmeleri lazım. Huzur namazında da aynı şey yapılır. Zaten imamın bütün söyledikleri huzur namazının kılınmasında sesle, bizim gibi sesle değil, kalbin sesiyle, manevi sesle verildiği için kilometrelerce uzayan huzur namazının bütün saflarındaki herkes sünnetleri de farzları da sesleri net olarak duydukları için aynı anda kılarlar. Farzlarda tabiiyet vardır. Sünnetlerde tabiiyet yoktur. Ama namaz aynı anda kılınır. Tabiymiş gibi aynı anda kılınır. İmam herhangi bir yerde bir kişi namazı kıldırmak üzere imamlık görevi aldığında bu bir sorumluluktur. Sorumluluk namazı kılanlardan kalkar, imamın omuzlarına yüklenir. İmam namazı

Ya ateşe çağıran imamlar, imam burada başkan hüviyetinde, lider hüviyetinde, bu imamların başında elbette namaz kıldıran imam değil ama bir lider olarak imam, bu imamların başında şeytan vardır, iblis. O bütün insanları ateşe çağırır. O ve kabilesi herkese musallat olur. Herkese musallat olan şeytanlar insanları Allah'ın yolundan sapıttırmak için bütün gayretleriyle faaliyetlerini devam ettirirler. İnsanların içlerinden gelen sesi taklit etmek suretiyle, onlara kendi düşünceleri zannettirerek Allah'ın emirlerini yaptırmamak ve yasak ettiği fiilleri işletmek isterler ve büyük ölçüde de bunu ne yazık ki başarırlar. İşte şeytan ateşi çağıran imamların başında gelir. Öyleyse imamet görevinde olanlar Allah'ı çağıran imamlarsa Allah katında makbuldürler. Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtuluşunun mümkün olmadığını söylüyor. Kıyamet günü ne yazık ki sonuç da belli. Çok acı bir sonuç. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, geri kalan 72 fırka şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Ateşe çağıran imama. Öyleyse bugün de iki nevi insan yaşıyor. İnsanlara din öğreten iki grup, bir Allah'a çağıran imamlar, bir de Allah'a çağıran imamlara mani olanlar. İnsan ruhu insana hayat verir derler bunlar. İnsan ancak ruhu vücudundan ayrılınca ölür. Ruh insana hayat verdiği için ölüm melekleri gelerek ruhunuzu aldığı zaman ölürsünüz. Ruhu vücudundan ayrılan herkes öleceği için ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Yüzden fazla hidayet ayeti kerimesini bu insanlar hiçe sayıyorlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala yüzden fazla ayetle insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasından bahsetmektedir. 12 ayetle de bunları üzerimize farz kılmıştır. Ve huzur namazının imamının görevi bütün bu insanları irşat makamına ulaştıkları anda onların başlarının üzerine gelerek ruhlarının vücutlarından ayrılmasını ve Allah'a ulaşmasını temin etmektir. Şeytan kıyamet günü cehenneme girildiğinde diyor ki Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah vaadini yerine getirdi. Ama ben vaadimden caydım. Bana niye kızıyorsunuz? Ben sizi sadece davet ettim. Sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Sözlerimi gerçekleştirmek mecburiyetinde değildiniz. Ben davet ettim, siz yerine getirdiniz. Öyleyse bana kızmayın, nefsinize kızın diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim kurtulmak istiyorsa onun yapacağı

şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür ve kişi dilediği anda o kişi Allah'ın cennetinin birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sadece bir dilek cennet için yeterlidir ve cehenneme gideceklerin hepsi sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir ve dilemeyenlerin hiçbirisi cehennemden kurtulamaz. Sadece iki çeşit insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka olan cennetine girecekler ve dilemeyenler cehennemden kurtulmaları imkanı olmayanlar. Ne yazık ki Kur'an'ın gerçek hüviyeti zamanımızda artık unutulmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel sohbeti daha sizlerle birlikte tamamlamamız nasip oldu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Sizleri, hepinizi mutluluğa davet etmek istiyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainattaki en üstün mahluklarsınız. Allah'a en yakın mahluklarsınız. Ve mutluluğa hak kazandığınız insan olarak yaratıldığınız anda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, bu sadece mutluluğun ne olduğunu ve tatbikatını bilmemenizden kaynaklanan bir şeydir. Şimdi size bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyenlere sözümüz yok. Ama istemeyen birilerinin çıkabileceğini de hiç sanmıyoruz. Bizi dinleyenlerin şu anda 190'dan fazlasının mutsuz olduğunu da yakinen biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız sizi mutsuz yapan başkaları değildir, kendinizsiniz. Öyleyse hadi gelin mutluluğa doğru el ele, gönül gönüle yürüyelim. Şu gölgeli ağaçlardan, açan çiçeklerden, her tarafı ayrı ayrı yeşilde süslenmiş, şu ormanlardan, bahçelerden adım adım yürüyerek geçelim sevgili kardeşlerim. El ele, gönül gönüle. Bir defa daha ibretle bakalım etrafımızda. Bir defa daha düşünelim. Her şey, Allah neyi yarattıysa her şey bizler için yaratılmış şu dünya üzerinde. Bütün o kuşlar, balıklar, hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için sevgili kardeşlerim. O kadar çok seviliyorsunuz ki bu sevgiye layık mıyım diye düşünmek gereğini duymuyorsunuz. Sevildiğinizi de bilmiyorsunuz çoğunuz. Birçokları şu anda şöyle düşünür. Allah'ın işi yok da beni mi sevecek? Ben ki şu kadar günahkarım, şöyle şöyle günahlar işlemişim. Her şeyi berbat etmişim, hayatıma kıymışım. Allah beni mi beğenir, beni mi sever? Ben cehennemin en dibine gidecek olan birisiyim. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Nereden biliyorsunuz? Aranızda şu cehennemin en dibine gideceğini söyleyen kim var? O gelsin, bir adım beri gelsin bakalım. Ona bir sualimiz var. Sen, cehennemin en dibine gideceğini söyleyen sen, şöyle şöyle şöyle şöyle günahlar işlemişsin, falan feşmekene bu kadar kötülük etmişsin, yapmışsın, etmişsin. Hiç kurtuluş ümidinin olmadığını mı zannediyorsun? Hangi günahları işlemiş olursan ol, bu günahlar ne kadar büyük olursa olsun, eğer sana şimdi söyleyeceğim bir dileği kalbinden geçirirsen, Allah Teala onu mutlaka o anda, kalbinden geçirdiğin anda işitir, bilir ve görür.
Ne olur yani mi diyorsun? Kurtulursun canım. Cehennemden kurtulursun. Mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Sihir gibi, büyü gibi bir şey. Öyle değil mi? Rabbani yoluna, Rabbani yolla, Rabbani yolun özellikleriyle Zülmani yolun özelliklerini bilmeyenler, Allah'ın öğretisiyle şeytanın öğretisini birbirine karıştıranlar, yalnız sizler anlayamazsınız ne dediğimizi. Ama eğer Allah sizin için bir şey ifade ediyorsa, şunu bilin ki, bu sözleri duyduğunuzdan itibaren kurtuluşunuz garanti altına alınmıştır. Hani filmlerde falan sihirli kelimeler söylenir. Falanca kelime söylenir, kapılar açılır, şu olur, bu olur. Onların hepsi masal. Ama bizim söyleyeceğimiz bu dünyadaki ve kainattaki hakikatlerin en büyüğü. Kurtulmak mı istiyorsunuz? Cehennemden kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir defa daha tekrar ediyorum. Günahınız ne kadar büyük olursa olsun, hangi suçu, hangi yüzlerce suçu, hangi binlerce suçu işlemiş olursanız olun, size öyle bir sır vereceğim ki bu sırrı tahakkuk ettirdiğiniz an, gerçekleştirdiğiniz an bütün o günahlarınız affedilecek. Yeter mi? Hayır, yetmez. Affedilmenin ötesinde sevaplarınız mutlaka günahlarınızdan fazla olacak. Öyleyse ne demek bu? Şu demek sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde yazar ki, kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Gene Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazar ki, kimin sevapları günahlarından fazla olursa onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler.

Şimdi o günahkar olan, çok çok günahkar olan, affedileceğini artık hiç ummayan, o günahlarda haddi aşmış olan ümitsiz kardeşim, bu hitabım sanadır. Sen ki adam öldürmüşsün. Sen ki aklına gelen her suçu işlemişsin. Sen ki hapishanelerde yatmışsın. Sen ki hala oradasın. İşte tam sana söylüyorum. Ahiretten ümidini kesmiş olan sana, bütün o günahların sahibi olan, ümitsiz olan, artık beni dünya üzerinde hiçbir şey kurtaramaz diyen sana sesleniyorum. Seni kurtarmak üzere sesleniyorum. Şu anda muhatabım sensin. Mutlaka kurtulacaksın. Sadece bir talepte bulunacaksın Allah-u Teala'dan. Şimdi senin aklına herhalde "Ya Rabbi benim canımı al da kurtulayım" gibi bir şey gelir. Hayır, hiç alakası yok. Canına kıyman gerekmiyor. Hiçbir sıkıntı çekmen gerekmiyor. Sadece bir dilekle Allah'a müracaat edeceksin. Bir defa daha tekrar ediyorum. Ne kadar büyük günahların olursa olsun, Allah-u Teala'nın hepsini mutlak olarak affetme sözü verdiği bir anahtarı var. O ifadeyi kullanırsan, hangi günahların olursa olsun mutlaka Allah Teala tarafından affedilecek, yetmez. Sevapların mutlaka günahlarından fazla olacak. Eğer yoluna biraz daha devam edersen daha öteye geçecek Allah Teala. Bir de o günahlarını sevaba çevirecek. Yoksa sana inanılmaz mı görünüyor? Evet, söyleyeceklerimizi bilmeyen koskoca bir dünya var şu anda karşımızda. Din adamları, profesörler, doçentler vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, size Kur'an'dan bahsediyorum. Allah'ın öğretisiyle sesleniyorum size. Hanginiz kurtulmak istiyorsunuz? O zaman sadece Allah-u Teala'dan bir talepte bulunacaksınız. Bir tek talebinizle günahlarınızın, o hiçbir zaman affedilmez sandığınız günahlarınızın mahiyeti, büyüklüğü ne olursa olsun, mutlaka Allah'ın cennetine gideceğinize dair Kur'an size garanti veriyor. Allah size garanti veriyor. Tekrar ediyorum. Hangi günahları işlemiş olursanız olun, 100 tane insan öldürseniz, 1000 tane insan öldürseniz gene gelin. Bir tek dileğinizle cehennemden kurtulmanız mümkündür. Çok mu mübalağa ettik? Sevgili kardeşlerim, bilmiyorsunuz ki onu. Allah'ı tanımıyorsunuz ki. Onun sizi ne kadar sevdiğinden o kadar az haberdarsınız ki. Onun hakkında
Ve Kur'an hakkında o kadar az şey biliyorsunuz ki. İblisin bayrağı altında olduğunuzun farkında bile değilsiniz. O günahları size kim işletti zannediyorsunuz? Benim zavallı kardeşlerim. Sözlerime dikkatle bakın. Hangi dinden olursanız olun, hangi meslekten olursanız olun, kim olursanız olun, hangi suçu işlemiş olursanız olun, bir tek dilekle bütün günahlarınızın affedileceğini Allah-u Teala garanti altına almış. Mutlak bir garanti altındasınız. Allah adına onun Kur'an-ı Kerim'inin hükmünü söylüyoruz ki hangi günahları işlerseniz işleyin, eğer Allah'tan bizim şimdi size söyleyeceğimiz bir talepte bulunursanız günahlarınızın hepsi affedilecek. Sevaplarınız günahlarınızdan mutlaka fazla olacak. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Eğer isterseniz bana birinci kat cennet yetmez. Ben ikinci kat cenneti istiyorum. O zaman günahlarınız affedilmeyecek. Affedildikten sonra bir de sevaba çevrilecek. Dersiniz ki bana üçüncü kat cennet lazım. Onu da Allah-u Teala garanti ediyor. Bir tek dileğinizle sizi üçüncü kat cennete ulaştırmaya da hazır. Şaka ettiğimi düşünenler var aranızda, biliyorum. Hiç böyle şey olur mu? Hayatımız boyunca hiç böyle bir şey duymadık diyenler var aranızda, biliyorum. Ama size Allah'ın söylediklerini anlatmak için huzurunuzdayız. Allah'ın hidayet çağının müjdesini vermek için huzurlarınızdayız. Size kurtuluştan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Şeytanın bütün tuzaklarını mahvetmek üzere huzurlarınızdayız. Bizimle beraberseniz şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı sağlam bir sahile ulaştınız sevgili kardeşlerim. Şimdi neler düşündüğünüzü biliyoruz. Kiminiz diyorsunuz ki hadi canım sen de ben bunca günah işleyeyim de bir tek bir şey söyleyeyim sihirli bir kelime gibi hop Allah Teala beni cennetine alsın. Olacak şey mi bu? İçinizden bir kısmınız diyor ki sahabenin bile 10 tanesi cennetle garanti altına almış cenneti. Geri kalanı nereye gideceği meçhul. Allah Teala sahabeyi bile cennetine almıyor da beni mi cennetine alacak? Sevgili kardeşlerim, böyle düşünüyorsanız şeytanın tuzağına çoktan düşmüşsünüz ve farkında bile değilsiniz. Yalan söylediği Araf suresinin 157. ayet-i Allah Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Kimdir sahabe? Yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor.
Diyorlar ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Yalan. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i putperestler de gördü. Şeytana tapanlar da gördü. Ateşe tapanlar da gördü. Yahudiler de gördü. Hristiyanlar da gördü. Ama onlar sahabe olmadılar, olamadılar. Bu görenlerin arasından bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. İşte onlar sahabe. Nasıl tabi oldular? İşte şimdi size söyleyeceğim o hedefe ulaştılar. Bir dilekle Allah'a müracaat ettiler. Dediler ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ben evliya olmak istiyorum. Ben cennete girmek istiyorum. İkinizden biriniz bana deseniz ki ben cennete girmek istiyorum. Ama o kadar çok günah işledim ki Allah-u Teala'nın beni affedeceğini hiç mi hiç umamam. Ama cennete girmeyi de gerçekten çok istiyorum. Peki ben size o cenneti garanti edersem Kur'an hükümleriyle ve gideceğiniz yer onca günahınıza rağmen orası ise, Allah'ın cenneti ise ve bu sizin için de mümkünse, işte onun için söylüyorum sevgili kardeşlerim. Her biriniz için söylüyorum. Mutluluk sizin de hakkınız. Siz de insan olarak yaratıldınız. Sizin de mutlu olmaya hakkınız var. Hayır, hiç önemli değil. Hangi günahları işlediğiniz, ne kadar günah işlediğiniz, onlar şu kadarcık bir önem taşımazlar. Yeter ki bir dileğiniz olsun Allah'tan. Bir dilek. Ölmeden evvel Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bütün bu günahlardan sizi temizleyecek olan yetmez, sonra da o günahlarınızı sevaba çevirecek olan yetmez. Sonra da dünya hayatının %50'den fazlasını, yarıdan fazlasını mutlaka mutlulukla geçireceğinizi garanti eden Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorum size. Bütün bunların bedeli bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte şeytan insanlara bin bir türlü palavrayla onları tavlayıp onları hegemonyası altına alır. Zavallı insanlar şeytanı dost zannederler. Ve gidecekleri yer şeytanla beraber cehennemdir. Bu size söylediğimiz şeyi iblis asırlar boyunca insanlardan saklamayı başarmış. 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe bu dileğin sahibi olmuşlar. Hepsi de
bildiğiniz gibi felaha ermiş.

But he said, gerçekten inanılmaz bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, hangi günahların sahibi olursanız olun, bir tek dileğiniz bütün o günahların affı için yeterli, sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olması için ve Allah'ın cennetini almanız için yeterli. Sadece bir tek dilek, üç kelime, Allah'a ulaşmayı dilemek. Birçoklarınız şimdi diyorlar ki, hiç olur mu böyle saçmalık? Bunca üniversitede, bunca din alimi var. Hiç kimse bize böyle bir şeyden bahsetmedi. Sevgili kardeşlerim, haklısınız. Gerçekten bahsetmediler. Bahsetmediler çünkü bilmiyorlar. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, evvela kimler cehenneme girer? Gelin beraberce bakalım. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayati dünya fatmeyen biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. Dünyada kazandıkları servet, para, şan, şöhret onları doyuma ulaştırır. Şimdi sıkı durun. Konunun ruhu geliyor. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, doçent olmak, profesör olmak, dekan olmak kimseyi kurtaramaz. Allah'ın kitabını bilmedikçe kurtuluşa kimsenin ulaşması mümkün değildir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, diyor Allah Teala, onlar bizim ayetlerimizden gafildir. Yani onlar bizim ayetlerimizi bilmezler, diyor Allah Teala. İyi ama bu adam İlahiyat Fakültesini bitirmiş. Sonra master yapmış. Sonra doktora yapmış. Asistan olmuş. Doçent olmuş. Profesör olmuş. Hatta dekan olmuş. Olmuş ama hiçbir işe yaramamış. Kendisini kurtaracak olan ayetlerden haberi yok. Yani Kur'an'ı bilmiyor.
Sevgili kardeşlerim, kendi kendinize sorun. Şu mutsuz hayatınıza devam etmek mi istiyorsunuz? Yoksa mutlu olmak mı istiyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah kainattaki en büyük dostunuzdur. Az sever veya çok sever, liyakatinize göre sizi mutlaka sever. Ve istediği bir tek şey vardır, sizin de kurtulmanız. Sizin de Allah'ın cennetine girmeniz. Sizleri o kadar çok seviyor ki, sonsuz mutluluğu kesintisiz bir şekilde milyarlarca sene yaşamak üzere sizi cennetine almak istiyor. Ve her şeyi sizin için hazırlamış, sadece bir dileğinize bırakmış. Eğer siz Allah'a ruhunuzu ölmeden hemen ulaştırmayı Allah'tan dilerseniz, o zaman bu dünyada kurtuluşa mutlaka ulaşacaksınız. Bu dünyadaki mutluluk, mutlaka size verilecek. Bu mutluluğu tam olarak yaşayamazsınız. Yaşamanız için sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz yetmez. Ama her gün bir günlük hayatınızın yarıdan fazlasının mutlaka saadet içinde geçeceğini Allah Teala garanti eder. Her gün diyelim 15 saat dünyada yaşıyorsunuz. Bu yaşantınız boyunca 15 saatin 7,5 saatinden fazlasını mutlaka saadet içinde geçireceğinizi Allah Teala garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı, yarısından fazlası. Ve cennet saadetinin 3 katını garanti ediyor. 1. kat cennet, 2. kat cennet ve nihayet 3. kat cennet. Bu sizin Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki ömrünüze kalmış bir şey. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki birçoğunuzu Allah pek alakadar etmiyor. İşte en çok ona üzülürüz. Böyle olan insanların akılları başlarına ancak öldükleri zaman gelir. O zaman ne kadar pişmanlık duyacakları Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılıyor. Öyleyse dünya adı verilen bir gezegende hasbelkader dünyaya gelmişiz hepimiz. Bizim gibi birçok gezegende hayat olduğu tam 17 ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Oralarda da aynı din, kainatın bir tek dini var. Ve Allah'ın kurtuluş reçetesi aynen oralarda da söyleniyor insanlara.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından müemmendir. Teminat altına alınmıştır. Garanti altına alınmıştır. Bu mutluluğunuz bir tek dilekle gerçekleşir. O dilek yoksa olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek hayatınızın Allah ile olan ilişkilerinizdeki sizi ulaştırması lazım gelen yere, mutluluğa ulaşmanızın garantisidir. Olmazsa olmaz şartıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, gördük ki onun gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennem. Gene gördük ki o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yani Allah'ın ayetlerini bilmiyor. Onun dışında bu insan ne yaparsa yapsın, kendisini kurtarması mümkün değildir. Yani olmazsa olmaz şartı olan Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, kanki insan tarafından gerçekleştirilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Kazandığı dereceden itibariyle gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ama bir sen düşünün sevgili kardeşlerim, tonla günah işlemiş. Hiç kimsenin işleyemeyeceği kadar günah işlemiş. Evet, aklınıza şöyle bir sual gelecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mi? Hangi günah işlerse işlesin mi? Evet, hangi günahı işlerse işlesin herkes. Günahın büyük olması Allah Teala tarafından önem taşımıyor. Büyük olursa onun derecelerini, çok olan derecelerini kendinden vereceği derecelerle Allah Teala o kişinin sevaplarını günahlarından daha fazla hale getirerek derecelerini arttırıyor. Ve Allah'ın kanunu, Müminin Suresi 102. ayet-i kerime, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cennettir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için kurtuluş var. Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, şeytanın ilk aklınıza getireceği şey, hiç kimsenin söylemediği şeyleri bu insan söylüyorsa mutlaka söylediği yalandır. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin kurtulmanızı istiyor. Şeytan da cehenneme gitmenizi. Bu tarzdaki düşünceleri aklınıza getiren iblistir. O zaman onunla savaş vermek mecburiyetindesiniz. Ona deyin ki, sen haklı olabilirsin. Ama biz onun söylediği ayetleri kontrol edeceğiz. O zaman yazın bir kenara Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa
O Allah'ın ayetlerinden gafil olandır, Allah'ın ayetlerini bilmeyendir. Titre hangi tip profesörlük olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden haberdar değildir. Ve daha hazini gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kim olursa olsun hiçbir şekilde kurtuluşu mümkün değildir. Peki madalyonun öbür tarafını çevirelim. Ya Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Dilerse Allah o kişiyi mutlaka cennetine alıyor. Dilerse o kişi takva sahibi oluyor. Dilerse mümin oluyor. Dilerse dalaletten kurtuluyor, hidayete adım atıyor. Dilerse cehennem ehliyken cennet ehli oluyor. Öyleyse dilerse bu kişi kurtulur mu? Kesin. Neden kurtulur? Madde bir, takva sahibi olduğu için kurtulur. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Takva sahibi olursa Allah'ın cennetine girer. Âl-i İmran 15. Takva sahiplerinin girecekleri yer, altlarına rahmet bırakan cennetlerdir diyor Allah Teala. Âl-i İmran 198'de bir defa daha söylemiş aynı şeyi Allah Teala. Ve Kaf 32, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz yer burasıdır. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. Takva sahiplerinin ise bu birinci takvadır. Takva sahiplerinin ise gidecekleri yer cennettir. Peki şirkte olanlar cennete girebilirler mi? Hayır. Onların girecekleri yer cehennemdir. Peki şirkten kurtulduğunuz yer neresidir? Aynı yerdir. Ayet-i Kerime, Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi, Allah'a ulaşmayı dile, yani böylece Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor. O müşriklerden ki fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekine ferahlanır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz nereden olacaksınız? Kurtuluşa ulaşan tek fırkadan olacaksınız. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki kişilerden olacaksınız. Müminlerden ibaret bir tek fırkanın içinde olacaksınız. Ve gideceğiniz yer Allah'ın cenneti olacak şirkten kurtulduğunuz için. Sebe 20'de Allah Teala diyor ki şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytanın kulu oldular. İşte şeytan bütün insanlara Allah'a ulaşma dileğini Kur'an'da en açık şekilde yazmasına rağmen unutturmayı başarmış.
gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer mutlaka cehennem. Ama ya dilerse bir, takva sahibi olur. İki, şirkten kurtulur. Dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olur. Ve Allah-u Teala'dan hem cennet müjdesini alır, hem dünya müjdesini alır. Ciddi mi? Gelin beraber de bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve şeytana kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne yapmış kişi? Münip olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a yönelmiş. Ve şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Müjdeler almış. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Allah'ın kulu olmuş. Allah'ın kullarının gideceği yer Allah'ın cenneti. Cennetin birinci katına ulaşmak isteyen kişi için bir tek dilek münip olmak. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Burada da aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Allah'a münib olma. Ne sağladı kişiye? Hem cennet saadetini, hem dünya saadetini, ama dünya saadetinin yarısını. Daha ötesi için biraz gayret sarf etmeniz gerekecek. Ama bunlar için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor. Allah-u Teala sizi namazdan zevk alır hale getirecek. Allah-u Teala sizi oruçtan zevk alır hale getirecek. Allah-u Teala sizi zekat vermekten hoşlanır hale getirecek. Allah-u Teala size kendisini sevdirecek. İrşad makamını sevdirecek. Zikri sevdirecek özellikle. Yaşat makamını gösterecek. Onu sevdirdiği için ulaşıp siz tabi olacaksınız. Kimse sizi zorlamayacak. Ama öyle bir sevgi duyacaksınız ki yaşat makamına karşı tabi olmamak sizin için mümkün olmayacak. Sevgili kardeşlerim, hep acırım şu Allah'tan haberdar olmayan ve bu dünyada yaşadığını zanneden zavallı ölülere. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gözlerinde hicab-ı mestüre bırakıyor. Gizli bir perde, irşat makamını tanıyamasın diye. Kulaklarında vakra bırakıyor Allah-u Teala. Vakra koyuyor kulaklarına. Engel. İrşad makamının söylediklerini kulak işitemesin diye. Kalbine ekinnet koymuş herkesin Allah-u Teala. İrşad makamının söylediklerini o kişi kalbine indirse bile idrak edemesin diye.

Bunlar uzuvlar. Göz, kulak, kalp. Ama bir de duyular var. Hastalar. İşitme hastası bu kişinin bütün insanların başlangıçtan itibaren mühürlü. Kalbindeki idrak hastası o da mühürlü. Kalbi de mühürlü, kalbindeki idrak hastası da mühürlü.

işitme hassası mühürlüğü, görme hassasının da, basar isimli görme hassasının da üzerinde kışafet adlı bir perde var. Bu kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Onlara ölüler diyor Allah Teala. İşte size bir davetiye. Ölüyken Allah Teala tarafından diriltilenlerden olmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, Habibim sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara okuduğun zaman, anlattığın zaman o sana ulaşmayı, tabi olmayı dilemeyenlerle senin aranda, yani onların gözlerinin üzerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli perde vardır diyor Allah Teala. Seni göremezler diyor. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Onların gözlerine vakrayı, gözlerine icab-ı mestüreyi, kulaklarına vakrayı, kalplerine ekinneti biz koyarız diyor Allah Teala. Seni göremezler, işitemezler ve idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, sizi kurtuluşa çağırıyorum. Sadece bir dileğiniz, sizi mutlak olarak Allah'a karşı işlediğiniz suç, her neyse, insanlara karşı işlediğiniz suç, her neyse, hangi boyutta olursa olsun, ne kadar büyük suçlar işlemiş olursanız olun, Allah sizi çağırıyor.

Ve bunun için sadece sizden bir tek şey ister, tek bir şey, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmanızı. Sevgili kardeşlerim, son pişmanlık fayda vermez. Eğer böyle bir talepte bulunamadan ölürseniz, ancak öldüğünüz zaman ne demek istediğimizi anlarsınız. Ama iş işten geçmiş olur. Ondan sonra kurtuluşunuz mümkün değildir. Biz sizi Allah'a çağırıyoruz. Biz sizi kurtuluşa çağırıyoruz. Allah'ın emri üzerine çağırıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz cehenneme girmeniz mümkün değildir. Hangi suçun sahibi olursanız olun. Öyleyse bu bir çağrıdır. Duyduk duymadık demeyin ey ahali, ey insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bırakın, ondan sonra Allah sizin üzerinizde yapacağı bütün değişiklikleri yapsın. Gözlerinizi, kör olan gözlerinizi görür hale getirsin. Sağır olan kulaklarınızı işitir hale getirsin. İdrak edemeyen kalplerinizi idrak eder hale getirsin. Sizleri ölüyken hayata getirsin. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk davetiyesi aldınız. Meydan sizin, irade sizin. Dilerseniz kurtulursunuz. Dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulmanız mümkün değildir. Basit bir misal verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bir saat sonra ölmüş. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü 5-6 dakika içinde Allah onun bütün günahlarını affederek sevaplarını günahlarından fazla hale getirir. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında namaz kılmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. 80 yaşına kadar 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin de kurtulması mümkün değildir. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, acaba anladınız mı? Allah Teala'nın sizin için ne kadar güzel şeyler, değerli şeyler düşündüğünü, sizi ne kadar sevdiğini, hangi şartların içinde olursanız olun, hangi suçu işlerseniz işleyin, sizi kurtarmak için hazır olduğunu anladınız mı? Yoksa hala anlayamadınız mı? Eğer anlayamadıysanız, kendinize ne kadar büyük kötülük ettiğinizi ancak öldüğünüz gün anlayacaksınız. O zaman da iş işten geçmiş olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah'ın çağrısı burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Cennet saadeti de, dünya saadeti de sizden olsun. Fatiha. Me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz engeller. Hepinizin bildiği gibi bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olurlar. Allah Teala bu konuyu çok açık bir şekilde koyuyor ortaya. Herkesin tebliğe mutlaka muhatap olduğunu. Mülk suresi 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Cehenneme kafirler sürülürler. Cehennemin kapılarında toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Sizi İnzar etmediler mi? Yani siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Kıyamet günü cehenneme gideceksiniz. Demediler mi Allah'ın nezirleri? Onlar da derler ki, diyor ayet-i kerime, dediler. Ama biz onlara inanmadık. Dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve biz seni dalalette görüyoruz. Eğer biz inanmış ve idrak etmiş, akletmiş olsaydık, işitmiş ve akletmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse kendilerine söylenmiş. Allah'ın nezirleri ne diyor Allah Teala? Biz nezirlerimizi Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye göndeririz diyor. Öyleyse bütün nezirlerin görevi Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, dilemeyenleri uyarmaktır. Bütün Resuller için de durum farklı değildir. Çünkü Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kıyamet günü cehenneme gelen kafirler, kafirlere, cehennem bekçileri derler ki, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi uyarmadılar mı? Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz resullerimizi uyarsınlar diye, amin olmayanları uyarsınlar diye ve müjdelesinler diye, amin olanları müjdelesinler diye göndeririz diyor. Öyleyse Mü'min suresinin 44. ayet-i kerimesindeki olay bütün kavimlere ard arda, ard arkası kesilmeksizin Resullerin gönderilmesi ve Allah Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz. Ard arkası kesilmeksizin. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Bakara 87'de de Allah Teala biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor. Öyleyse tebligat herkese mutlaka yapılmıştır. Madem ki cehenneme girenlerin hepsi evet bize Resul geldi, evet bize nezir geldi diyorlar. Öyleyse cehenneme girenlerin hepsi bunu söylediğine göre bütün devirlerde yaşayan bütün insanlar
bir nezire, bir resule muhatap olmuşlar. Nezirlerin hepsinin resul olmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Nezir de uyarıcı demek. Bütün kardeşlerimiz başkalarını Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir diye uyardığı zaman hepsi birer nezir hükmündedir. Öyleyse şunu, bu anlattığımız kısa açıklamadan şunu çıkarıyoruz ki tebliğe muhatap olmayan hiç kimse olmayacaktır. Öyleyse olay tebliğ ile beraber başlıyor. Tebliğ ile beraber muhteva şekilleniyor. Allah Teala tebliğe aldırmayanları, tebliğe aldırıp karşı çıkanları ve tebliği hemen tebliğ edilir edilmez kabul edenleri ayrı ayrı gruplarda toplamış. Ve engeller dediğimiz zaman bir uzuvlar üzerine konulan engeller var. Göz, kulak ve kalp uzuvdur. Bir de hastalar üzerinde konulan engeller var. Görme hastası basar, işitme hastası semi, idrak hastası kalp diyor Allah-u Teala adına veya ihbat diyor idrak hastasının adına. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakalım. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birbirine eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Yani onlara Allah'laşmayı dilemeyi söylediğin zaman veya söylemediğin zaman netice değişmez. Onlar mümin olmazlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu sebeple Allah Teala onların Basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Semi isimli işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de, yani kalplerindeki idrak hastasını da mühürler. İşitme hastası, idrak hastası ve görme hastası mühürlü. Peki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Câsiye 23'te de diyor ki: "Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Onların basar hastalarının üzerine gıcavet adlı bir perde çeker. Onların semi isimli işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini, kalplerindeki ihbat hastasında onların kalplerini mühürler. Yani kalplerine, kalplerinin idrak etmesine engel olur. Bu anlattığımız kişiler kendilerine tebliğ yapıldığı zaman kayıtsız kalanlardır. Bir, öfke duymaları söz konusu değildir tebliği yapana. Ve kendilerinde bir algısı söz konusu değildir. Belki farkına bile varmamışlardır tebliğin. Tebliğ edilmiştir, mutlaka edilmiştir. Ama o kişi tebliğin manasını anlamamıştır bile.
manasını anlamıştır, benimsememiştir. Her halükarda kendisine söylendikten sonra kızmayan, öfkelenmeyen ama Allah'ılaşmayı dinlemeyen herkes bu standartların içindedir. Yani hastaları üzerinde, semi hastasına, basar hastasına ve kalbine Allah Teala engel koyar. Basar hastasının üzerine kışavet adlı bir perde koyar. Semi isimli işitme hastasını mühürler. Kalpteki idrak hastasını gene mühürler. Peki bu insanlar kayıtsız kalanlar. Bu insanlar için Allah Teala ne diyordu? Onları ilimleri üzere dalalete bırakırız diyordu. Bu insanlar ilim sahibi. Üniversite bitirmişler, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte Allah Teala onları ilimleri üzerine dalalete bırakıyor ve onların görme, işitme ve idrak hastalarını mühürlüyor. Peki bakalım İsra suresi 45 ve 46. ayetler ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini de ifade ederek Kur'an'ı okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman o Allah'a mülaki olmaya, ahirete Allah'a mülaki olmaya inanmayanlarla senin arana Hicab-ı Mestur'e adlı Hicab-ı Mestur'e koyarız. Hicab-ı Mestur'e, hicab perde demek, Mestur'e de gizli. Gizli bir perde koyarız. Yani onların gözlerinin önüne öyle bir perde koyarız ki irşat makamını irşat makamı olarak görmesinler. Onların kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine, yani söylediklerinin manasına varmalarına engel oluruz. Onların kalplerine ekinnet koyarız. Seni idrak etmelerini engelleriz. Ve onlar nefretle arkalarına dönerler. Arkalarını dönüp giderler. Nefretle. İşte burada bir başka dizayn var. Buradaki dizaynda kişinin öfkelendiğini, bunları söyleyenden nefret ettiğini görüyoruz. Bütün devirlerde Allah'ın bütün Resulleri mutlaka nefrete muhatap olmuşlardır. Toplum onları hiçbir toplumda kabul etmemiştir. Bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişlerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki nefret duyan, kavga eden insanların Allah Teala engellerini koyuyor. Onların uzuvları üzerine engeller koyuyor. Peki, böyle bir engel konulduktan sonra, kişinin uzuvları üzerine bu engeller konulduktan sonra ne olur? Bu sualin cevabı Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sadece Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar Allah-u Teala tarafından engellenirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki ya kişi kayıtsız kalıyor, onların hastalığı üzerine engeller koyuyor Allah-u Teala, ya da kişi karşı çıkıyor, öfkeleniyor, tepki veriyor, o zaman da uzuvları üzerine engeller koyuyor Allah Teala. Şimdi bir insan düşünelim. Kendisine tebliğ yapılmış ama kayıtsız kalmış, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Onun üzerinde Allah'ın derhal tatbikatı söz konusu. O kişinin hastaları üzerine engeller konuluyor. Basar hastasının üzerine dışavet, semi hastası mühürleniyor ve kalpteki idrak hastası mühürleniyor. Kalp mühürlü. Ama sonradan bu kişi düşman saflarda yer alıyor. Ve bu konunun tebliğcilerine fena halde içerliyor. Onlarla açık bir şekilde kavga etmeye başlıyor. Onların aleyhlerinde faaliyette bulunuyor, öfkeleniyor. Tavır koyuyor ortaya. Açık bir şekilde Allah'a ulaşmaya davet edenlere karşı çıkıyor, onlara düşmanca davranıyor. İşte bu kin ve nefret olayı başladığı andan itibaren Allah Teala o kişinin hastalarına engeller koyduğu kişinin uzuvlarına da engeller koyar. Gözlerin üzerine gışavet, affedersiniz, gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine de ikinnet koyar Allah-u Teala. O zaman kişinin
altı tane engeli oluşuyor. Üç engel yerine altı tane engel oluşuyor. Öyleyse bu üç engeli ve altı engeli yerlerine oturttuğumuz zaman bir sonuca varıyoruz. Başlangıçta bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemez, kayıtsız kalırsa üç tane engel alır. Yine başlangıçta bir kişi öfkelenirse, kavga ederse o da üç tane engel olur. Birincisi hastaları üzerine, ikincisi uzuvları üzerine. Öfkelenen, sinirlenen, karşı çıkan, düşmanca davranan uzuvları üzerine engel konulandır. Karşı çıkmayan ama kabul etmeyen hastaları üzerine engel konulandır. Ama her halükarda engeller konuluyor Allah-u Teala tarafından. Şimdi gelin insanlara bakalım. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse bu insanlar dalalettedir. Rad suresinin 27. ayet kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Birisi Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar söz konusu. Allah-u Teala bunlar hep Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Rum 31 ve 32 Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve namaz kılın ve sakın müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi burada ayrı iki cepheden müteala ediliyor. Birisi şirkte olmak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırkada oluşurlar. Bir tek fırkada buluşurlar. O tek fırkayı oluştururlar. Geri kalan 72 fırkanın hepsi takva sahibi değildir ve şirktedir. Kim diyor Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadır. Onlar hidayete de değillerdir. O zaman bu insanlara bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Tamam. Ama inkar ediyorlar. Bu inkar edenlerin üzerine onların hastalar üzerine engeller koyar Allah-u Teala. Ama bir de bilerek gizleyenler var. Kalplerinde zevk olanlar var. Kalplerinde maraz olanlar var. Onlar özellikle karşı çıkıyorlar ve yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. İşte Bakara Suresinin 159. ayet-i kerimesi. Biz kitaplar indirdiğimiz halde o kitaplarla insanlara beyineler verdiğimiz halde bu beyinelere rağmen ayetlerimizi ve hidayeti gizleyenler var ya diyor Allah Teala, ketmedenler, gizleyenler, Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi
Lanet eder. İşte bu insanlar hem açık rezistans gösterenler, Allah'a ulaşmayı dileme davetinde bulunanlara, hem de gizli rezistans gösterenler ama öfkelenenler, kin duyanlar ve şiddetle karşı çıkanlar. İşte bunların üzerine Allah Teala onların uzuvlarına koyuyor engelleri. Görme, işitme ve idrak etme hastaları üzerine. Allah Teala Nahl 36'da diyor ki sen mezardaki ölüleri işittiremezsin diyor. O insanlar ki mezardaki ölüler gibidirler diyor. Sen onlara işittiremezsin diyor. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkalarını da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki cehennemdekilerin bir kısmı derler ki Ya Rabbi biz devrimizin sadatlarına ve büyüklerine, küberasına itaat ettik. Onların söylediklerini yerine getirdik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Bu yüzden yolumuzdan saptırıldık onlar tarafından. Onlara iki kat lanet ver. Onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte bu iki grup tıpkı birincisini olduktan sonra ikincisine ulaşanlar gibi kasıtlı olarak bu işi yapan, kendileri Allah'ın yoluna gitmedik, ulaşmadıkları halde başkalarını da Allah'ın yolundan medhedenler, onların hem uzuvlarına hem de hastalarına Allah Teala engel koyuyor. Demek ki insan başka birisine bir zarar vermiyorsa, kendisi kayıtsız kalıyorsa sadece hastalarına engel koyuyor. Yine bir insan öfkeleniyorsa, kızıyorsa ama başkalarını yoldan çıkarma konusunda bir gayreti yoksa onun da uzuvlarına engel koyuyor Allah Teala. Ama kim hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, karşı çıkıyor, yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan çıkartıyorsa, yeryüzünde fesat çıkartıyorsa, onların hem hastalarına hem uzuvlarına engel koyuyor Allah Teala. İşte Rad suresi 25. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın Allah'a ulaşmasını, ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Allah'a misak vermelerine rağmen bunu yaparlar diyor. Hem de diyor bu insanlar onunla da kalmazlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Başka insanların da delalete düşmesine, delalete kalmasına sebebiyet verirler. Başka insanların hidayete ermesine mani olurlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın lanetine muhatap olanlardır. Lanetlenirler diyor. Kim lanetleniyorsa orada hem uzuvlar hem de hastalar üzerine engel mutlaka konulur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kendisine tebliğ yapamadığı sürece bir problemi yok gibi görünür ama mutlaka tebliğ yapılmıştır. O kişi mutlaka tebliğe muhatap olmuştur ama önem vermemiştir. Önem vermemesi onun hastalarına engel konulmasını gerektirir. Karşı çıkarsa uzuvlarına engel konulmasını gerektirir. Ama ister karşı çıksın, ister çıkmasın,
başka insanların hidayete ermesine mani oluyorsa, onları Allah'ın yolundan men ediyorsa, o zaman onların uzuvlarına da, engellerine, uzuvlarına da, hastalarına da engeller konur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu engelleri Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese mutlaka koyar. Peki bundan sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? Dilemeden evvel bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafildi. Gideceği yer cehennemdi. Kafirdi. Tağutun kuluydu. Tağutun dostuydu. Şirkteydi. Dalaletteydi. Takva sahibi değildi. Bütün amelleri de boşa gitmişti. Kişinin böyle bir hali varken bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Şimdi ne olacak? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilemezse ne olacağını Allah Teala söylüyor Yunus 7 ve 8'de. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكِ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler. Böyle söylüyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından arzdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Peki dilerse ne olur? وَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَعَدْ Ankebut Suresi 5. ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o zaman mülaki olmayı dilemeyenlerle dileyenler tamamen birbirinden ayrı. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Ve o kişi nefsiyle cihat etsin diyor. Nefs tezkiyesi de bu konunun arkasından gelen bir faktör. Öyleyse dilemeyen bir kişi ve dileyen bir kişi. Biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yer cehennemdir. Durumumuza göre ya 3 furkan ya 6 furkan alırız Allah-u Teala'dan. Ne demek istiyoruz? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse Allah'ın vereceği furkanlar günahlarımızı örtecek. Allah'a ulaşmayı kayıtsız kalarak dilemeyen bir insanın görme, işitme ve idrak etme hastaları mühürlüdür. Hastaları mühürlüdür. Allah Teala görme hastası için bir furkan verir. Onun günahlarının 1/3'ünü yok eder. 1/4'ünü yok eder. Neden olduğunu şimdi göreceğiz. İşitme hastasını açar. İkinci furkanı da verir. Kişi görmezken gören olmuştur. İşitmezken sağırken duyan, işiten olmuştur. Allah Teala bundan sonra o kişinin kalbinin
mührünü açar, onun kalbine ihbat koyar. Ekinliti alır, üçüncü faktör, kalbine ihbat koyar, dördüncü faktör. Öyleyse dört furkan verir bu kişiye, her birinde günahının dörtte birini örter ve neticelendiği zaman kişinin bütün günahları örtülmüştür. Yani o kişinin sevapları günahlarını aşmıştır. Yani gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde insanları Allah-u Teala böyle bir sıralamaya tabi tutuyor. Bu kişi eğer bu konunun sahiplerine kızmışsa, öfkelenmişse, onlara hakaret etmişse, engellemeye çalışmışsa onları, o zaman bu kişinin huzurları üzerine engeller konmuştu. Gözleri, kulakları ve kalbi engelliydi. Kulaklarında vakra vardı, gözlerin üzerinde hicab-ı mestire vardı, kalpleri ise mühürlüydü. Allah Teala bu kişinin kör olan gözlerini açar. İrşat makamına karşı kör olan irşat makamını irşat makamı olarak değil, herhangi bir kişi gibi gören bu kişinin gözlerini açar. O noktadan itibaren kişi onu irşat makamı olarak görmeye başlar. Bu kişinin zaten görme hastasında bir engel yok. Görme hastası görüyordu. Ama gözleri göremediği için kişi göremiyordu. Bu kişinin kulaklarında vakra var ama işitme hastası açık. Vakrayı alınca kişi işitebiliyor. Kalbinde ekinlet vardı ve kalbi mühürlüydü. Allah Teala kalbinin mühürünü açtı. Üçüncü faktör, ekinliti aldı kalbinden. Üçüncü faktör, yerine ihbatı koydu. O zaman gözlerin, kulakların ve kalbin açılması ve kalbine kişinin ihbat olması yine dört tane oldu. Bu kişi karşı çıkmıştı. Karşı çıktığı için gözlerine hicab-ı mestire konmuştu, kulaklarına vakra konmuştu, kalbine ekinnet konmuştu kişinin. Öyle diyordu Allah-u Teala, onların kalplerine ekinnet koyarız. Onun idrak etmesine mani olmak için diyor. Onlar nefretle arkalarını dönerek giderler diyor. İşte bu arkalarını dönüp gidenlere Allah-u Teala bu engelleri koyuyor. Gözlerine, kulaklarına ve kalplerine hicab-ı mestire, vakra ve ekinnet koyuyor. Bu üç tane faktörü açıyor Allah-u Teala. Görür, işitir ve idrak eder hale getiriyor. İdraksiz halden kurtarıyor üçünü de. Kalbine koyacağı ihbatla da o kişiyi idrak müessesesine, idrak etme noktasına ulaştırıyor. Kişinin idrakini sağlayan müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İdrak kalpte fıkıh hassasıdır. Kalpteki ekinletin, idrakin var olması için mutlaka kalpten olması lazım. Alıyor Allah Teala. Ekinnet koymuştu kavga ettiği için o kişinin kalbine.
O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o akinneti alıyor kalbinden. Üçüncü faktör ve kalbine ihbat koyuyor. Dördüncü faktör. Birinci gruptakiler hastaları üzerinden engel olanlardı. Orada da dört faktör oldu. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını açtı Allah Teala ve kalbe ihbat koydu. İdraki sağlayabilmek için. Dört faktör, yani verdiği günahları örtücü dereceler dörtte bir. Dört defa dörtte bir bütün oluşturuyor ki için bütün günahları örtülüyor. Peki bu kişi düşman olmuşsa, başkalarını da yoldan çıkarmışsa ve başka insanların vebalini taşıyorsa üzerinde, Allah'ın lanetini ve lanet edenlerin de lanetini almışsa, o zaman bu kişiye Allah Teala 6 tane Furkan verir. Görme hastasının üzerindeki engeli kaldırır. Gözlerindeki icab-ı mestureyi alır. Uzuv üzerindekini kaldırır. İşitme hastasının mührünü açar. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi işitmeye başlar. Kalbinin mührünü açar ve kalbindeki ekinleti alır. Bu netice kalbi idrak etmeye ulaştıramaz. Yeni bir faktör daha koyacaktır. Kalbe ihbat koyacaktır. O zaman 7 tane Furkan olur. Ve Allah Teala bu Furkanların her biri için bir derecat verir. 7'de 1 kadar derecat verir o kişiye. Böylece 7 tane Furkan tamamlandığı zaman kişinin bütün günahları örtülür. Öyleyse 3 çeşit insan oluyor. Uzuvları örtülenler, hastaları örtülenler ya da sırasıyla gidelim. Evvela hastaları örtülenler, en hafif olan. Sonra uzuvları örtülenler, daha ağır. Sonra hem hastaları hem de uzuvları örtülenler. Peki, bir alternatif daha var. Kişi tebligatı duydu ve hemen tabi oldu. Ne olur? Bu kişinin gözlerinde hicab-ı mestire yok. İşitme, görme hastasının üzerinde gışavet yok. Kulaklarında vakra yok. Kulakları ya da işitme hastası mühürlü değil. Kalbi mühürlü değil. Kalbinde ekinnet yok. Ama kalbinde ihbat da yok. İşte bu durumda kişinin zaten uzuvları ve hastaları engelsiz olduğu için bu kişiye o hastaları ve engelleri ortadan kaldırmak için Allah-u Teala'nın bir şey yapması gerekmiyor. Zaten engeller yok. Ne hastaları üzerinde ne uzuvları üzerinde engel yok. Ama bu kişi idrak edebilir mi? Edemez. Çünkü kalbinde ihbat yok. İşte Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların kalplerine ihbat koyduğunu söylüyor. Onların muhbit kılındığını söylüyor. İrşat makamının Allah'tan aldıklarını söylediğini idrak etmesi için. Ve böylece kişinin hidayete ermesi için. Öyleyse eğer bir kişi işittiği anda, kendisine yapılan daveti işittiği anda kabul etmişse, o zaman hiçbir engeli yok kişinin. Ama idrak etmesi de mümkün değil. İdrak edebilmesi için kalbine ihbat konması lazım Hac suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. O zaman o kişi kendilerine ilim verilenlerden olur. Kalbine ihbat koyduğu anda artık o kişiye ilim verilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında görüyorsunuz ki Allah Teala'nın dizaynı açık ve sade. Ne karşılığında neyi satın aldığımız ya da neye muhatap olduğumuz ayetlerde bütün boyutlarıyla açıklanmış. Öyleyse Allah'ın verdiği bu Furkanların dizaynı için bakıyoruz, birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta da olaylar karşısındaki davranış biçimlerimizi ortaya koyuyoruz. Her sene birkaç tane musibetle imtihan oluyoruz. İşte o musibetlere karşı aramızdan kim derse ki Ya Rabbi inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah içinim, mutlaka ona, Allah'a geri döneceğim derse kim, kendisine her isabet eden musibette bunu söyleyebilirse, hedefi buysa, musibetlerini yıldırmıyorsa, ders almasını gerektiriyorsa ve o da musibet karşısında Allah Teala ben muhakkak ki Allah içinim, mutlaka Allah'a döneceğim diyorsa, Allah Teala Bakara 156'da bunu söylüyor. 157'de de diyor ki işte hidayete erecek onlardır diyor. Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı onların üzerindedir diyor. O, normal şartlarda bir kişiye rahmetle fazl gelir. Ama bir de salavat gelmesi var. Rahmetle salavat gelmesi var. O Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyenlerin üzerine gelir. Öyleyse ikinci basamaktayız. Olayları değerlendiriyoruz. İşte burada bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir veya dilemeyecektir. Dilemeyecekse hep ikinci basamakta kalacaktır. Musibetlerden ders almamıştır. Musibetleri yaşar ve isyanına devam eder. Ama kim o musibetten bir ders almışsa o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İnna lillahi deyip muhakkak ki ben Allah içinim, mutlaka Allah'a geri döneceğim diye diyen kişi Allah'a geri dönmeyi isteyen kişidir. Bu kişi Allah'a mutlaka ulaşmayı dileyecektir. Bunu dediği zaman zaten dilemiş hüviyete girer. Ben muhakkak ki Allah'a ulaşacağım demek Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin işareti. Bu kişinin özelliklerine bakalım. Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. İşte bu dört vasfın sahibi olan kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Allah Teala üçüncü basamakta o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun kalbindeki bu dileği işitir, bilir ve görür. Allah her şeyden haberdardır. Hem işitir, Allah'ı Semi'ül Allah hem işitir hem de bilir. Semi'ül Alim. Allah işitir ve bilir. Öyleyse kalbimize bakar. Kalbimizde bu talep varsa Allah Teala onu işitmiştir ve bilmiştir. Aynı zamanda görmüştür. Allah'ı basirül bil ibad. Allah kullarını görendir. Kullarının kalbini görendir. Yani kimin kalbinde bu yoksa olmayan bir şeyi görmesi söz konusu değil. Ama kimin kalbinde varsa zaten o Allah'ın kulu olmuştur. Bu sebeple Allah Teala onu görür.
ve gördüğü an, işittiği andır, aynı zamanda da bildiği andır, derhal Allah rahim esmasını o kişinin üzerinde tecelli eder. İşte rahim esmasını tecelli etmek çok önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Çünkü Furkanların verilmesi, engellerin alınması sadece bununla mümkün. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala derhal rahim esmasını tecelli ediyor. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime Rabbi." Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasını tecelli ettiği nefsler hariç. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecellinin muhtevası tatbik sahasına girdiği zaman o kişi dördüncü basamaktadır. Rahim esmasıyla tecelli ise Allah Teala'nın o kişinin görme hassasının, basar hassasının üzerindeki gışaveti almasıyla, bir gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasıyla noktalanır. Kör olan bu kişi hem hassa açısından hem de uzuv açısından görmeye başlar. Kişi beşinci basamaktadır. Sonra Allah Teala o kişinin kulaklarındaki bakrayı alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü açar. Kişi altıncı basamaktadır. İşitmeye başlamıştır. İrşat makamının söylediklerini, kendisini irşada ulaştıran faktörler olarak değerlendirir. İrşat makamını görmüştür gördüğü zaman, onun herhangi bir insan olmadığını, irşat makamının sahibi olduğunu idrak etmiştir, anlamıştır. İrşat makamı olarak bakar artık mürşidine. Ve işittiği zaman mürşidin sözlerini artık gerçek anlamda işitmiştir. Onların irşada mütalik sözler olduğunu kesinlikle işitir. Yani manasına varır. Ondan sonra kalbine indirir. Ve Allah Teala orada kalbin mührünü açar. Bir, kalpteki ekinleti alır. İki, kalbin içine ihbat koyar. Üç, hem hassayı açmıştır, idrak etme hassası, hem uzvu açmıştır, kalpteki mührü açmıştır, hem de kalpteki ekinleti almıştır. Ve ondan sonra Allah Teala kalbe ihbat koyar, idrak müessesesini koyar. Burada üç unsur birden devreye giriyor. Ve böylece Allah Teala o kişiye yedi tane Furkan verir. Görmesini temin eder, işitmesini temin eder, idrak etmesini temin eder. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala her şeyinizden haberdardır. Allah'ın koyduğu engelleri kimse göremez. Ve o engel konulan kişi cehennemde Allah Teala onu kör olarak haşrettiği zaman der ki: "Ben dünyadayken görüyordum. Neden beni kör olarak haşrediyorsun?" Allah Teala der ki: "O zaman sen sadece dünyayı görüyordun. Eğer bize ulaşması iyi dileseydin, irşat makamını da görecektin. Ve burada da gözlerin açık olacaktı. Baş gözleri kör olmaz diyor, kalp gözleri kör olur diyor Allah-u Teala." Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

durumdadır. İster itiraz etmiş olsun bu durumdadır. İster itiraz ettikten sonra bir de Allah'ın dostlarına, insanları hidayete çağıranlara düşman olsun, yine aynı durumdadır. Kör, sağır ve dilsiz. Yani mezardaki ölüler gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi ve şeytan ve cümle. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin ve rahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla

dış dünyasında kesintisiz bir sıfır ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sıfır ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul edenler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister. Nefsinizin yaratılışı ile ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsinizse Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiil ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sürgüt uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sus ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Ve eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz. Yasaklarıyla kavga halindesiniz.
Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlarla kavga sebebiyle. Emirler ve emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurur? Cennet mutluluğu sonsuz bir veselidir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz. Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komutan mevkinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kaderini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız.
Aksi de varit. Dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız. Cehennemde kalacaksınız. Size birçok nasıl anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan ...15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah-u Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılanlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa harca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla müşriklerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane insanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah mutlaka Allah'ın ulaştırdığı
mürşidine söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde 1, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah-u Teala kıyamet günü.
kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır, cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin edin diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun. İstisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllen lezzine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amin olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amene olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim.
Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde de aynı garantiyi vermiş. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَعَدْ. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

Ela inne evliya Allahı la hafın aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet niyaret lanet. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olurlar ve amin olmaları ansa bile takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor. Cennet saadeti de, dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki: Kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olurlarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetleri görecek olanlar? Ali İmran 15 gelince, Ali İmran 198 gelince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil müttakine gayri vayim. Hazamatu adune li külleye vabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğu cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik gücünüzün Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onların mutlaka
cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık sapsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söylenir. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah-u Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek ona. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevdiği Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgiyi Allah oluşturmuştur. 4 talebeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevdiği Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah-u Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız
oruç sizin için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa, aşım burada. Deneyin. Görün bakalım, acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kafi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki, Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak, kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşad makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşad makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşad makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin gözünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı, göğüsten kalbe nur yolu açıldı, kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sevk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşad makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin, bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini
Allah Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar gidiyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hicret 14'te Allah Teala diyor ki Habibim Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızda mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ne oldu? Gözlerimindeki perde kalktı. Kulaklardaki vaka engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zülmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zülmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış.
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah-u Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah-u Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğin özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah-u Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah-u Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün. Kulenin zemin katında bir kapı olsun. O kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun. O kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 7 katı 10 katlık bir kule düşünün. Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşit seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahu kastus sebil diyor Allah Teala, sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha, git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka üçüncü kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için kitle halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti

Sen sizi bekliyor, bir dileğinize bakar, bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Konumuz tasavvuf. Tasavvuf kelimesi birçok insan için hala bir sırdır. Hangi kökten geldiği konusunda iki tane alternatif gösterilmiştir. Bir tanesi sufa kelimesinden gelmesi alternatifidir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Allah'ın üniversitesinin ilki otomatik olarak kurulmuştu. Medine'deki mescidin sofası, yani dışarıya açılan bir balkonu, üstü örtülü, kenarları açık bir hüviyet gösteriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan evleri olmayanlar orada yatıp kalkarlardı. Sufa, hani zamanımızda sofa denilen kavram, üstü kapalı ama etrafı açık olan bir veranda, bir balkon ama adı sofa. Tasavvuf kelimesi de bu sofa kelimesinden, sufa kelimesinden geldiği düşünülüyor bir kısım çevrelerce. Bir diğer grupta sof kelimesinden geldiğini düşünüyor. Sof, Arapça yün demek. Bütün sahabe o yaz günlerinde de kış günlerinde de daima yün giyerlerdi. Bir nevi yün giyenlerin içinde bulunduğu toplum. Yani tasavvuf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte başlayan bir müessesedir. Sonradan dine ithal edilen

bir ilave değildir. Yetmez, Kur'an'ın da temelidir. O sufa ehli ki sonradan tasavvuf ehli adını alacaktır. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sohbetlerine mutlaka iştirak ederlerdi. Kimler o sohbeti dinleyememişse onlar ayaklı naklediciler olarak derhal ulaşamayanlara ulaşırlardı ve her biri sohbeti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetini onlara aktarırdı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en son söylediklerinden haberdar olan bir grup insan. Ehl-i Sufa hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Neticede hepsi irşat makamının sahibi olmuşlardı. O zaman Ehl-i Sufa dediğiniz zaman herhangi kişilerden bahsetmiyorsunuz. Bunlar öyle insanlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede sohbet yaparsa yapsın mutlaka orada bulunurlardı. Can kulağıyla dinlerlerdi. Her söylediğini kalpleriyle yaşarlardı, hissederlerdi. Ondan sonra da dağılırlardı. Her biri bir tanıdık gruba ve kim iştirak edememişse o günkü sohbete onlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son söylediklerini taze havadisler olarak, taze bilgiler olarak ulaştırırlardı. Aralarında her zaman tezekkür ederlerdi konuları. Hiçbir zaman tartışmazlardı. Aralarında anlaşmazlık olmazdı. Farklı gördükleri hususlar yok muydu? Her zaman olmuştur. Ama hiçbir zaman karşılıklı birbirlerini rencide edecek olan bir tartışma havasına girmemişlerdi. Her zaman diyalog vardı. Her zaman tezekkür vardı. Ve de boşlukta kalan herhangi bir konu olduğu zaman meseleleri hiç yok olmazdı. Hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşırlardı. Konuyu aktarırlardı. Allah'tan alınan cevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine aktarırdı. Konu da biterdi. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. İşte bu Ehl-i Sufa'ya dikkatle bakın. Hani Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde ne diyordu? O sabikun evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı, yani tabiindendi. Ensar ve macirin beraberce irşat makamının sahibi oldular. Bunlardan macirin olanların sufa, ehli sufa olduğunu görüyoruz. Ehli sufaya Medine'dekilerden de karışanlar olmuştur. Sohbet toplantılarını hep beraber yaparlardı. Mekkeliler, Medineliler bir araya gelirlerdi ve sohbet ederlerdi. Ama Ehl-i Sufa'nın en büyük özelliği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede sohbet yaparsa yapsın onlar mutlaka orada bulunurlardı. Hayatları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesi gibi nereye giderse gitsin onu takip etmekti. İşte hani geceleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı kıldığı zaman yanan mumun gölgesinden onu takip eden bahçede namaz kılanlar, onlar her şeyden evvel Ehl-i Sufa'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zamanımıza gelinceye kadar tasavvuf dinin dışında sonradan dine yapıştırılan bir ilave gibi aslında farz olmayan ama yaşanırsa insanları daha çok mutlu edebilecek olan bir vasıta gibi kabul edilmiştir. Bugüne kadar da büyük çevreler tarafından, yani insanların %90'dan fazlası tarafından böyle kabul edilmiştir. Tasavvuf müessesesi, şeriat, tarikat
ve hakikat diye üç ayrı bölümden teşekkür ediyor. Öyle düşünüyorlar. Velasr suresinde Allah-u Teala Kur'an'ın bütününü devreye koymuş. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısında tavırlar ortaya konulur. Herkes tavrını koyar. Ve bu noktada Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp da başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar, onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Seçilenler ikinci basamakta seçilmişlerdir. Üçüncü basamağa ulaşabilenler seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse seçilenlerden sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyor. Bu da çok küçük bir takım. Toplam seçilenlerin %10'undan daha aşağıda bir kısım Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte bu dileyenler üzerinde Allah-u Teala'nın tecelli ettiğini görüyoruz Rahim esmasıyla. Ve bu tecellinin neticesinde o insanların gözlerindeki hicab-ı mestür alınıyor, görme hastalarındaki kışavet alınıyor, kulaklarındaki vakra alınıyor, işitme hastalarındaki mühür açılıyor, kalplerinin mührü açılıyor, kalplerindeki ekinet alınıyor, yerine ihfat konuluyor. Bu standartlarda her birinde yapılan işlemin o kişinin günahlarının yüzde o kadarı örtülüyor. Ve neticede birkaç saniye içinde kişinin bütün günahları örtülüyor. Önce bu kişi Allah'ın cennetine ehil oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, burada olaylara baktığımız zaman üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı denediğini görüyoruz. Dördüncü basamakta Allah'ın Rahim esmasıyla o kişiye tecelli ettiğini görüyoruz. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda o kişi kör, sağır ve dilsiz bir insanken irşat makamını gören, işiten ve idrak eden birisi olarak şekilleniyor. Bütün bu değişiklikleri yapan Allah, o kişi de Allah'a ulaşma dileğini gören Allah. Kişi bu arada şer'i ölçülerin hepsine riayet ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. Hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve zikri öğreniyor, zikir yapıyor. Burada bu kişi bu ibadetlerin yanı başında farklı bir boyut kazanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse tasavvuf ilk ayrımını Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememek beyazıyla siyahı arasında bir fark olarak vücuda getiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o nurların içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o hep karanlıklarda kalmaya mahkumdur. Yedinci basamağa ulaştığı zaman kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Bu noktadan sonra Allah'ın başka bir muradı var. O kişiyi mürşidine ulaştırmak. Bu tasavvuf müessesesinin şeriat
tarikat, hakikat standartları içindeki muhtevasının daha şeriat bölümündeyiz. Yedinci basamakta kişi kör, sağ ve dilsiz olmaktan kurtuluyor. Bu dünyaya bakan gözleri mürşidi mürşid olarak görmeye, onun söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlıyor kişi. Ve bütün günahları örtülüyor. Şeriatı öğreniyor kişi. Şu dünya hayatında nasıl bir hayat yaşaması lazım geldiğini ve bu hayatı nasıl tatbik edeceğini, nasıl hayata geçireceğini öğreniyor. Bu şeriat kesiminin birinci bölümü yedinci basamağa kadar. Bu Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet. Yedinci basamaktan sonra Allah'a ulaşma davetine icabet başlıyor. Ve şeriatın birinci ayağı ilk yedi basamağa kadar, ikincisi ikinci yedi basamağa kadar, 14. basamağa kadar. Birincisinde kişinin Allah'a ulaşmayı dileme talebini Allah'ın işitmesi, derhal onun üzerinde rahim esmasını tecelli ederek onu kör, sağ ve dilsiz olmaktan kurtarması yatıyor sadece. Bundan sonraki safhada Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Allah'ın kalbine ulaşması Tegavün 11'de anlatılıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Ulaşınca ne yapıyor? Kaf suresinin 32. ayet kerimesi gereğince o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Diyor ki Allah Teala orada nasıl kurumuş olan, kuruluktan çatlamış olan bir toprak Allah'ın rahmetine, yağmuruna huşu duyarsa, böyle Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanların, yani nefs tezkiyesinin bir talep olarak ortaya çıkması söz konusudur. Burada çünkü Allah'ın rahmeti, yani yağmur, Allah'tan gelen rahmet nurlarının ve fazıl nurlarının aynı görüntüde olduğunu görüyoruz. Eğer bir gün odanızın içine kesikli çizgilerle yağmur yağdığını görürseniz, bilin ki aslında o yağmur değildir. Sizin zikrinizden Allah'ın sizin kalbinize gönderdiği rahmet ve fazıl nurlarıdır. Tıpkı yağmur gibi görünürler. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan itibaren Allah'a ulaşma davetine icabetiniz başlamıştır. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşıyor. Gayesi ne? Sizi nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarını toplanarak sizin nefsinizi tezkiye etmesini sağlamak Allah'ın gayesi. Buna yönelik olarak kalbinize ulaşıyor. Sonra ne yapıyor? Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 55. affedersiniz 33. ayet-i kerimesi, onların kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah Teala. Huşu duyanların. Neye huşu duyanların? Rahmete. O rahmet nurlarına huşu duyanların. Bir sonraki basamakta, yani 10. basamakta Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi var. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü İslam'a açar
diyor Allah Teala. Allah kimin göğsünü, kimi Allah'a, kimin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a açar diyor. Öyleyse göğsünü yarar diyor, şerh eder ve İslam'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri için teslime açar diyor. Ve göğsün yarılması o kişinin yaptığı zikrin neticesinde o kişinin nefsinin kalbine, göğsüne kadar gelen nurların, rahmetle fazlın göğsünden kalbine ulaşmasını temin etmesi söz konusu. Ve kişi 10. basamakta göğsü yarılıyor. Zikir yaptığı zaman göğsüne kadar gelen rahmetle faz nurları göğsüne ulaşıyor. Göğsündeki yarıktan içeri giriyor. Kalbe kadar ulaşıyor. Ve kalbe rahmet nuru girmeye başlıyor. Buna bir sızıntı da diyebilirsiniz. Bu nurun da ulaşabileceği en yüksek nokta %2'dir. Nefsin kalbine giren rahmet nurları orada %2 noktasında oluşuyor. Allah Teala 22. basamağı 22. ayet-i kerimesinde Zümer suresinin bunu anlatıyor. Allah'ın göğsünü yarıp göğsünden kalbine nur yolu açtığı ve kalbine nur gönderdiği kişiyle kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olan kişilerin kalbi bir olur mu hiç diyor Allah Teala. Kalbe giren %2 dolayındaki bu rahmet nuru o kişinin Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine mazhar olduğunun öncü kuvveti ve işaretidir. Sonra bu kişi zikir yapıyor. Bu nurlar %2'yi buluyor. Kişinin kalbindeki rahmet nurları %2'yi buluyor. Burası 12. basamak. %2'yi bulduğu zaman bu kişi yeni bir huşunun sahibi oluyor. Bu noktada o kişi mutlak olarak Allah'a ruhunu mülaki kılacağına emin olan bir kişidir. Bu kademedeki huşunun sahipleri için Allah Teala Bakara suresinin 64. ayet kelimesinde 46. ayet-i kerimesinde diyor ki اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّنَا اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Ama huşu sahipleri hariç. Onlar Allah'a mülaki ruhlarını ölmeden evvel mülaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. İşte bu inanan insanların kalbine Allah Teala bu nuru verdiği zaman bu inanç da şekil ediyor kişide. Kesin şekilde inanan bu insanlar huşu sahipleri ve huşu sahibi olunca o kişinin bir hakkı doğuyor, mürşidini Allah'tan sormak. Kişi hacet namazını kılıyor ve soruyor. Allah mutlaka mürşidi gösteriyor o kişiye. Gidiyor mürşidine tabi oluyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı nokta 13. basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor. Ve tabiyet bu kişiye birçok şeyi birden sağlıyor. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. 1. Kalbinin içine iman yazılıyor. 2. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. 3. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor.
4. O kişiye Allah Teala 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. 5. O kişinin nefsi eskitmeye başladığı için fizik vücudu afetlere karşı güçleniyor. 6. İradesi de afetlere karşı güçleniyor. Böylece 7 tane nimet oluyor kişi Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu tarzdaki bir dizaynda bu kişi mürşidine ulaşmak üzere hazır noktaya gelmiştir. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman bunlar olmuştur. Burası 14. basamaktır. Şeriat müessesesinin tamamlandığı, tarikat müessesesinin vücuda geldiği yeni bir noktada kişi. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru seyri sülukatlı bir yolculuk yapacak ve tarikat yani yollar bir bir gerçekleşecek. Bu kişinin ruhunun takip edeceği yol Tarık-ı Müstakim adını taşıyor. Tarık-ı Müstakim zemin kattan 7. gök katına kadar ulaşan 7 tane tarikten oluşan bir müessese. Bir yollar dizisi. Adı Tarık-ı Müstakim. Ve lekad halakna fevkakum sab'a teraika diyor Allah-u Teala. Andolsun ki üzerinize 7 tarik halk ettik diyor Allah Teala. 7 tane tarik, 7 tane yol tarik, 7 tane yol halk ettik. Zemin kattan birinci gök katına, birinci gök katından ikinci gök katına, böylece 7. gök katına kadar ulaşan 7 tane tarik sab'a teraika. Böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşmasını temin edebilmek, ruhun birinci gök katını, ikinci gök katını ve sırasıyla 7 tane gök katını aşmasından sonra 7. katta da 7 alem geçecek. Ancak ondan sonra ruh Allah-u Teala'ya ulaşabilir. Öyleyse tarikat denen müessese 7 tane tarikten oluşuyor. Birincisi nefsle ilişkisi konunun nefsimizdeki afetleri %7 yok etmedikçe ruhumuz gök katlarında birer kat yükselemez. Birinci kademe nefsi emmare. Nefsimizin kalbinde ne zaman %7 fazıl birikirse bu nokta ruhumuzun Allah'a doğru olan seyri sülük isimli yolculuğunda birinci gök katına ulaştığını ifade eder. Nefsimizin kalbi %7 rahmet, %7 nur, fazıl nuru, %2 de rahmet nuru olmak üzere %9 nura sahip olacaktır. %2 rahmet nurunu bir kenara bırakın. Gök katlarındaki bütün yükselmeler %7 fazıl nuruyla fazilet oluşturacak olan statü içinde gerçekleşir. 7 tane %7 nur birikimi ancak ruhumuzun Allah'a ulaşmasını temin eder. Üzerimize Allah-u Teala farz kılmıştır. Söylediğimiz gibi baştan Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Öyleyse nefsi emare dediğimiz zaman nefsimizin kalbinde ilk defa %7 fazıl birikimi gerçekleşiyor. Ruhumuz da zemin kattan birinci kata kadar ulaşıyor. Nefsi emare diyor
Kur'an-ı Kerim buna. Nefsimizin kalbindeki %7 nur birikimi. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerime. Fela uksum. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burası %7 fazıl birikimini ifade eder. Bu noktada ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Açıkta secde yapılan yere kadar çıkabilmektedir. Diğerleri üst katlara çıkacaktır ama o buna henüz müsait değildir. Sadece birinci kata çıkabilir. Bundan sonra kişi zikrini arttıracaktır, nefs tezkiyesi. Daha çok zikirle ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir kişinin nefsinin kalbinde. Nefsi levvame, kişi nefsini kınayacaktır. Çünkü bütün hataları nefsi yüzünden işleyecektir. İşlememek istemesine rağmen işleyecektir. Bu da onu çok rahatsız edecektir. Nefsini kınayacaktır kişi. Peki sonra bir adım daha, burası nefsi levvame. Ela, Allah Teala diyor ki Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Hayır, öyle değil diyor Allah Teala. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsimizde gerçekleştiği zaman nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah Teala şunları söylüyor. Ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve onu seva edene. Nefs bizim nefsimiz, seva eden Allah. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O zaman yani üçüncü gök katına ruh ulaştığı zaman o nefse onun fücarı ve takvası ilham edilir diyor. Allah Teala takvayı ilham ediyor, şeytan da fücuru. Ama artık takva ilhamı başlamıştır. Sonra Allah Teala diyor ki 9. ayet-i kerimesinde Şems suresinin kat eflaha men zekaha. Andolsun ki kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsin tezkiyesi %50 bir nur birikimiyle gerçekleşebilir. Ve bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Allah Teala buyuruyor ela bi zikrillahi tatmeminül kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası nefsi mutmainne. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle kişi nefsinin mutmain olduğu bir yere ulaşıyor. Artık kişinin nefsi doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdiği her şey o kişi için uygun karşılanır. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olur. Burası 5. gök katıdır. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mardiye, Allah'ın bizden razı olması halini gösterir. Ve nefsi emmare den başlayan bu statü, bu burada nefsi mutmainne, nefsi radiye ve nefsi mardiye olmak üzere üçü de bir ayette geçiyor. Fecr suresinin 27 ve 28 ve 29. ayetleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olun nefs, irci'i ila rabbiki, Rabbine
Rücu et Rabbine. Geri dön ey ruh. Radiyeten var diye nefsin Allah'tan razı olsun ve Allah da ondan razı olsun. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak ey nefs, mutmain olan nefs, Allah yolunda gayret sarf et, nefs tezkiyesi yap. Ey ruh sen de Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Kullarımın arasına gir ve fizik vücut ve cennetime gir diyor Allah-u Teala. Öyleyse beşinci ve altıncı gök katları için radiye ve vardiye kademeleri söz konusu ve nihayet ruhumuzun Allah'a ulaşması. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya nefs yemin vermiştir. Allah'a teslim olacak diye. Allah'a teslim olmanın birincisi nefsin %51 nur kazanmasıyla tahakkuk eder. Burası tezkiye noktasıdır. Ne zaman nefsinizin kalbinde %100 nur oluşursa orası da tasfiye noktasıdır. Burada nefs tezkiye olmuştur. Bu tezkiye olan nefs bunu kendisi için yapmıştır, söz verdiği için. Ve ilallahin masir diyor Allah Teala. Allah'a döner. Ruhu Allah'a ulaşır tezkiye noktasında. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı bir nokta var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda ruh Allah'a ulaşır. Burası ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktadır. Tarikat burada tamamlanır. Birinci katta açıkta secde eden ruhlar, ikinci katta suvarılma havuzlarında suvarılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde ederler. Mihenk menfezinden dördüncü kata çıkarlar. Beyt-i Makdes'in aslında secde ederler. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde ederler. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde nurlanırlar. Yedinci katta evvela kader hücrelerine ulaşırlar. Bir, ömür kitabı ulaşırlar. İki, kudret denizine ulaşırlar. Üç, makam-ı mahmuda ulaşırlar. Dört, divan-ı salihine ulaşırlar. Beş, zikir hücrelerine ulaşırlar. Altı ve en sonunda indi ilahiye ulaşırlar. Yedi. Ve indi ilahide sitedli müntahaya ulaşan ruh oradan dikey bir yukarı doğru yükselişte Allah'ın zatına ulaşır. Tarikat olayı sona erer. Tasavvufun birinci aşaması Allah'a ulaşmayı dileme safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek gerçekleşir. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşır.
14. basamak, 7. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğin mükafatını alır Allah Teala'dan. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Nefs tezkisi yapabilecek hale getirir Allah Teala onu. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Tarikat, şeriat 7. basamak 14. basamakta, tarikat 21. basamakta tamamlanır. 22. basamakta kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Ondan sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre. Ondan sonra kişi günün yarısından daha fazla zikrederek zühd sahibi olur. Ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun teslimi nefsin kalbinin %81 afetlerden temizlenmesini ifade eder. Bunun %79'u fazıldır, %2'si rahmet nurudur. Ve bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Ela bi zikrullahi Tatmeyünül Kulüp o Rad suresinin 28. ayet-i kerimesiydi. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi? Gördü. Şimdi bu fizik vücutlarının Allah'a teslim edilmesiyle sahabenin Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Ali İmran 20'de Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudun teslimi insan hayatında çok önemli bir yer işgal eder. Bundan sonrası daimi zikirdir. O zaman nefsin teslimi söz konusu olacaktır. Nefsin teslimi üzerimize farz mıdır? Nefsin teslimi nefsimizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada gerçekleşir. Bunun da ilacı daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşmayan hiç kimse ulul elbab olamaz. Ulul elbab nefsin teslimini ifade eden kavram Kur'an-ı Kerim'de. Lüblerin sahipleri olmak. Lübün sahibi olabilmeniz için kalp gözünüzün ve kalp kulağınızın açılması lazım. Ancak daimi zikre ulaştığınız takdirde gerçekleşebilir. Evvela farz mı diye bakalım. Nisa 103. Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Herkese bir farz emir çıkarmış. Daimi zikir farz. Peki ulul elbab kimdir? Onun tarifini veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulul Elbab'ın tanımı geliyor burada. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse
Allah Teala daimi zikri farz kılmış mı? Evet. Öyleyse herkese ulul elbab ol diyor. Madem ki ulul elbabın tanıtıcı vasfı daimi zikirdir. Daimi zikir de farz. Öyleyse Allah Teala herkese ulul elbab ol emri vermiş. Peki bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Elbette olmuşlar. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi şöyle diyordu. Sahabe için onlar sözü dinlerler. O sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Hepsi lüplerin sahibi olmuş. Ne olur lüplerin sahibi olursa kişi? Daimi zikrin sahibi olan bu kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özelliği daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olmak. Nefsinin kalbi tamamen sadece %2 rahmet, %98'de fazıllardan oluşan nurla dolu. Kişinin kalbi %100 nurla dolu. Hiç afet yok artık nefsinin kalbinde. Bir daha da olması mümkün değil. Bu noktadan geri dönüş söz konusu değil. Ve bütün sahabe gördüğünüz gibi ulul elbab olmuşlar. Öyleyse tasavvufun bu noktası o kişinin Allah-u Teala'dan büyük nimetler aldığı yerdir. Bir, o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. İki, bu sebeple nefsinin kalbi %100 nurlarla doludur. %98 fazıl, %2 rahmet. Üç, o kişinin kalp gözünü açar Allah Teala. Dört, o kişinin kalp kulağını açar Allah Teala. Bu dört tane temel şartın sahibi olan bu kişi ehli tezekkür olur. Allah ile her zaman konuşabilmek imkanının sahibidir. Allah Teala onun için diyor, Enbiya 73'te bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Zikir ehli ulul elbab ve de Allah Teala ulul elbabın Allah'ın sadece açıklığa kavuşturduğu ayetleri değil, yani muhkem ayetleri değil, müteşabih ayetleri de tezekkür edebildiğini söylüyor. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde müteşabih ayetleri sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Ve ulul elbabın ötesi kişinin irşad olmasıdır. Bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Kişinin irşad olması demek, salah makamının dördüncü kademesine ulaşması demek. Birinci kademede tövbe-i nasuha davet edilir kişi. İkinci kademede günahları örtülür. Üçüncü kademede salah nuru verilir başının üzerine. Dördüncü kademede günahları sevaba çevrilir. Müşriğine ulaştıktan sonraki günahlar. Ve beşinci kademede de Allah onun iradesini teslim alır. Bu noktadan evvel kişi irşad olur. İrşad olmakla muhdis olmak aynı noktayı ifade eder. 27. basamak. Allah-u Teala bütün sahabenin muhdis olduğunu ifade ediyor. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. O ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, Allah, deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Yani yedi gök katını da görmüşler. Yedinci katın yedi tane alemini de görmüşler. İşte sevgili kardeşlerim, bundan sonraki kademede İhlas makamı bitmiştir. Salah makamı başlayacaktır. Salah makamının söylediğimiz dört kademesi var. Dördüncü kademeyi aşan kişi iradesi de Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Ve irşada
memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahipleriydi. Tevbe suresi 100. ayet-i kerime. O sahabe kunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensarı ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, burada görüyoruz ki bütün sahabeye, ensara, ensar olsun ister, ister muhacirin olsun, tabi olunmuş. Kesinlik kazanıyor. Tabi olanlar, onlar tabi'in. Tabi'ine tabi olanlar, tebe-i tabi'in. İşte sevgili kardeşlerim, tasavvuf müessesesi buraya kadar geliyor. İradenin teslimiyle Allah Teala o kişiyi hakkı tukati takvanın sahibi kılıyor. Son bilmece burada çözülüyor. Allah'ın zatı burada görülüyor. Şeriat 14. basamağa kadar devam eder 3. basamaktan. Tarikat 14. basamaktan 21. basamağa kadar devam eder. 22. basamaktan itibaren de tasavvuf son kesimine ulaşır. Burası hakikat kesimidir. Yerlerin melekûtu ulul-elbâb makamında gösterilir. Göklerin melekûtu ihlas makamında gösterilir. Ötesi tek bilmece kalır. Çözülmedik Allah'ın zatı. O da salâh makamının 5. kademesinde gösterilir. Ve tasavvuf Kur'an'ın bütününe tekabül eder. Öyleyse kim tasavvuf ehli ise o Kur'an'ın bütününü tatbik eden insandır. Hepsi de farzdır. Hakkı tukati takva farz mı? Yani irşat makamına bir kişinin talip olması. Evet, farz. Ali İmran 102'de Allah Teala diyor ki onlar nasıl o takvanın sahibi oldularsa siz de hakkı tukati takvanın sahibi olun diyor. Herkese emrediyor Allah Teala. İşte yeniden bir sürü yanlışın üzerine Kur'an hakikatlerini bina ettik. Tasavvuf Kur'an'ın bütününe eşittir. Bir kısım alimlerde tasavvufu hakikat dediğimiz kesimle hudutlu tutmuşlar. Tasavvuf diyorlar. Yani bizim anlattığımız statü içindeki tasavvuf o zaman 22. basamaktan 28. basamakta dahil olan kesimi kaplıyor. Yani şeriat, tarikat, hakikat ayrımının hakikat kesimini. Aslında tasavvuf bütün Kur'an'ı kaplar. Tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayanlar, sizlere sesleniyorum. Hayır. Siz yapılması lazım gelen ötelerin ötesini yapmıyorsunuz. Yaptığınız her şey üzerinize farz kılınmıştır. Yaptığınız her şey bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından mutlak olarak yaşanmıştır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey yerli yerine cuk oturuyor. Kur'an-ı Kerim 28 basamağıyla tasavvufun ta kendisidir. Öyleyse 28 basamağın tümü tasavvufu işaret eder. Ayrımları nasıl yaparlarsa yapsınlar netice değişmez. İsterse şeriat, tarikat, hakikat desinler. İsterse şeriat, tarikat, tasavvuf desinler. İsterse tasavvuf hepsini ihata eder desinler. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı İslam'dır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde tasavvuf konusunu işledik. Böyle bir güzelliği Allah Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek
ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tücadile tücadilu ehlel kitabı illa billeti hiye ahsenu illellezine zalemu minhum ve kulu amenna billezi unzile ileyna ve unzile ileykum ve ilahuna ve ilahukum vahidun ve nahnu lehu muslimun. Ve la tücadilu ve mücadele etmeyin ehler kitab ve kitap ehli illa hariç tam başka mi ile elleti ki o hiye o ahsenu en ahsen en güzel olan illa hariçten başka ellezine onlar zalemu zulmettiler minhum onlardan ve kulu ve deyin amenna biz iman ettik bi ile ona ellezi ki o ünzile indirildi ileyna bize ve ünzile ve indirildi ileykum size ve ilahuna ve bizim ilahımız ve ilahukum ve sizin ilahınız vahidun tek bir tek bir aynı ve nahnu ve biz lehu ona müslimun teslim olanlar. Şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Öyleyse kitap ehliyle mücadele diye bir şey yok. Ama

Kitap ehliyle mücadele etmeyin. Zalimler hariç. Yani onlar size mücadele ediyorlarsa onlar zalimlerdir. Onlarla mücadele edebilirsiniz diyor Allah-u Teala. Ve 46. ayet-i kerime ve biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır ve biz ona teslim olanlarız deyin. Öyleyse bu kitap ehli Yahudiler ve Hristiyanlara bizim söylememiz lazım gelen şey ne? Biz bize indirilene Kur'an-ı Kerim'e inanırız. Ey Yahudiler, size indirilen Tevrat'a da inanırız. Ey Hristiyanlar, size indirilen İncil'e de inanırız. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da tek ilahtır. Buna bir şey daha ilave etmek lazım. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahipleriyiz. Öyleyse aramızda fark yokken bu düşmanlık niye dememiz lazım. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Biliyorsunuz ki teslim olma keyfiyeti 7 tane teslimin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren geçerlidir. Eğer bir insan kendine ben Müslümanım diyorsa, Müslüman Allah'a teslim olan demek, onun en azından Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak olarak şarttır. Ayet 47, Ankebut Suresi 47. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike enzelna ileykel kitabe kitab fellezine ateynahum mül kitabe yu'minune bih ve min haulai men yu'minu bihi ve ma yechedu bi ayatina illel kafirun kelimeler ve kezalike ve işte böylece enzelna biz indirdik ileyke sana el kitabı kitap fe böylece ellezine onlar ateyna biz verdik hum onlar onlara el kitabı kitap yu'minune mümin olurlar iman ederler bihi ona ve min ve den haulâ'yı onlar men, kim, kimse, kişi, yu'minu, mümin olur, iman eder, bihi ona, ve, ma yeçhedu, bile bile inkar etmez, ayet, bi ayatina, ayetlerimizi, illa, den başka, hariç, el kafiri, kafirler. Ve işte, böylece, sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler.

İşte trafik idi. Kitap verilenlerin

Kur'an'a inandıklarını söylüyor. O devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe kendilerine öğretilen din esaslarının aynının Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğunu görüyorlar. Kimler? Hristiyanların ve Yahudilerin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peygamberlerinin izinden gidenler. Allah'a ulaşanlar aralarında ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim edenler var. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde hem Yahudilerin içinde hem de Hristiyanların içinde, kitap sahiplerinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyip de irşat makamına tayin edilen insanların mevcut olduğunu söylüyor. Onları irşat makamına tayin eden kim? Allah. Aynı Allah. Onlar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı şeyin aynını yaşıyorlardı. Kim onlar? Hristiyanların içinden ve Yahudilerin içinden Allah'a ulaşmayı dinlemişler, kendi mürşitlerine tabi olmuşlar ve kademe kademe her birinden insanlar var, Hristiyanlardan da Yahudilerden de. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan önce tabi oluyor, önce Allah'a ulaşmayı diliyor, Furkan oluyor, sonra tabi oluyor, sonra ruhunu Allah'a teslim ediyor, sonra fizik vücudunun nefsini ve iradesini, Hristiyanların ve Yahudilerin içinde de aynı devirde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı devirde yaşamakta olanların içinde bunların hepsini yapan insanlar vardı. Allah Teala burada onlardan bahsediyor. Diyor ki ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Kim o kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve şimdi nasıl İslam'ın içinde emaniye bilgilerle mücehiz olup da Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar varsa, o devirde de Hristiyanların içinde ve Yahudilerin içinde insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyordu. Ve dilemedikleri için de kurtuluşları mümkün değildi. Biliyorsunuz ki dilemeyenlerin hepsine Allah-u Teala'nın verdiği ifade isim kafir kelimesidir. Çünkü kalplerinde küfür var. Gözleri kör, kulakları sağır ve kalpleri idraksiz, kör, sağır ve dilsizler. Ankebût suresi 48. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kunte tetlu min kablihi min kitabin وَلَا تَهُتُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَنْ لَرْتَى بَلْ مُبْتِلُونَ وَمَا كُنْتَ sen olmadın. Tetlu okuyorsun. Min kablihi ondan önce min dendan kitabın kitap ve la tehuttuhu onu yazmıyorsun. Bi yeminike sağ elinle. Zen öyleyse o zaman öyle olsa lertabe de irtabe mutlaka şüphe ederler. El mübtilûn batılda olanlar. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Niçin? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Elbette kitap okumadı. Okuması mümkün değildi. Eğer öyle olsaydı, yani sen bundan önce kitap okusaydın ve elinle Kur'an-ı Kerim'i yazsaydın, batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi diyor. Yani bu kitaplar okumuş, öğrenmiş kitaplardan bize de yutturmaya çalışıyor derlerdi diyor.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğinin en bariz ifadesini kullanmış. Okuma yazma da bilmiyorsun. Evvelce kitap da okumadın. Bunların hiçbirini bilmezken bunların hepsini biz sana öğretiyoruz demiş oluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve öğrettiği her şey Kur'an-ı Kerim'in esasları evvelki peygamberlerin söyledikleriyle tamamen aynı. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin devamı. Aynı ifadeler, aynı şeriat. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bilmesine imkan olmayan husus Şura suresinin 13. ayet kerimesinde son derece net olarak anlatılıyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Hepsinin şeriatının aynı şeriat olduğu, tek şeriat olduğu kesin bir şekilde ifade buyurulmuş. Bir evvelki ayette, ondan evvelki ayette zaten o konuyla alakalı. Biz sizin peygamberlerinize, kitaplarınıza inanırız. Çünkü aynı şeyleri biz öğreniyoruz. Allah Teala tek bir şeriat koymuş. Bütün insanlık tarihi boyunca ikinci bir şeriatı hiç oluşturmamış. Bütün insanları da o şeriatı yaşayabilecek olan özellikle Hanif dininin özellikleriyle yaratmış. Tek bir din, tek bir tür insan, yalnız Hanif dinini yaşayabilecek özellikle insan ve her zaman kayyum olan bir din. Hanif dini. Yani Hazreti Musa'nın dini, yani Hazreti İsa'nın dini, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman onu görüyoruz. Ve 49. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Bel hüve ayatün beyinatun fi sudurillezine utul ilm ve ma yeçhadu bi ayatina illez zalimun. Vel hayır ve o ayatün ayetler ve beyinatün beyan olunan fi içinde suduri göğüsler ellezine o kimseler utu verilenler el ilme ilim. Ve ma yeçhadu bile bile inkar etmez bi ayatina ayetlerimizi illa hariçten başka ez zalimun zalimler. Hayır. O yani Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin göğüslerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. İlim verilenlerin sinirlerinde.

Ve yani onlar ayetlerdir. Ne demek istiyor Allah Teala? Çünkü bir süre sonra Allah Teala onları daimi zikre ulaştırıyor. Daimi zikre ulaştırdığı zaman onlara yedi kat yerleri, yedi kat gökleri gösteriyor. İç dünyalarında kalp gözleriyle. İşte bu sinedeki Allah Teala'nın beyanlarıdır. Allah'ın yoluna giren, daimi zikre ulaşan insanlara Allah Teala mutlaka yedi kat gökleri gösterir. Onlar irşada ulaştıkları zaman bunların hepsini görmüşler. Görmüş olarak irşada ulaşırlar. Ve Allah Teala ondan sonra onları irşat makamına tayin eder. Senelerinde ayetlerini, Allah'ın ispat vasıtalarını görürler. Bütün gök katlarını, her katta neler olduğunu, en sonunda huzur namazının imamını mutlaka görürler. Ve de zalimler Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Ama onlar ilim verilenlerin ilmin sahibi oldukları zaman ilmi yaşadıkları zaman Allah onları beyinelerle ispat eder. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman Ulul Elbab kademesindedir. 26. basamak. Daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple bütün afetler yok olmuştur. Nefsinin kalbinde iki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, o kişi ehli hükümdür, hikmet sahibidir. Beş, ehli hayırdır. Daimi zikirde olduğu için daimi olarak kesintisiz derecat kazanır. Altı ve yedincisi, onlar, o insanlar Allah ile devamlı konuşmak imkanının sahipleridir. Ehli tezekkürdürler. Bundan sonra bu noktaya ulaştığı zaman Allah Teala onlara yerlerin melekûtunu gösterir. Ulul Elbab makamının özelliği yerlerin melekûtunu görmektir. Tamamlandığı zaman zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterildiği zaman yerlerin melekûtu sona erer. O zaman kişi ihlas makamına geçmiş olur. İhlas makamında da birinci gök katından itibaren yedi tane gök katı gösterilir. Bu da göklerin melekûtudur. Zemin kat yedi yer katının ve yedi gök katının arasıdır. Sıfır noktasıdır. Ve İhlas makamında yedi gök katı da görünür. Kalp 14 defa, iki defa yedili müzeyyen olmak, 14 defa müzeyyen olmuştur. Ondan sonra Allah tövbe-i nasuha davet eder, kalp bir defa daha müzeyyen olur. Sonra günahlarını örter kişinin, bir defa daha müzeyyen olur. Salah nuru verir başın üzerine, bir defa daha müzeyyen olur. Ve günahlarını sevaba çevirir, bir defa daha müzeyyen olur. 18 oldu müzeyyen olma. Ondan sonra o kişi iradesini Allah'a teslim eder. Ve orada kalbi bir defa daha müzeyyen olur. Allah'ın zatını görerek. 19 defa müzeyyen olma müessesesiyle o kişiler sinelerinde yer katlarını, gök katlarını ve Allah'ın zatını görürler. Ve Ankebût suresinin 36. ayet-i kerimesi, 50. ayet-i kerimesi affedersiniz. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlû levlâ münzile aleyhi ayatun min Rabbihi. Rabbih.
kul innemel ayatü indallah ve innema ene nezirun mübin. Ve kalu ve dediler levla olmaz mı? Münzile indirildi. Aleyhi ona ayacın ayetler minden başka den Rabbihi onun Rabbinden. Kul de innema sadece ancak el ayacı ayetler indallahi Allah'ın katında ve innema ve sadece ancak ene ben nezirin uyarıcı mübinin apaçık. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Bütün peygamberlere, bütün resullere, kayyum resullerine de hep bu söylenmiştir. Sen bir marifetin sahibi misin? Kerametini göster. Peygamberlere de mucizeni göster demişlerdir. Allah Teala evvelki peygamberlere mucizeler vermiştir. Özellikle onları mucizelere göndermiştir. İnsanları Allah'ın yoluna davet etsinler de o mucizelere inandırsınlar diye. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala özel bir mucize vermemiştir. Ama insanların daveti üzerine ayın ikiye bölünme olayı tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara gelin bana tabi olun deyince şu gökteki ayı görüyor musun diyorlar. Onu ne zaman ikiye bölersen o zaman sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı bu ayetteki gibi ben diyor ayı ikiye bölemem. Ben mucizeye yetkili değilim. Ama Allah'a talepte bulunurum. Eğer Rabbim uygun görürse onu ikiye böler. O zaman bana tabi olacak mısınız? Cevap evet mutlaka olacağız. Allah Teala ayı ikiye bölüyor. Ama onlar kendilerine bu söylendiği zaman diyorlar ki bu apaçık bir sihirdir. Allah'ın bütün peygamberlerine bunlar söylenmiş sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah Teala bir mucizeyle bir nebisini, peygamberini gönderirse Hazreti Musa, Hazreti İsa ondan evvelki peygamberlerin çoğunda mucizenin hep var olduğunu görüyoruz. Hepsinde var olduğunu görüyoruz. Ve Allah Teala o zaman mucizeler insanları ikna ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de Allah'ın özellikle gönderdiği bir mucize değil, o insanların talebi üzerine vücuda getirdiği bir mucize oluştu. Ali 1. ayet-i kerime Ankebut suresi Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yekfihim enna nezzelna aleykel kitabe yutla aleyh him inne fi zalike le rahmeten ve zikra li kavmin yu'minun. Kelimeler mı ve lem yekfihim ve onlara kafi gelmiyor, yetmiyor. Enna nasıl? Enzelna biz indirdik. Aleyke sana el-kitabe kitap yutla okunur. Aleyhim onlara inne muhakkak ki fî zâlike bunda vardır. Le muhakkak mutlaka elbette rahmeten bir rahmet. Ve zikra ve zikir. Likamin kavim için yu'minun mümin olan. Şöyle sonuçlanıyor ayet. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. Mümin olan bir kavim için bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde rahmet ve zikir vardır diyor Allah-u Teala.

Daha evvelki İncil'de de rahmet ve zikir vardı diyor Allah Teala. Ondan evvelki Tevrat'ta da rahmet ve zikir vardı diyor Allah Teala. Bütün peygamberlerin indirdiği kitaplarda aynı şeyler var. Hepsi hidayete çağırıyor. Allah'a teslime çağırıyor. Neticede şuraya ulaşıyoruz. Dinler yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Dinler yok. Sadece bir tek din var. Ezeli ve ebedi kayyum olan din. Hanif dini, bütün peygamberlerin dini, insanlık tarihi boyunca bütün insanların tek dini. Ayet 52 Kul kefa billahi beyni ve beyne kum şehida ya'lemu ma fis semavati vel ardı vellezine aminu bil batılı ve keferu billahi ulaike hümül hasirun. Kuldeki kefa kafi yeterli billahi Allah'a beyni benim aramda ve beynüküm ve sizin aranızda şehiden şahit olarak yalemu bilir mafiyes semavati göklerde olanı ve el ardı ve arz yeryüzü ve ellezine ve o kimseler aminu inandılar biyel batili batıla ve keferu ve inkar ettiler billahi Allah'ı. İşte onlar ülaike hüm onlar el hasrun hüsrana uğrayanlar. De ki sizinle benim aramda şahit olarak Allah kafidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'a inkar edenler işte onlar hüsranda Allah Teala her zaman şahittir. Her devirdeki Resullerinin şahididir. Allah'tan sormayı bilenlere de Allah Teala bütün Resulleri için şahadet eder. Onlar benim Resulümdür. Hüviyetinde bir şahadet bütün devirlerde mevcut olmuştur. Bugün de bütün devirlerde mevcut olmuştur. Kıyamete kadar da mevcut olacaktır. Hüsranda olanlar, batıla inananlar, yani eldeki imaniye kitaplara inananlar, Kur'an'ı bir tarafa bırakıp, ellerindeki imaniye kitaplarla din öğretenler ve öbür taraftan da bunların da ötesinde olanlar var. Allah'ı da inkar ediyor insanlar. İşte onlar hüsranda olanlardır. Ankebût suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ve yesta cilû neke bil azab ve levla ecelün müsemmen le cae hümül azab böyle yeti yennehum bağteten ve hum la yeşkurun ve yestacilûneke ve senden acele istiyorlar. Bir el azabı azabı ve levla olmasaydı ecelün ecel zaman müsemmen belirlenmiş le elbette mutlaka caihum onlara geldi azabı azap ve le elbette mutlaka yetiyenlehum muhakkak onlara gelecek yetiyenlehum onlara gelecek vadeden ansızın ve hüm ve onlar la yeşurun farkına varmazlar.
Vehüm ve onlar la yeşurun farkına varmazlar. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı azap onlara mutlaka gelirdi. Yani hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Kıyamet kopacak. Kainatı yaratan Allah'ın bütün dengeleri bozmasıyla künnes ve künnes kanunları işlemeyecek. Künnes ve künnes kanunlarının işleyebilmesi için bir merkezi çekim gücü, bir de onun etrafında eliptik bir yörünge üzerinde dönen bir sistemi Allah-u Teala oluşturmuş. Mikro alemde de atom müessesesinde bu var. Makro alemlerinde, makro alemde de kainatta gene aynı şey var. Bir sonsuz büyüklükte bütün gezegenlerin güneş sistemlerinin etrafında dönmeleri söz konusu eliptik yörüngede, tıpkı bir hidrojen atomunun içinde bir elektronun eliptik yörüngede dönmesi gibi. Allah Teala buyuruyor, فَلَا اُقْسِمُوا بِالْهُنَّسِ اَلْجَوَارُ الْكُنَّسِ. Hünnes, merkezi çekim gücü, künnes de onun etrafında dönen, merkez kaç kuvvetiyle dönen, ondan kopmayan ama ona yapışmayan bir yörünge üzerinde sonsuz bir hareketi sağlayan sistem. İşte o sistem bir gün bozulacak, kıyamet kopacak. Allah Teala onun zamanı var diyor, zaman gelmeden evvel. Onu koparmayız diyor, biz onu takdir ettik, o zaman da oluşacak diyor. Ve onlar gene farkında değilken azap onları yıkılayıverecek. Neden? Çünkü kıyamet günü o insanlar mezarlarından canlanıp, zaman kendi yaşadıkları devre döndüğü zaman mezarlarından canlanıp ansızın çıkacaklar. Ve kıyamet günü haşr meydanında toplanacaklar. Tekrar ölecekler, tekrar dirilecekler. Nefsleri kendilerine ulaşacak. İndi ilahi nefslerin yaşamakta olduğu berzah alemi de yok olarak berzah alemindeki bütün nefsler kıyamet günündeki fizik bedenlere ulaşacak, birleşecekler ve hayat filmlerini seyredecekler ve sonra da cezalı olanlar cehenneme gidecek, cezalı olmayanlar da cehenneme gidecek, cennete girecekler, oradan uçarak çıkıp cennete ulaşacaklar ama cehennemde kalacak olanlar bir daha çıkamayacaklar ebediyen. Ankebut suresi 54. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Yesta cilûneke bil azav ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin. Yesta cilûneke, senden acele istiyorlar. Bi el azabi azab ve inne muhakkak cehenneme cehennem le elbette mutlaka muhitatun, ihata edicidir, kuşatıcıdır. Bi ile el kafirin, kafirler, inkar edenler. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem kafirleri mutlaka ihata edicidir. Kuşatıcıdır, kaplayıcıdır. Yine aynı konuya Allah-u Teala değinmiş. Azap, kıyamet Allah'ın tayin ettiği vakitte mutlaka gelecektir. Ne zaman tayin ediyor? Bütün gezegenlere verdiği, kainatı büyütmekte olan kinetik enerji, itiş enerjisi bittiği zaman kainat duracaktır. Ve
büyüme durunca her şeyin felç olması söz konusu. Çünkü sistem ona göre dizayn edilmiş ve evvela sistem değiştiği için Allah Teala'nın kinetik enerjisi artık mevcut olmadığı için, zamanın büyümesi durduğu için her şey duracak. Sonra da güneşle dünya, evvela ayla dünya birleşecek. Sonra da güneşle dünya birleşecek. Yani bütün gezegenler sabitelerine, yani merkezi çekim güçlerine, yer çekimi kuvvetiyle ulaşacak ve yapışacaklar. Böyle bir dizaynda kainatta insanlar ölecek ve kıyamet günü yaşayanlar da ölecekler. Sonra birinci üfürüş. Sonra zaman tersine dönecek. Herkesin hayatı tekrar kendilerine iade edilecek ve onların hepsi mahşer meydana doğru yola çıkacaklar. Zaman kendilerine ulaştığında, geriye döndüğünde, onlar zaten hayatta oldukları için mezarlarından yükselerek Allah'ın mahşer meydana ulaşacaklar. Orada herkes toplanacak ve ondan sonra hayat filmlerinin seyredilmesi, sonra da toplu halde cehenneme gidiş. Ondan sonra cehennemden çıkanların cennete ulaşması. Allah Teala buyuruyor. Ayet 55 Ankebut suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yahşa humul azabı min fevkihim ve min tahti ercu lehim ve yekulu zuku ma kuntum ta'melun. Yevme gün yahşahüm onları örtecek, kaplayacak. El azabı azap min fevkihim onların üstünden ve minden tahti altı. Alt. Elcülehim onların ayakları ve yekulü ve derler zukur tadın. Ma şey kuntum siz oldunuz tamelun siz yapıyorsunuz.

O gün azap üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak ve Allah yapmış olduğunuz şeylerin cezasını tadın diyecek.

56. ayet-i kerime. 55. ayet-i kerimede yapmış olduklarınızı tadın ifadesi aslında yapmış olduğunuz şeylerin cezasını tadın müessesesi de var. Cehennemden bahsediyor. Yapmış olduğunuz şeyleri tadın.

Ne demek bu? O kişi hayat filmini seyredecek. Ve doğuşundan ölüşüne kadar geçen zaman parçası içindeki hem düşüncelerini görecek hayat filminde, hem de bütün yaptıklarını görecek. Ve yapmış olduğu hatalar dolayısıyla bir acı duyacak, azap duyacak. Daha cehenneme girmeden önce hayat filmini seyrederken yaptıklarına pişmanlığı daha o seyir esnasında tadacak. Burada yapmış olduğunuz şeyleri tadın diyor Allah Teala. O işlemekte olduğunuz şeylerin size ne kadar günah işlediğini görerek üzülmeniz söz konusu demiş oluyor. 56. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyellezi ne amenu inne ardi vasiatun fe iyyâye fa'budûn. Ya ey ibadiye benim kullarım. Ellezîne onlar amenu oldular, iman ettiler. İnne muhakkak ardi benim arzım. Vasiatun geniştir. Fe artık öyleyse iyyâye yalnız bana a'budûni kul olun. İşte Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine paralel bir ayet-i kerime. Ey amini olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım, muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Allah Teala'nın talebi bu kadar. Allah'a kul olmamızı istiyor. Zariyat ilde ne diyordu? Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık. Öyleyse burada da Allah Teala aynı şeyi bir defa daha söylüyor. İstediği şey biz insanların Allah'a kul olmaları. Dikkat edin, abd kelimesiyle abid kelimesi, ibadet kelimesi aynı kökten gelir. Buradaki ibadiye kelimesi benim kullarım anlamına geliyor. Ve abuduni bana kul olun manasını taşıyor. İbadet de kulluğun zaten bir gereğidir. Ama yaratılış maksadımız Allah'a ibadet etmek değildir. Allah'a ibadet ederek kul olmaktır. Dikkat edin, bir insan düşünün, 80 yaşında ölsün, 65 yıl Allah'a ibadet etsin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Yani 15 yaşında sorumluluğunu müdrik olmuş kişi ibadetine başlamış. 80 sene bütün ibadetlerini gerçekleştirmiş. Ne hariç? Zikir hariç. Çünkü farz görünmüyor zamanımızın dizaynında. Ve namaz kılmış, oruç tutmuş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. 65 yıl ibadetten sonra bu kişinin gideceği yer, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse, mutlak olarak cehennemdir. O zaman Allah Teala'nın bana kul olun demekten neyi kastettiğini görüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul olursunuz. İşte Fecr suresi, Zümer suresi affedersiniz, 17. ayet-i kerime. Onlar ki bize ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Ne olmuş? Allah'a kul olmuş. Ne yaparak? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve Allah'ın muradı budur. Allah'a kul olmak. Çünkü bu nokta başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin olamaz. Kurtuluşu da mümkün değildir. Bu noktadan itibaren kurtuluş söz konusudur. 57. ayet-i kerime, Ankebut suresi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zayikatül mevt. Mevti. Sümme ileyna turcaun. Kullu bütün hepsi nefs, nefsin nefs. Zayikatü tadıcıdır. El mevti ölüm. Sümme sonra ileyna bize turcaun döndürüleceksiniz. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Bütün nefsler fizik bedenlerinin öldüğünü tadacaklar. Fizik bedenlerinden ölecek. Nefs de berzah alemine gidecek. Ölümü yaşayan fizik vücuttur. Ama bu ölümü tadan nefstir. Allah razı olsun. Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine aminu ve aminus salihati ve nübev ve ennehum minel cenneti gurafan tecri min tahtihel enharu halidine fiha ni me ecrul amilin. Ve ellezine vellezine ve onlar aminu amin oldular. Allah'a ulaşmayı denediler. Ve aminu salihati ve salih amel işlediler. Nefs tezkiyesi yaptılar. Le mutlaka nübeviyennehum onları mutlaka yerleştireceğiz. Mindan el cennati cennet gurafan yüksek yerler, köşkler tecih akar. Mindan tahtiha onun altı.

El enharu nehirler halidine kalıcıdırlar, kalacak olanlar. Fiha orada nime ne güzel mecru ecir. El amilin amel edenler. Ve amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel yani nefs tezkiyesi yapanları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih yani nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri ne güzel. İşleyenlerinin değil, işleyenlerin. Ecri, mükafatı ne güzel.

Ne diyor Allah Teala? Ve amenü olanları. Herkes bunu iman edenler olarak almış. Yani iman eden, Allah'a ulaşan kişi mutlaka gelecek o köşklerde oturacak. Amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler demek. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin de olamaz. İman etmiş sayılmaz. Allah'a inanması o kişiyi kurtarmaya yetmez. Bakalım bunları. İnsanlar nasıl öğrenecekler? Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten, küfürden, bütün negatif faktörlerden kurtulurlar ve mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Hidayet çağı konumuz. Hidayet çağı 30 senelik bir giriş devresi geçirdi. Kameri aylarla tam 30 yıl. 30 kameri yıl evvel 12 Rebi'ülevvel tarihinde

Allah Teala bir müjde vermişti bize. Üç defa tekrar etmişti. Risaletlerine yazdırdı. Müjde konusunda sana müjdemiz var, sana müjdemiz var, sana müjdemiz var.

ve bu her sana müjdemiz var cümlesinin 10 kameri yıl ihtiva ettiğini, o tarihten 30 yıl, 30 kameri yıl sonra gene 12 Rebiülevvel tarihinde Allah Teala bize bir açıklama yaptı. Hidayete giriş devresinin tamamlandığını ve yeni bir devreye girildiğini açıkladı. Bu yeni devre hidayetin gelişme çağı. Sevgili kardeşlerim, demek ki 30 kameri yıl veya 28 yıldan Güneş takviminin 28 yılından daha uzun bir devrede Allah Teala sizlere hep hidayetin açıklamasını yapmamızı nasip buyurdu. Unutulmuş bir kavram, hidayet. Kavramlardan hidayet kelimesinin çağına girmiş bulunuyoruz. Bu çağ 30 yıldan beri devam ediyor sevgili kardeşlerim. 30 yıldır sizlere çeşitli açıklamalarda bulunduk. Yıldan beri bir güzelliği birlikte yaşadık. Hep hidayeti açıkladık, öğrettik sizlere sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiklerini biz sizlere sadece öğretebilirdik. Sadece onu yaptık. Allah bize neyi öğretmişse biz de sizlere öğrettik. Ve hidayetin ne olduğunu bizim kardeşlerimiz şu anda dünya üzerinde en iyi bilenlerdir. O hidayet ki unutulmuş, rafa kaldırılmıştır. Artık dünyada hidayet her üç dinde de dinlerini yaşadıklarını zannedenler tarafından unutulmuş bir kavramdır. Zaten üç ayrı dinden bahsetmek de mümkün değil. Çünkü Hz. Musa da, Hz. İsa da, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in dinini yaşamaktalar. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini kainatın tek dinidir. Hazreti Adem'den başlayan Hazreti İbrahim'e kadar gelen bir çağlar silsilesi içinde hep tek bir din oluşmuş sevgili kardeşlerim. Bir tek din. O din Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Adı Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif. Ve bakıyoruz Kur'an'da Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat. Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı da, Hazreti İsa'nın şeriatı da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriat. Allah Teala bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz,

Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun, kıyamda tutun, hayatta tutun diye. Ve ise şeriat veriyor. Bu şeriat sadece insanların yaşam kaidelerini değil, dinin kaidelerini değil sadece, onun ötesini de içeriyor. Dinin ayakta tutulmasını da, fırkalara ayrılmamayı da içeriyor. Neden fırkalara ayrılmamak? Çünkü insanlar fırkalara ayrılırlarsa, o insanlar dinden sapmışlardır. Onlar şirktedirler diyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin fırkalara ayrıldığını söylüyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temeli Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir temeldir. Allah'a ulaşmayı dilemek Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelidir. Buradan başlar her şey. Dinin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir dizaynı görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın şeriatını yaşayamaz. Bu şeriat fırkalara ayrılmamayı ifade eder. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı ifade eder. Sadece onlar dinlerini yaşayanlardır. Kimler fırkalara ayrılmamışlardır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir fırkayı, dilemeyenler 72 fırkayı oluştururlar. Her tür insan 72 fırkanın içindedir. Ama bunların arasında sadece bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenleri içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeriat dediğimiz zaman genel anlamda dindeki kaideler akla gelir. İnsanların uyması lazım gelen kaideler. Bu dinin şeriatıdır denir. Hayır, şeriat ondan çok daha geniş bir kapsamı ifade ediyor. Fırkalara ayrılmamayı ve dini ayakta tutmayı da ihata ediyor. Öyleyse şeriat sadece bir kaideler demeti değildir. Akaid değildir. Din, kaidelerin ötesinde bir sağlam yapıyı ifade eder. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini incelediğimiz zaman bunun hidayet dini olduğunu görüyoruz. İslam dini de Hanif dinidir. Üç esasa oturur. Bir, Allah'a ulaşmayı Allah'a baştan başlamamız gerekirse birinci şart Allah'a inanmaktır. Allah'ın tekliğine inanmaktır. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin vahdet akidesi. Sonra da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, vücuda getirdiği tek bir toplum Hanifliğinin ikinci esasını teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu dinin muhtevasına giremezler. Onlar şirktedirler. Hem tek Allah'a inanmayanlar şirktedirler, hem de Allah'a ulaşmayı

Dilemeyenler şirktedirler. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü faktörü teslim. Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde 7 safa görürüz, 4 tane de teslim görürüz. Bu 7 safa ve 4 tane teslimin muhtevası İslam'ın bütününü teşkil eder. Ve bundan başka bir din hiç olmadı dünya üzerinde. Ama insanlar toplum yapıları itibariyle din aslına, din temeline, dinin omurgasına ilaveler yaparak farklı dinler oluşturdular. Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e indirdiği Hazreti İbrahim'in kitabından sonra kitaplar indirdiğini biliyoruz. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirdi Allah-u Teala. Ve böylece üç kitaba birbirine atıf yaptırdı. Hazreti Musa zamanında

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği bildirilmişti. Hazreti İsa'nın geleceği de bildirilmişti. Hazreti İsa zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği gene bildirilmişti. Yani Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den söz edilmektedir. Ama Kur'an'da hem Hazreti İsa'dan, hem Hazreti Musa'dan, hem Hazreti İbrahim'den, hem de bütün peygamberlerden söz edilmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Galatasaray'ın dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey sadece bir tek hedefe yöneliktir. O Allah'a kul olmaktır. O mutlu olmaktır. Allah Teala diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye. İşte Allah'a kul olmak, yedi safhanın yedisini de yedi ayrı kulluk safhasında yaşamaktır. Hidayet, içinde bulunduğumuz çağın adıdır. Bu çağ dinlerin birleştirileceği çağdır. Bu çağ dinlerin birbirinden temelde farklılıklarının olmadığını insanlara ilan ve ispat edecek olan çağdır. Bütün dinlerde, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de birbirine atıf yaparlar. Kur'an-ı Kerim hem İncil'den bahseder, hem Tevrat'tan bahseder. Tevrat'ında, İncil'inde bir nur olduğunu söyler Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ında, İncil'inde bir hidayet rehberi olduğunu söyler. Kur'an-ı Kerim, Hz. Musa'nın da Hz. İsa'nın da peygamber olduğunu söyler. Buna Hz. İbrahim de elbette dahildir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamberin adı geçer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Hz. İsa'nın, Hz. Musa'nın daha ötesinde, onların ikisinden de evvel Hz. İbrahim'in yaşadığını görürüz. Ondan evvel Hz. Nuh yaşamıştır. Ama gördüğümüz o ki bu beş peygamber ulul azm peygamberlerdir. Azim sahibi peygamberler. Hedeflerine ulaşmak için kesin bir azmin sahibi olan peygamberler. Bu peygamberler Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir yer tutar. Ve şu açıdan son derece önemli bir olaya karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamaktır. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmıştır ve Allah'ın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim insanlara mutluluğu bütün boyutla açıklamakla kalmaz. Dinlerin birbirinden farklı olmadığını da ispat eder. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yedi tane safhadan bahseder. İnsanın dini hayatının yedi safhası. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık bir din merdiveninde üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala o kişiye ve Allah Teala o kişiye yardım eder. Onu 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Bu ikinci safhadır.
tabiiyet, ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yolun, ruhun yola çıkması. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. O 3. safhadır. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu 4. safhadır. Ruhun Allah'a teslim olması 3. safha, fizik vücudun Allah'a teslim olması 4. safha. Sonra nefsin Allah'a teslim olması, daimi zikre ulaşarak nefsin kalbinde hiç bir afet kalmamak suretiyle nefsin Allah'a teslim olması 5. safhayı oluşturur. Bundan sonra iradenin Allah'a teslim olmasına gelmeden evvel arada bir ihlas safhası kalır. Allah Teala kişiye gök katlarını gösterir. 7 tane gök katını sonuna kadar gösterdiğinde Sitre-i Münteha göründüğünde ihlas makamı da biter. Salih makamı başlar. Ve varılması lazım gelen hedef budur. 7. safha iradenin Allah'a teslimi ve kişinin İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerde sevayı Allah-u Teala en güzel şekilde oluşturmuş 7 tane safha koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu 7 safhayı yaşayan kişi ruhunu da beçini de, yani fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. Böylece biz insanların Allah'ın emrettiği dizayn içerisinde onun öngördüğü safhaları birer birer aşarak ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz bir yerlere ulaşmamız söz konusu olur. İşte bu nokta bizim Allah'a gerçek anlamda teslim olduğumuz noktadır. İrademizin Allah'a teslimiyle teslimler tamamlanır. Ve Allah Teala bütün insanlardan onların Allah'a teslim olmalarını istiyor sadece. Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz şey, bu 4 tane teslimin arkasındadır. Dördüncü teslim, son teslim, iradeyi de Allah'a teslim etmeyi gerektirir. Bu teslimiyet, iradenin Allah'a teslimi keyfiyeti. Konunun nihai neticesidir. İşte bu muhtevanın her biri hidayetin bir parçasını içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç hidayetidir. Sonra kişi mürşidine tabi olacaktır. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an
Allah bizi teslim alacaktır. Biz istesek de istemesek de eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek Allah otomatik olarak bizleri teslim alır. Şeytanla aramızı kesin bir şekilde ayırır.

ise Allah Teala ne yapar? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi öyle bir muhafaza altına alır ki bu muhafazada şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar ona hiçbir şekilde tesir edemez. Burası hidayetin başlangıç noktasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi hidayettedir. On dördüncü basamakta bu kişinin mürşidine ulaşmasını sağlar Allah Teala. O kişinin ömrü varsa ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. İstisnası yoktur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu teslim aldıktan sonra mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ise Allah'ın onu teslim alması için yeterli sebeptir. Başka sebep aramaz Allah Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterlidir. Ve bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine ulaşması noktasında kişinin el öpmesi noktasında ruh vücuttan ayrılır. Ve Allah'a doğru Devrin İmam'ın dergâhına ulaşarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bu müessesede bütün ruhlar birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata, dördüncü kata, beşinci, altıncı ve yedinci katlara birer birer ulaşacaklardır. Her ruh kendi ulaşabileceği kata kadar yükselebilir. Orada bir eğitim devresi, bir bekleme devresi geçirdikten sonra bir üst kata ulaşabilir. Bu sebeple 7 katlık bir yükselme en uzun devresi 7. katta olmak üzere ki burada 7 alem geçilir. 5-6 aylık bir süreyi işgal eder. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştırılır. O zaman ruhu vücudundan ayrılır ve de Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk 7 tane gök katını aşmayı ifade eder. İşte insanların 7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhlarını ulaştırmaları, Allah'ın zatında ruhlarının yok olması, onların vuslata ermelerini ifade eder ve kişi burada üçüncü hidayetin sahibidir. Ne zaman ki bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder, bu dördüncü hidayettir. 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim eden kişi, 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder, 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Nefsi Allah'a teslim etmek dördüncü hidayettir. Teslimlerdense ikincisi söz konusudur. Fizik vücudun tesliminde, nefsin tesliminde ise üçüncü teslim söz konusudur. Ruhun teslimi 22. basamak, fizik vücudun teslimi 25. basamak.
kişi Allah ile olan ilişkilerinde nefsini Allah'a teslim ettikten sonra irşad olarak daha sonra da iradesini Allah'a teslim ederek 7 tane safha yaşamak durumundadır. Bunların her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Ve insanın Allah ile olan ilişkileri 7 tane hidayet kademesini kaplar. Sonunda bir insanın ulaşabileceği, normal bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe iradesini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmaktır. Normal insanlar arasında Allah'ın en çok sevdikleri Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edebilenlerdir. Bu teslim keyfiyeti yedi tane safhanın her birinde bir üst kademe hidayet yaşanmak suretiyle ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslime kadar kişiyi ulaştırır. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi vardır. Velayetin bittiği yerin ötesi.

Kur'an-ı Kerim, İncil, ondan evvel Tevrat, daha evvel Hazreti İbrahim'in kitabı, ondan evvel de diğer peygamberlere verilen kitaplar, hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Hepsi hidayeti anlatıyor. Evet sevgili kardeşlerim, bugün dünya üzerindeki faciaları şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman, dinler arası savaşların dünya üzerinde devam etmekte olduğunu görüyoruz. Dinler arası savaşlar ve şeytanın hünerine parmak ısırmamak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, kainatta bir tek din olmuş ama insanlar fırkalara ayrılmış, dinlere ayrılmışlar. Her din kendi içinde fırkalara ayrılmış. Neticede adeta din kalmamış. Son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den bu tarafa 14 asır beriye geldiğimiz zaman bir sonuç görüyoruz. Büyük kitleler, büyük insan kitleleri İslam'ı yaşamıyor. Bizim ülkemizde de insanların %90'dan fazlası İslam'ı yaşamıyor. İnsanların %90'dan fazlası İslam'ın ne olduğundan da haberdar değil. Daha kötüsü, en kötüsü din adamlarımız İslam'ı bilmiyor. İslam'ın temeli hidayettir. Din adamlarımız hidayeti bilmiyorlar. Şeytan insanları dinlerinde adım adım birbirinden ayırarak onları düşman kamplara ayırmayı başarmış. Bugün dünya üzerinde din savaşları oluyor. Ve bu din savaşları tüm dünya üzerinde hüküm ferma. İnsanlar ölüyor, öldürülüyor. Şeytanın oyununu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek din olduğu halde insanları başka başka dinlere mensuplarmış gibi bir inanca sahip kılarak iblis dinler arası düşmanlığı körüklüyor. Ve bu düşmanlığı insanların birbirini öldürdüğü bir noktaya kadar sürükleyebiliyor. Ve de bugün savaşlar var dünya üzerinde. İnsanlar ölüyor ve kendi dinini muhafaza etmek için savaştığını düşünüyor insanlar. Başka bir dinin mensubuna saldırdığını ediyor ve karşısındaki dinin sahiplerinin dinlerini bilmedikleri inancında. Her bir dinin içinde bulunanlar diğerlerinin dinlerini bilmediklerini düşünüyorlar. Ama aslında hiçbiri bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, üç ayrı dinin üç mukaddes kitabında da Allah Teala İslam'ın yedi safhasının farz olduğunu yazıyor. Tevrat'ta da Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenin, mürşide ulaşıp tabi olmanın, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmenin, fizik vücudu Allah'a teslim etmenin,
nefsi Allah'a teslim etmenin, irşada ulaşmanın, irşad olmanın ve iradeyi Allah'a teslim etmenin 5 artı 2, 7 safhasını ifade ediyor. 7 safha, 4 tane teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bunların hepsi Tevrat'ta farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin İslam'ın bu 7 safhası dediğimiz 7 safhanın hepsini yaşadığını söylüyor. Biz İslam'ın 7 safhası diyoruz ama aslında dinin 7 safhası Allah'ın 7 safhası. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa ve ona tabi olanların ayrı ayrı ayetlerde İslam'ın 7 safhasını yaşadıklarını yazıyor. Yanlış anlamadınız sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim yazıyor. Tevrat'ı inceliyoruz. Tevrat'ta hem 7 safhanın 7'si var. Bir. 7 safhanın 7'si de farz. İki. Ve Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin 7 safhanın 7'sini de yaşadığını yazıyor Tevrat. Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de bu 7 safhanın 7'sinin onlara da farz olduğunu ve Hazreti Musa zamanında hepsinin, yani Yahudilerin 7 safhanın 7'sini de yaşadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi İncil'e geliyoruz. İncil'i inceliyoruz. Bir de bakıyoruz ki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de Allah Teala 7 safhanın 7'sinde farz kılmış. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, mürşide tabi olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, irşad olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi Hazreti İsa ve ona tabi olanlara da farz kılmış. O kadar mı? Hayır. Bu farzın bütün hükümleriyle Hazreti İsa ve onun havarilerince yaşandığı kesinlik kazanıyor. 7 safhanın 7'sini de Hazreti İsa'ya tabi olanlarla birlikte Hazreti İsa yaşamış. Üzerlerine farz, İncil yazıyor bunu ve hepsi bunu yaşamışlar. Gene İncil yazıyor. Yeter mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim de Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 safhanın 7'sinde yaşadıklarını bir bir kaydediyor. Ve Kur'an-ı Kerim 7 safhanın 7'sinde farz kılmış ve bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin 7 safhanın 7'sinde yaşadığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hangi dinlerden bahsediyoruz? Ne dinleri? Dinler yok. Sadece 7 tane safhadan, bu 7 safhada da 4 tane teslimden bahsediliyor Allah Teala'nın kutsal kitaplarında. Ve bütün kutsal kitaplarda farz, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ve gene Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safhanın 7'sinde yaşadığını, Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 safhanın 7'sinde yaşadığını, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanların 7 safhanın 7'sinde yaşadığını açık ve kesin bir şekilde ispat ediyor Allah Teala.
O zaman nasıl dinlerden bahsedebiliriz ki sevgili kardeşlerim? Dinler yok. Sadece bir tek din var. Allah'a teslim dini. Şimdi dinler arası bir ayrılığın mevcut olmadığı kesin şekilde ortada olmasına rağmen dünyanın vaziyetine bakıyoruz bugünkü dizaynla. Bugün dünyada din savaşları var. İnsanlar ölüyor. İnsanlar birbirini din adına öldürüyorlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse dinin muhtevasına dikkatle bakın. Dinlerin demiyoruz. Dinin. Yedi safa ve dört tane teslim göreceksiniz. Hiçbir dinin bu safhalar itibariyle birbirinden hiçbir farkı yok. Allah'ın istediği bir tek şey var. Allah'a teslim olmamız. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederek üzerime bize farz kılmış ve her peygamber zamanında aynı olay yaşanmış. Yedi safhanın yedisi de gerçekleşmiş. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında Kur'an-ı Kerim iniyor. Kur'an-ı Kerim'den tespit ediyoruz. Yedi tane safhanın varlığını, üzerimize farz kılındığını yine Kur'an-ı Kerim'den tespit ediyoruz ki bütün sahabe tarafından yedi safhanın yedisinin de yaşandığını. Ve sevgili kardeşlerim bugüne geliyoruz. Bugün yedi safhanın yedisi de unutulmuş. Bugün İslam'dan geriye kala kala bir fıkıh ilmi kalmış. Bütün boyutlarıyla hala öğretiliyor ve güzel öğretiliyor. Biliyor fıkıh alimlerimiz fıkıhın ne olduğunu. Ama Kur'an-ı Kerim'de yedi safhanın yedisi de var olmasına rağmen, hepsi de üzerimize farz olmasına rağmen, yedi safhanın yedisi de unutulmuş. Hidayet unutulmuş sevgili kardeşlerim. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin hidayeti unutulmuş. Yani Kur'an'ın omurgası unutulmuş. Temeli unutulmuş. Olmazsa olmaz şartlarının hiçbirisi artık mevcut değil. Kur'an'daki hidayet unutulmuş. Bu sebeple İslam aleminin bugünkü din tatbikatıyla cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Bugün İslam aleminde yaşanan dinle İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değil. İslam'ın beş şartı namaz kılmaktır. Bir, oruç tutmaktır. İki, zekat vermektir. Üç, hacca gitmektir. Dört, kelime-i şehadet getirmektir. Beş. Bu beş şartı yerine getirenler derler ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı köktendir. Gerçekten öyle. İslam Allah'a teslim etmek, teslim olmak demektir. Ve İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bu İslam'ın beş şartının beşini de evvelallah yerine getiriyoruz. Öyleyse İslam'ın beş şartı varsa, İslam teslim olmak demekse, biz Allah'a teslim olanlarız. İslam'ın beş şartı varsa, biz bunların hepsini yerine getirdiğimize göre, biz mutlaka cennete gidecek olanlarız. İşte İslam'ın bugünkü mantığı bu.
hiçbir şey üzerine inşa edilmiş bir mantalite. Ne demek hiçbir şey üzerine inşa edilmiş? Bu temellerde İslam'ın 7 safhasının 7'si de mevcut değil. Şeytanın bu konudaki kurnazlığına dikkatle bakın. Hidayet çağında bizim omuzlarımızdaki en büyük görev budur. Bütün İslam alemine, yetmez Hristiyan alemine, yetmez Yahudi alemine mutlaka dinlerini öğretmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim Allah-u Teala tarafından bize verilen olmazsa olmaz ana vazifemizdir. Önce İslam alemi hidayeti yaşayacaktır. Ama öyle biz İslam'ın 5 şartı vardır, 5 şartını yaşadık, hepsini yapıyoruz ondolsun. Öyleyse biz İslam'ız, yani Allah'a teslim olanlarız diyenlere bir sualimiz var. Neyinizi teslim ettiniz acaba Allah'a? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz Allah'a İslam'ın 5 şartıyla? Hiç kimse bunun karşılığında bunlardan herhangi birini teslim ettik diyemez. Hiçbir şeyi teslim etmemişlerdir. İslam'ın 5 şartıyla Allah'a hiçbir şey teslim edilmez. Öyleyse başka şartları mı var? Evet var. 6. şart Allah'a ulaşmaktır. Ve İslam'ın temel hükümleri arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam geldiği zaman Cebrail hadisinde ve likaihi kelimesi var. Ve ona mülaki olma kelimesi var. Ve bugün İslam alemi sanki bu hadis yokmuş gibi davranıyor. Bugün İslam alemi sanki Kur'an yokmuş gibi davranıyor. Hadisler konusunda insanlar senetli hadistir, senetsiz hadistir, sağlamdır, değildir diye bir sürü tartışmanın içindeler. Ama Kur'an-ı Kerim'i kimse tartışamaz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır ve Furkan'dır. Kur'an-ı Kerim'e bakınız diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim'e bakınız diyor. Benim hadisim diyor. Tartışılacaktır hadislerim. Hiçbir hadisim Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanları hidayete davet ediyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimiyle sonuçlanan 7 safhadan oluşan bir hidayete çağırıyor Allah Teala bütün insanları Kur'an-ı Kerim'de. Ve son 3 peygamber zamanında, Hazreti Musa zamanında da, Hazreti İsa zamanında da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da İslam bütün boyutlarıyla yaşanmış. Bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Öyleyse günümüzün din adamlarına sesleniyoruz. Hidayeti bilmiyorsunuz. Hidayeti yaşamıyorsunuz. Ve başka insanlar size gelip de falanca hidayetten bahsediyor. Nedir bu hidayet? Doğru mu söyledikleri deyince hayır diyorsunuz. O yalan söylüyor diyorsunuz. Yanlış söylüyor diyorsunuz. Ve onların hidayete ermelerine mani oluyorsunuz. Siz onların hidayetine mani olduğunuz sürece onları ateşe çağırmıyor musunuz? Sevgili din adamları, o zaman bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği fitneyi siz ortadan kaldırmak için bir gayretin sahibi misiniz? Fitne katilden beterdir diyor Allah-u Teala. Şu anda din alimlerimiz ister Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 87 bin kadrosu olsun,
İster üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri olsun, İmam Hatip liselerindeki öğretim kadroları olsun, bunlar dinlerini bilmiyorlar. Veya öğrendilerse hiç seslerini çıkarmadan bekliyorlar. Ama ne kadar hazin bir tecellidir ki insanlar gidip de cami imamına falanca böyle söylüyor, hidayetlerden bahsediyor, söyledikleri doğru mu dediği zaman o imamlardan hayır, onun söyledikleri doğru değil, bizim söylediklerimiz doğru cevabını alıyorlar. Ve de din adamları şu anda ateşe çağıran imamlar durumunda. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir din anlayışıdır? Nasıl bir din öğretimidir ki 70 milyon insanın cehenneme gitmesine din adamları sebebiyet vermektedir? Öyleyse artık dinimizi öğrenmemiz, hidayeti öğrenmemiz zamanı gelmiştir. Din adamları bu hidayet adı verilen müesseseyi mutlaka öğrenmek ve öğretmek zorundadırlar. Bu Allah'ın onlara olmazsa olmaz emridir. Din adamları bugün sadece kendi sorumluluklarını yaşamıyorlar. Omuzlarının üzerinde 70 milyondan fazla insanın vebali var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, el ele, gönül gönüle bir manevi hayatı yaşamak hepinizin hakkıdır. Cennete gitmek hepinizin hakkıdır. Ama cennete gidecek olan bütün vasıfları kaybolmuş bir din öğretimi içinde yaşıyorsunuz. Din adamları bilmiyorlar ki size dininizi öğretebilsinler. Din adamları bilmiyorlar ki size hidayeti öğretebilsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayeti hepiniz öğrenmek ve yaşamak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. Ve din adamları bu hakikatleri öğrenmekle kalmayıp yanlış ilim öğrettiğiniz insanlardan af dilemek mecburiyetindesiniz. Her şeyden evvel Allah'tan çok tövbe ederek af dilemek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me-as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hicret. Hicret kelimesi, muhacirat kelimesi, muhacir kelimesi, hep aynı kökten gelmiştir. Muhacirin de muhacirlerin çoğulu oluyor. Göç manasına geliyor kelimenin kökü. Muhacir, göç eden demek. Muhacirin, göç edenler. Hicrette göç oluyor. Sevgili kardeşlerim, bir yerden bir yere yolculuk ederek yerleşmek kastıyla yola çıkmak ve ulaşılan yere yerleşmek, bunun adı göç. Bir yerden bir yere gitmenin de adı göç, Allah'a ruhu ulaştırmanın da adı gene hicret. Hazreti Nuh Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben bunca senedir bu kavme senin güzelliklerini anlatırım. Senin yoluna girmeleri için onlara terkinde bulunurum. Her seferinde beni reddederler. Bunca yıllık gayretimden sonra gördüm ki bunca yıllık bu konuda çalışmalarım birkaç kişinin hicretinden başka hiçbir şey oluşturmadı. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'a hicrettir. Hazreti Nuh'un kavminden Allah'a hicret edenler çok değildiler. Azdılar. Sadece o gemiyle kurtulabilenler. Hava hicretlerini tamamlamış, Allah'a ulaşmışlardı. Nereden biliyoruz? Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh diyor ki, Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Sizler istemiyorsunuz diye onları yanımdan kovacak değilim. Onlar muhakkak ki hidayete ereceklerdir. Allah'a ulaşacaklardır. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler ama henüz ulaşmadıkları bir noktada. Ama Şuara suresinde bu kişilerin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin mümin oldukları kesinlik kazanıyor. Müminlerin Allah'a ulaşacağından bahsediliyor. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde muhakkak ki o Allah'a göç etmişti diye, hicret etmişti diye bir ifade kullanıyor. Allah'a hicret etmek. Ne demek bu? Ruhu ölmeden evvel Allah'a göndermek. Allah'a ulaştırmak. Unutmayın, bir emanet taşıyorsunuz. O ruhunuzdur. Mutlaka hicret edecektir. Siz isteseniz de edecektir. İstemeseniz de edecektir. İşte onu gönül rızasıyla siz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırırsanız, o zaman size düşeni yapmış olursunuz. Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilediğiniz zaman zaten cennetin sahibi oldunuz. Geriye onu Allah'a ulaştırmak kalıyor. Onu da siz yapmayacaksınız. Hicreti tamamlayacak olan Allah'tır. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Yani hicrete ehil olan insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve onlar mutlaka o hedefe ulaşacaklardır. Onlar ulaşmayacaklardır. Allah onların hicretini tamamlayacaklardır. Ne yazık ki insanların %90'dan fazlası hicretlerini gerçekleştirmeyeceklerdir. Ne yazık ki onlar kurtuluşa eremezler. Öyleyse bu manevi hicret, ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Kul hicretini gerçekleştirmedi, ruhunu Allah'a döndürmedi, ulaştırmadı. Ölümle birlikte ölüm melekleri ruhu beraberlerine alarak Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Yedi gök katını açarlar anahtarlarıyla. Yedi gök katının kapısını uzaktan kumandayla birer birer açarlar. Hepsinden geçerler ve sonunda seçilmiş müntahaya kadar ulaşırlar. Orada ruhu serbest bırakırlar ve ruh oradan Allah'a asli yerine gerçek ulaşması lazım gelen yere gerçek sahibine geri döner. Hepimizin ruhu bizde hicretleri için bir emanettir. Bu manevi hicret, ruhun hicreti. İster hayattayken biz ruhumuzu Allah'a ulaştıralım, hicretini gerçekleştirelim. İster biz öldükten sonra ruhun hicretini gerçekleştirelim. Her halükarda ruhumuz mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İki hicretin ikisini birden Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar huşu sahipleri yani

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Dünya hayatında da hicret, İslam tarihinde önemli bir yer tutar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta tek başınaydı. Etrafındaki insanlar uzun zaman parçalarında birer birer ona ulaştılar. O Allah'ın kendisine emrettiği tebliğ görevini yapıyordu ve devamlı insanlardan hakaret görüyordu. İnsanlar ona beklemediği şekilde kötü davranıyorlardı. Bir defa hepsinin söyleyeceği, sen bir sahtekarsın demekti. Elinde bir kitap yazmışsın, onu bize Allah yazdırdı diye yutturuyorsun diyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her türlü güçlüğe direndi. Beraberindekiler giderek çoğaldılar. Ve Mekke'deki kafirler ya da müşrikler, puta tapıyorlardı müşrikler. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diş biliyorlardı ve kuvvetin sahipleriydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve etrafındakileri ablukaya aldılar. Onlara yiyecek maddelerin ulaşmasını engellediler. Ve bu çok ciddi bir imtihandı. Açlık günleri geçirdiler. Müşrikler daha sonra daha ciddi tedbir almaya karar verdiler. Bu karar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmekti. Ve harekete geçtiler. Ölüm planını haber alan Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağına yattı elindeki kılıcıyla. Pencereden içeri girenler elinde kılıcıyla Hazreti Ali'yi karşılarında görünce orasını terk ettiler. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürme konusundaki kararları kesindi. İşte Allah-u Teala'nın emri üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini davet eden Medine'ye doğru yola çıktı. Bu hicretin başlangıcıdır. Hazreti Ebubekir'le beraber yola çıkmışlardı. Ve çok ayrılmadan takip edildiklerini Allah Teala onlara söyledi ve bir mağaraya girdiler. Hazreti Ebubekir'le Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Ebubekir endişeliydi. Kendisine bir şey olacağından değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir zarar gelmesinden endişeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, korkma ya Ebubekir dedi. Bir defa dedi içinden Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret, sessiz zikir yap. Allah bizimle beraberdir. Ve düşmanlar mağaranın kapısına kadar geldiler. Ama içeri girmediler. Çünkü Allah Teala bir örümceğe orada onlar gelene kadar örümcek ağını ördürmüştü.

Mağaranın kapısı bir örümcek tarafından ağ ile örülüydü. Boşlukta yoktu. İkiye ayrıldılar gelenler. Bir kısmı imkansız bir şey diyorlardı. Burada bu ağ olduğuna göre örümcek ağı. Kim bilir ne kadar zamanda örümcek bunu örebilir. İçeride hiç kimsenin olması mümkün değil. İkinci grupta örümcek ağını görünce öyle olduğuna inandılar. Ama onlar dediler ki öyle de olsa biz gidip içerisini bir kolaçan edelim. İçimiz rahat etsin. Tartıştılar ve içeri girmeyi istemeyen grup kazandı ve oradan ayrıldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir kendilerine bir şey olmadan Medine'ye ulaştılar. Bu Mekke'den Medine'ye göçün başlangıcıydı. Bundan sonra birer ikişer sahabe Mekke'den Medine'ye hicrete başladılar. Medine'dekiler Ensar adını alıyordu. Mekke'den Medine'ye göç edenler de Muhacirin. Kur'an-ı Kerim'e böyle geçti isimler. Göç edenler Muhacirin, Medine'deki yardımcılar Ensar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Medine'dekiler çok fedakar Allah dostlarıydı. Kendilerine ait olan her şeyi Medine'den gelenlerle paylaştılar. Kendi ihtiyaçları olsa bile gelen misafirlerini önde tuttular. Ve orada muhteşem bir yardımlaşma başladı. O tarihten sonra Medine'de inşa edilen bütün evler, bütün sahabenin alın teriyle oluşturuldu. Mescit, evler, her şey arı gibi çalışan muhacir ve ensarın gayretiyle oluştu. Medine'de bir İslam güneşi doğdu. İslam dünyaya Medine'den yayılacaktı. Ve yıllar sonra Mekke'yi o işkence gördükleri, ablukaya alındıkları, açlık çektikleri şehri fethetmeyi Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip kıldı. Ve muhacirler Mekke'de bir zafer kazandılar. Medine'deki ensarla birlikte bu zafer kazanıldı. Mekke İslam tarafından fethedildi. Muhacir. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde önemli bir konuydu. Bu sebeple hicret yeni bir takvimin başlangıcı oldu. Bin 1300 küsur yıl evvel hicret söz konusu olmuştu. Ve hicri takvim böyle olmuştu. Bildiğiniz gibi iki türlü takvim söz konusudur.
Birisi güneş takvimi. Şu anda dünyada geniş olarak tatbik edilen takvim güneş takvimidir. Ama Araplar hala hicri takvimi tatbik ederler. Hicri takvim aslında ay takvimidir. Bildiğiniz gibi ay 12 burçta dolaşarak 30 günden az bir zamanda 28 günde genellikle dönüşünü tamamlar. 28 gün, 29 gün. Neticede her yıl ay takvimi güneş takviminden 10 gün daha kısa olarak devreyi tamamlar. Böyle olmasında da büyük hayır vardır. Mesela Ramazan açısından sadece bir ayda Ramazan tutulmaz. Her sene 10 gün Ramazan ayı geri atar. Ve böylece 36 yılda bir eski Ramazan'ın aynı benzer bir tarihte yaşanır. Yani aynı ayın içinde olur. Ama böylece 36 yıl boyunca Ramazan bütün mevsimlerde yaşanmış olur. Her sene 10 gün ata ata ata 10 gün evvel ola ola. Neden 10 gün evvel? Çünkü ay takvimi güneş takviminden daha kısa. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fizik alemde hicret, İslam tarihinin önemli bir adımıdır. Ama asıl önemli olan hicret, o hicret değildir. Bütün dünyadaki insanlar için önemli olan hicret, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmak, yani Allah'a hicret etmek. İşte ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmakla hepiniz vazifelisiniz. Yani hicretinizi mutlaka tamamlamak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz Allah'a hicret etmeli ölmeden evvel. Üzerinize Allah'ın 12 defa farz kıldığı bu olgu Allah'a geri dönüştür. Ruhunuz sizde bir emanettir. Bu emaneti hicretle, göçle, ruhunuzu Allah'a göç ettirerek sahibine iade etmek mecburiyetindesiniz hayattayken. Yapamazsanız ne olur? Yapamazsanız ölümden sonra ölüm melekleri ruhunuzu Allah'a ulaştırırlar. Bu üzerinize düşen çok ciddi bir görevdir ve konunun başlangıcını teşkil eden Allah'a ulaşmayı dilemek hayatınızın en önemli kararıdır. Hicret için verilmesi lazım gelen karar. Ölmeden evvel ölmek ya da ölmeden evvel hicret etmek, Allah'a hicret etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala bu istikamette son derece önemli emirler vermiş. Din adına ne varsa aslında her şey hicretle ilgilidir. Yani ruhun hicretiyle. Ona adım attıysanız kurtuluşa ulaşırsınız. Atmadıysanız kurtulmanız mümkün değildir. Sadece
Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kurtuluşa ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, asıl hicreti gerçekleştirmek üzere Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hayatınızın en önemli kararını vereceksiniz. Hicreti dilemekle, ruhunuzun hicretini dilemekle. Ruhunuz size verilen bir emanettir. Allah-u Teala buyuruyor ki biz emaneti, yani hicret edecek olanı yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik, insan emaneti kabul etti. Çünkü insan cahil ve nankördür. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Cahil ve nankör demekle iki vasıf vermiş, başka iki vasıf da verebilirdi. Oradaki vasıflar önemli değil. Olayın vücuda gelmesi istikametinde vasıfların bir rolü yok. O vasıflar bir hususu ispat etmek için bize Allah tarafından oraya konulmuş. Ruhu emanet olarak alan sadece fizik vücut değildir. Fizik vücutla beraber oraya Allah Teala iki vasıf şartı veriyor ki fizik vücudun yalnız başına değil, nefsle beraber ruhu emanet olarak aldığını ispat etmek için. Öyleyse hicret edecek olan bir emanetin sahibidir insanoğlu ve bu hicreti mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Başka bir alternatif yok. Bu açıdan manevi hicret hayatınızın en önemli imtihanıdır. İmtihanı kazanamazsanız, başka bir ifadeyle hicret için harekete geçemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, dileyemezseniz, o zaman kurtuluşunuz mümkün değil sevgili kardeşlerim. O zaman ölümden sonra hicretiniz tamamlanır ve gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Bir başka ifadeyle hicreti dilemeyen. Allah-u Teala diyor ki biz Resullerimizi göndeririz. Aminu olanları müjdelesinler diye, diğerlerini uyarsınlar diye. Öyleyse hicreti dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hicretin temelinde Allah-u Teala'ya dönüş söz konusu. Allah'ın zatına yönelmek. Hicret için hepimizin Allah'a verilmiş bir misaki var. Ruhumuz Allah-u Teala ezelde misak vermiş. Biz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a geri dönüp teslim olması sadedinde. Bu sözü yerine getirmek üzere harekete geçmeyen hiç kimse
Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, fizik hicret standartlarında Kur'an-ı Kerim'de hicret önemli bir yer tutar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber hicret etmeyenler Kur'an-ı Kerim'de kınanmıştır. Savaşlara iştirak etmeyenler kınandığı gibi. Öyleyse o devreye baktığımızda birçok olayı birden müşahede etmek mümkün. Münafıklar elbette hicret etmediler. O devirde iki tür insan vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, bir tabi olmuş görünenler. Her ikisi de aynı işlemi yaptılar. Kelime-i şehadet getirirler ve tabi oldular. Sahabe gerçekten tabi oldu. Tabiyetlerini tamamlayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar sahabeydi. Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 12 tane ihsanla ulaşıp tabi olanlar, işte onlar sahabedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle en yakın ilişkinin içinde olanlar sahabedir. Bir de onlar gibi görünmeye çalışanlar vardı. Onlar hicret etmediler. Münafıklar. Sahabe gibi el öptüler. Dış görünüşleri sahabe gibiydi. Ama aslında tabi olmadılar. Onlar tabi olmadıkları için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katında ve Allah katında bir değerleri yoktu. Sahabenin içinde yaşıyorlardı. Ama sahabeye sadece zararları dokunuyordu. Onlar

sahabe gibi görünüyorlardı. Sahabe kimdir? Mekke'den Medine'ye göç edenlerin sahabenin büyük kısmını oluşturduğunu görüyoruz. Sahabenin tarifi hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlerden bahsediyor Allah Teala? Benim ve bana tabi olanların. İşte o tabi olanlar hicret için yola çıkanlardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yardıma Mekke'den Medine'ye gelenlerdir. Onunla beraber Medine'ye dönüp Mekke'ye dönüp Mekke'yi fethedenlerdir. Öyleyse neden bahsediyoruz?

Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabiiyet aslında ruhun hicretinin en önemli olayı olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe Allah'tan aldıkları 12 tane ihsanla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldular. Ve tabi'in de sahabeye 12 ihsanla tabi oldu. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardı. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabiiyet müessesesi. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte hicret edenler tabi olanlar. Hem Allah'a hicret edenler, hem Mekke'den Medine'ye hicret edenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırdığı an savaşa gitmeye hazır bir sahabe grubu her zaman vardı. Kur'an'ı yaşayanlar Medine'de muhacirinden Selman-ı Farisi Hazretleri'ni de ihtiva eden bir Ehl-i Sufa grubuydu. Medine'deki mescidin arka tarafında bir veranda vardı. Yani üstü kapalı, kenarları tamamen açık. Sadece mescidin tarafı duvarla, aşağı inen bir duvarla kapalı. Üç tarafı açık olan bir veranda sofa, sufa diyorlardı Araplar ona. Bu insanlar da Ehl-i Sufa adını aldılar. Bu Ehl-i Sufa Mekke'den Medine'ye girip de orada başlangıçta yer bulamayan ve orada Sufa'da yatıp kalkmaya başlayan muhacirindi onlar. Onlar Sufa ehliydi. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bütün sohbetleri hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar mutlaka dinlemek. Sonra da o sohbeti dinleyememiş olanlara aktarmak. İşte hicretin Allah'a yakın kulları, Ehl-i Sufa. Tasavvuf kelimesinin de bu Sufa kelimesinden geldiği bir kısım müelliflerce öne sürülür. Bir başka grupsa tasavvuf kelimesi sof kökünden geliyor derler. Sof yün demek. Ve sahabenin de hepsi yün giyerlerdi. Hilalsa Mekke'den Medine'ye göç edenler tasavvufun temelini teşkil edenlerdir diyebiliriz. Tasavvuf 9. asırda başlamıştır, bilmem kaçıncı asırda başlamıştır diye
Birçok palavra dinlersiniz insanlardan. Bunların hiçbirine inanmayın. Tasavvuf bütün peygamberler zamanında yaşanmıştır. Son olarak da son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmıştır. Tasavvuf, Kur'an'ı yaşamanın adıdır. Tasavvuf, Kur'an'ı hayata geçirmenin adıdır. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaptığını yaparsa, onlar mutasavvıftır. Onlar İslam'dır. Ne yaptılar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi oldular. İki, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Yani hicreti gerçekleştirdiler. Sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. Sonra irşada ulaştılar. Ve sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Hepsi irşat makamının sahibi oldu. Bütün sahabe İslam'ın yedi safhasında yaşadılar. Sahabe Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Münafıklar da tabi olmuş göründüler ama tabi olmadılar ve kurtulamadılar. Tabiyetleri Allah'a ulaşmayı denemedikleri için, realitede tabi de olmak istemedikleri için, el öpmelerine rağmen, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demelerine rağmen, tabiyetleri gerçekleşmedi. Onlar hep münafıklar olarak kaldılar. Her devirde, her toplumun içinde münafıklar mutlaka vardı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında onu canlarından aziz bilerek yaşayan sahabe toplandı. Ona gönülden bağlı öldüğü yerde ölmeye hazır Allah'a hicret edenler. Savaşların kazanılma stratejisine baktığımız zaman başlangıçta İslam az, karşılarındaki ordu büyük ama Allah Teala yardım gönderiyor meleklerden. İslam ordusu 3 kat düşmanı yeniyor. Sevgili kardeşlerim, sahabenin hepsi Allah'a hicretin temel faktörünü yerine getirdiler. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a yöneldi. İşte bakın ne diyor Allah Teala: "Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî." Ne diyor Allah Teala? Sahabe, yani onlar

Tagut'u devre dışı Tagut'tan iştinab ettiler. İnsan ve cin şeytanlardan kaçınmayı, kendilerini kurtarmayı başardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı bütün sahabe dilemiş ve bu ayet sahabeden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş ve Allah'a kul olmayı başarmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, onunla kalmadılar. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman diyor Allah Teala ki başlangıcı şöyle: sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. O ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor. Sahabe tabiyetlerini de tamamlamışlar. Tamamlayanlar kimler? Sahabe. Asla münafıklar değil. Onlar da el öpmüşler ama ihsanla değil. Onlar el öpmüş, görünmüşler. Tabiyeti istemedikleri için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, ruhlarını Allah'a hicret ettirmeyi dilemedikleri için bir şey ifade etmemiş. Allah Teala olaylar geliştikçe Kur'an-ı Kerim'de hicret etmeyenleri, etmeyecek olanları, ister manevi hicret olsun, ister maddi hicret olsun, bunu gerçekleştirmeyecek olanları açık bir şekilde anlatıyor. Nerede? Sahabeye hangi oyunları oynadılar? Sahabe kimdir? Sahabe için Allah Teala diyor ki, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamı yaşamak istiyorsanız, sahabenin hayatına bakın. Onlara imreneceksiniz. Birbirinize can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Allah sizi oradan kurtardı diyor Allah Teala. Kalplerin telifi ancak Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar arasında mümkündür. Çünkü diğerlerinin kalpleri kapkaranlıktır. Hiçbir zaman aydınlanması mümkün olmayan bir karanlık dünyada yaşarlar onlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a hicreti dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, bakıyoruz sahabe
ruhlarını da Allah'a teslim etmişler. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış, hicreti tamamlamışlar. Öyleyse üçüncü safayı da gerçekleştirmişler hicret konusunda. Dördüncü safa hicreti tamamlamak, hepsi gerçekleştirmiş. Gene Zümer Suresi 18. ayet-i kerime bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Ra'd Suresinin 20 ve 21. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diyor Allah-u Teala sahabe için. Onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ misaklarını bozmadılar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. Allah'a hicret ettirilmesini emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, hicreti tamamladılar. Ve yuhafûne suhel hesab ve yahşemne rabbihim. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından az olmasından korkarlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Yahşemne rabbihim. وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِلَاءَ وَاَجْتَرَبِهِمْ onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Yani hicreti dileyenlerdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır önce hicret yaşandı. Fizik standartlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe Mekke'den Medine'ye göç ettiler. Hicreti yaşadılar. Ama hepsi asıl göçü de gerçekleştirdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim kıldılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hicret konusundaki sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Afiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise buyuruyor ki Estağfar edeküm mafi semavati ve mafi ardı beni anmıyordu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahak kıldı. Allah-u Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Ayrıca Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah-u Teala'ya çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatta bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın eline verildi. Gafir Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah-u Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şunu sadece soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var. O da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzu hep başkalarını yüklüyorsunuz. Falanca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz o istikametle mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahat rahat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahati başkasına atarsınız. Yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizi mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinizde vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsanız bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Size olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi neslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse onun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde yüzemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o size eskiden izlen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan bizim dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. Bizim dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki sülh ve sükunu gösterir. Eğer siz sinç ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda, dinin anlamı nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizin için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyelerin ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır, sizlere de bu isimlerde öğretmenler, tasdik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı, insanları mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadeti ise, söz konusu olan şey insanların mutluluğu ise, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Bakın amaçlarla, hedeflerle araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, denizler İstanbul'a gidiyorsanız hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar hepsi o aracı vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla, o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetini elde edersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sorulur. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz. Ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların seyir sırasından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah-u Teala sizi mutlaka saadete ulaştırmasını için zikri de daimi zikri de üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine Acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah-u Teala, Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor, ne diyor? Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah,
2: Allah, Allah
1: zikret diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah-u Teala'dan verin, Allah-u Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörler ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah-u Teala bize Suresinin 8. ayet kelimesiyle zikri farz hükümlerine resmet meclisa zikir farzdır. Peki daimi zikir farzıdır. Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salata feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunumiyum. Ayaktayken de, otururken de, genüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Namazınızı zikrediğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle birdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına virt diyor Allah-u Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak kalbinizin her çiftinde, biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz. Şöyle atar. Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift hecede işlerindeki ses sonsuz bir şey. Hep Allah'ı zikretmekte. Onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah-u Teala bir, ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç, nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz.

Allah. Öyleyse Allah Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekat anlatendiği zaman? Diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabi diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde köşkül geçerlidir. %10. Peki diyorlar, bir de sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatı. Anlamı ne? Şu benim gözümüz, fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de dahil olmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem tablo görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı af. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i ve ma halektel insi vel cannı illa leyabudun. Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, ab olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah Teala'nın izinde insan oğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığımız bir konu. Hepsi bize aynı şey söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz. Bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerde mefruştan menede. Ama Allah Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım bu ayet-i kerime, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve yakumus salat. İnne salatı tethemle anil fahşai vel münkeri. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرٍ. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah Teala. İnne salate tenhevne alil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın

0: Şimdi Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
0: Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi Esken kardeşimizin sesiydi. Cezve giriyor kendisine bir yolda. Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indi kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle de söylerler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafif zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etseler o da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da yani cehri zikir yapanlar da sessiz zikir yapanlar da onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan deli olunmaz. Bu gerçek değil tabii. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan Allah gök katlarını, melekleri falan görmeye bakmışsa bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa ki bizim deliliğimizin sebebi sorup niye bize deli diyorsunuz ya diyoruz. Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hükümle sınırı bu. Hele hele bizim Özkan gibi böyle sesle cezveye gelirseniz 3 defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için gerekli olan her şeyi yaparlar. Biz de onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden eminim. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı bu Risalet-i Nur'un isimli kitaba bu kitabı sen yazdın efendi. Bu bir uydurmadır. Diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim el basmayı nasıldır? Cesaret edemiyorsunuz. Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz ne harfiyle? Naci'deki ne harfiyle? Nesimi'deki ne harfiyle? Bunun manası ne dediğimiz zaman bize ilkin demişlerdi ki o etrafındaki kişiler. Yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah imiş. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece iki tane cümle. Hadri meydan. Hadi bakalım bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün bir hafta falan vakit var size. Haftaya cevabını isterim ama. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi sızlatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü siz olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmemiz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşandığımız öz Türk kardeşimiz bir türlü bizim şiddetli ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıpsa ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın yemin edecektir. O gece belki 6-7 defa Yaşar Nur'a Öztürk'e yemine davet edecek. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu. Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkar. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacaktı. Ayet-i Kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz ölmeyecekti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler diyor. Ne demek istiyor? eğer orada savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı, ama gene savaşın olduğu yerde, o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse, o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse, o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten ölecektiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecek sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah-u Teala size ne kadar yaşayacağınızı söylediyse, ne yapar? Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki, Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse, size sormaz mıyız, neden biz mutluyuz ve siz mutsuzsunuz? Ve insanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmez de dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar? İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu, son derece kesin çizgilerle söylüyoruz. Sonuç şu, insanları cennet saatine ulaştırabilecek olan ne varsa, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırılır? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saatine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saatine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise, onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle İblis dünya saatine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar, Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim ezberleyenler de ol mahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'a ön plana alın? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz sağlayacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saatine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyorum size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. daha ötelerde yerine getirmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 1/40 ama bir müessesede var, 1/40 daha. En az 2 kat zekat vereceksiniz. Orucunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete getirmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğinizin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize milaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek, kendimizi ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak bunu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah Teala kimi kendisini ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisini ulaştırıyor sözü var. Var mı? İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. 3 tane tabir kullanıyorum. Allah Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. 1. Allah kalplerde olanı görür. 2. Allah kalplerde olanı işitir. 3. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. 0 amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz böyle bir dileğin sahibisiniz diye. aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. Biz öleceğimiz sırada ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez. Madde bir. Daha önemlisi Allah Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum işte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemelisiniz. Bu da kalbi kaleminize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan hemen sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah'a telasizdeki emanetini denildiği zaman olur. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Önümüzde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı bilemeden bu dünyadan geçip giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispat edildiğinde ayet veriyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın mutlaka Allah Teala sizin kulağınıza da şu veya bu vasıtayla Allah'ın yolunu iletecektir. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman bildiğini cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki niçin? Niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hadi bir söz var papaza kızıp oruç koymaz diye. Ne biz papazız ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlaka cennete gitmeyi Allah-u Teala kabul etmişse o zaman bunu gerçekleştirmemek ne paramıza argo bir tabir ama kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız tekrar ediyorum. Allah-u Teala size diyor ki ey benim aziz kulum ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyecektim. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın kesin hüküm koymuş Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider. Yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Hal az. Aslında yemin ederim innel insane lefî hüs. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa Tevbe suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. kimmiş o sende olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala diyor ki asla yemin ederim, zamanı yemin ederim ki insanları sandırırlar. Yani insanların büyük kısmı, aslında bu da tamamı diyor, arkadan dört tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi sandırırlar ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yemin miyiz, sert ve ahlakı yerine getirenler kurtulurlar. Üç, üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. Dört. Ne diyor Allah Teala? İllellezine aminu. Aminu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söylesem şurada bunu gerçekleştiremezseniz o zaman haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra ölseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranlı olanlardan değildir. Bileceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Yaşarsınız zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinize ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki amirim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olun. İşte Taha suresinin 123. ayet kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası nerede olursanız olun. Hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir. İki. Zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın. Size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa onlar da kurtulurlar. Sadece onlar da hayatta kurtulurlar. Şakili olmazlar. Yani cennetine, cehenneme de gitmezler. Mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah sanırdı ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşılmadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. Öyleyse bunu söyleyen Allah-u Teala, yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah-u Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. Mürşidinize ulaşamadığınız zaman, ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tegû ileyhil vesileti buyuruyor Allah-u Teala Maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi isteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz, farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah Teala Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor Allah-u Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinelerde olanı görür. Câsiye Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve Allah Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinelerinde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var. Mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amine oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Devam ettiğiniz yaşantınızda mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşid diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir, buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannedersiniz. Hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez. Kurtulamazsınız. Yaşadınız. Dikkat edin şimdi sözlerime. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait. Uzun hayat yaşayacaksınız. Mürşidinize ulaştınız. Zaten bu da kurtuluşunuzun bir vesilesidir. Çünkü mümin oldunuz. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre Bütün müminler Allah-u Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsiniz 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve misaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a verdikleri yemini misaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanların mutlaka cennet olursa kesin Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim teskiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a, kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet sahasına mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet sahasını elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin, yaatın gerçekleştirilmesi. Yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amel oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, zararattan kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz, mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsinizi teskiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Âl-i İmrân suresinin 76-77. ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr suresinin 27-28-29-30. ayetleri gereğince yemininizi, misakınızı ve ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemin yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerine gidecekler Allah'ın cennetine. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre ulaşacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, ondan 2 basamak sonra yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a Teala'ya teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız. Cennet sadece sizin olur. Her bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Fahri Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün bu güzellikler cennet saadetini yaşamak ve dünya saadetini yaşamak Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız, alırsınız mutlu olursunuz, almazsınız mutsuz olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet müjdesinin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz. Ne cennet saadetine, ne dünya saadetine.
2: Efendim, bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, doğru düşünme alışkanlığı diye inşallah bize öğrettiğiniz bir kavram var. Bir konu var. Bunu daimi zikre ulaşmış kişilerin hiç zorlanmadan uyguladığını sizden öğrendik. Acaba kişi daimi zikre ulaşmadan iradesini zorlayarak bu doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilir mi? İnşallah bize bu konuyu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selatü Allah'a salli ala Muhammed.
4: Muhammed.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Daimi zikredeşen bir insan nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edebilmiş olan kişidir. Zikir büyüdükçe, zikrin süresi arttıkça onun temizlediği alan giderek genişlemektedir. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinde kalan son karanlıklar da yok olmuşlardır. Ve karanlıkların yerini Allah'ın nurları almıştır. Daimi zikir odur ki nefsin kalbinde hiç afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuştur. O zaman kişi hep hayır işleyen bir insan hüviyetine girecektir. Çünkü ne nefsinde şerrin işlenmesine dair bir talep olacak ne de ruhunda. Ruhunda zaten böyle bir talebin oluşması mümkün değil. Nefsinde başlangıçta mümkünken nefs başlangıçta afetlerden ölüdüğü ziyaretle hep şerre denip taleplerin sahibiyken nefsteki bütün afetler yok olunca nefsin kalbi de ruhun kalbinin aynı olur. Sadece hayrı dileyen, bize derece kazandırıcı hedeflere yönelik bir nefs kalbinin sahibi olunuz. İşte bu noktada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın tam istediği standartlarda düşünmek ve ona göre davranmak. Nefsimizin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Ruhumuzun kalbinin aynı nefsimizin kalbi şekline dönüşmüştür. Kısaca afetlerin yerini Allah'ın fazilleri almıştır. Bu fazıllar ruhumuzun hasletlerini teşkil ederler ve ruhumuzdan gelselerdi hasletler olacaklardı. Allah'ın katından geldikleri için aynı standartlara sahip olmalarına rağmen faziletler, fazıllar oluyor ki fazıl kelimesinin çoğulu fazilet oluyor. Öyleyse bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Biliyorsunuz ki afetler yalnız şerri talep eder. Yine biliyorsunuz ki hasletler ruhun özelliği yalnız hayrı talep etmektir. İşte nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman ruhumuz hürriyetine girer. Nasıl ruhumuz sadece hayrı istiyorsa muhtevasında hiç afet olmadığı için sadece hasletlerden oluştuğu için bütün hasletler hayrı talep ediyorsa nefsimiz de faziletlerden oluştuğu için aynı standarttaki sisteme sahiptir ve sadece ve sadece hayrı diler. Öyleyse ruhumuzun da hayrı dilediği, nefsimizin de hayrı dilediği bir ortamda nefsi hiç zorlanmadan ruhumuzun bütün güzelliklerini tatbik sahasına çıkartabiliriz. Çünkü nefsimiz de ruhumuz da aklın iki müşaviri de hayır işlememizi istiyor. Aklın yapabileceği sadece tek bir şey vardır. Hayrı işlemek. Böyle bir olayda bizim bir zorlanma geçirmemiz hiçbir zaman söz konusu değil. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığıyla bunun ilişkisine işte Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz aklını kullanmayana azam ederiz. Öyleyse aklın kullanılması diye Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir akıl dizaynına sahip olmak gerekli. Bu normal standartlarda mümkün değildir. Çünkü akıl hem şerrin talebine açıktır nefs açısından, hem de hayrın talebine açıktır ruh açısından. Başlangıçta sadece afetlerle dolu olduğu için karar mekanizmasını temsil eden akıl, karar merci olan akıl, komanda mevkiinde olan akıl, kararını bazen nefsin istikametinde, bazen ruhun istikametinde veriyor. Öyleyse her iki istikamette de aklın hareket etmesi mümkün. Öyleyse akıl da yanlış da düşünebilir, doğru da düşünebilir. İşte aklı bu yanlış fonksiyondan, yanlış hedefleri öğrenmekten koruyacak olan doğru düşünme alışkanlığıdır. Doğru düşünme alışkanlığını yerlerine oturttuğumuz zaman daimi zikir olan bir kişinin davranışlarıyla aynı hedeflere yönelik davranışların sahibi oluruz. Öyleyse nedir doğru düşünme alışkanlığı? Sadece hayrı isteyen, hayrı talep eden davranış biçimi. Sadece hayrı talep eden bir düşünce. Öyleyse doğruyu yanlıştan ayırmış, temyiz diyor Kur'an-ı Kerim bu ayırma. Temyiz sahibi bir insan oluyoruz. Yanlışı doğrudan ayırabilmek. Biliyorsunuz ki mahkemelerde hakimler karar verir. Ama bütün kararların doğru olması mümkün değildir. Bunun için üst mahkeme vardır, temyiz mahkemesi. Doğruyu yanlıştan ayıracak olan dizayn üst mahkeme olarak onun görevidir. Ve haksızlığa uğradığını düşünen taraf konuyu temiz eder. Temiz ettiği zaman temyiz mahkemesi devreye girer. Yani haksızın haklıyla ayrılması, hakkın alışması için ortaya çıkan bir davranış biçimi. Ortaya çıkan bir mahkeme ve onun sonucu. Bu mahkemenin de her zaman doğruyu söylediğini iddia etmek gerçekten çok güç, özellikle bizim ülkemiz için. Ama bu konu temiz mahkemesinin konusu değil. Biz onu misal olarak verdik. Asıl konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı nedir? Bizi hayra götüren faktörleri içeren bir davranış biçimleri silsilesi, bir davranış biçimleri seyri. Öyleyse davranış biçimlerimizi iki ayrı canlıda incelemek mecburiyetindeyiz. Allah'ın emirleri var, Allah'ın yasakları var. Sahneler bu kadar. Allah'ın emrettiği şeyler, Allah'ın yasak ettiği şeyler. Allah'ın emrettiklerinde doğru olan nedir? Allah'ın emirleridir. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmek doğru davranış biçimidir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek yanlış davranış biçimidir. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığımız Allah'ın emirleri söz konusu olduğunda hangi yönde olmalı? Allah'ın emirlerini mutlaka uygulamak istikametinde olmalı. Allah'ın yasak ettiği fiiller var. Doğru olan Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Yanlış olan Allah'ın yasak ettiği fiili işlemektir. İşte doğru düşünme alışkanlığı Allah'ın yasak ettiği fiillerde Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Bir başka açıdan daha yaklaşalım. Doğru düşünme alışkanlığı ruhun taleplerini yerine getirmektir. Her istikamette yanlış düşünme alışkanlığı nefsin taleplerini yerine getirmektedir. Her istikamette. Her istikamet deyince aslında iki tane istikamet kullanıyoruz. Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları. Öyleyse ruhumuz var, nefsimiz var, aklımız var. Ruhumuz daima hayrı ister. böyle düşünme alışkanlığı ruhun talepleri istikametinde düşünmeyi usul haline getirmektir. Öyleyse eğer biz insanlar nefsimiz istikametinde bir talebin sahibiysek, ister emirler cephesinde olsun, ister yasaklar cephesinde olsun, mutlaka yanlış düşünüyoruz. Allah-u Teala Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır diyor Allah-u Teala. Ve yine Allah-u Teala buyuruyor, olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığını insanların sevinmelerine göre veya üzülmelerine göre dizayn edemezsiniz. İnsanları sevindiren olaylar vardır ama şerdir. İşte bir hırsız bir şeyi çaldığı zaman sevinir. O çaldığı şeyden aldığı parayla Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleyecektir. Ama bu ona sevinç verir. Oysa ki hırsızlık yaptıysa olay sadece şerdir. Ve şerle karşı bir sevinç söz konusu. Öbür taraftan o malı çalınan kişiye buna çalan, böyle çalındığı için üzülüyor. Oysa ki onun şer alacağını zannediyor. Kendisini üzdüğü için. Öyleyse ki hırsız o malı çaldığı zaman derecat kaybetmiştir. Kul hakkı doğduğu için hırsızın kaybettiği derecat malı çalan kişiye ulaştırılmıştır Allah-u Teala tarafından anında. Allah-u Teala bu konuda buyuruyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriyül hesap. Kim başkasına zarar verecek olan, başkasına zarar ikra edecek olan, başkasının zararlığına ölecek olan bir davranış biçiminde bulunursa bunun adı Kur'an-ı Kerim'de zulümdür. Zulmü işleyen zalimdir. Zulüm gören mazlumdur. Zulmün derecesi ne kadarsa derhal zalimden alınır. Zalimin negatif hanesine geçer. Yani işlediği şerlerin kesimine, sol tarafına yazılır. Ama mazlumun, yani zulüm görenin sağ taraftaki hanesine, hayır hanesine yazılır. Öyleyse Merkez Efendi'yi hatırlayın. Sümbül Efendi'nin sonradan dağlar bozuk olan kişi. Sümbül Efendi diyor ki bugün hepiniz İstanbul'a dağılın. Nerede bir yanlışlık görürseniz bana getirin. Yanlışlıkların en çoğunu bulan, en güzelini bulan o benim yerime, benim postuma oturacak. Herkes gidiyor mahkemeleri, kapalı çarşıyı, her tarafı dolaşıyorlar. Ve her taraftan haberler getiriyorlar. Nerede hata görmüşler, nerede haksızlık görmüşler, birer birer dile getiriyorlar. Yüzlerce olay. Bunlardan sadece bir kişi susuyor. Sonradan Sümbül Efendi'nin, yani mürşidinin damarda olacak olan Merkez Efendi susuyor. Herkes bitirdikten sonra Sümbül Efendi soruyor, Emre Hanım diyor, sen neden söylemedin? Efendim diyor, ben bu kardeşlerimizin gittiği her yere gittim. Ama diyor, her şey merkezindeydi. Ben bir haksızlığa şahit olmadım. Ötekiler diyorlar, nasıl olur ya, nasıl olmadın? Falanca falancayı öldürmüş mü? Öldürmüş, ona haksızlık değil mi? Değil diyor. Neden değil diyorlar? Çünkü o kişi ötekini öldürdüğü an Allah-u Teala'ya öldüren kişinin hangi seviyede derece kaybettiğini bilen kiramen katilin meleklerine aynı an onun kaybettiği derecatı yazıyor. Ne oluyor? Dünya üzerinde fiil. Ama mizanda

Allah Teala buyuruyor ki bu arada bir gün sizin dünyanızda 1000 yıla eşittir. Yani kıyamet günü hayat filmlerimizin olduğu bölüme, ikinci bölüme indiğinde ki Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman hayat filmlerimizi görmek üzere. Eğer biz 100 sene yaşamışsak hayat filmimiz sadece 2.4 saat sürer, 2.5 saat sürmez bile. 2.5 saatlik bir zaman parçasında 100 senelik bir hayatın bütün detaylarını yaşarız. Oysa Allah Teala hesabı çabuk mu görülmüş? 100 seneye karşılık 2.5 saat. Bir güne karşılık 1000 yıl çabuk bir hesap görme işlemi. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu kadar şaşmaz, bu kadar kesin bir dizayn. Unutmayın, kiramen katibin melekleri sizlerin hayatını filme alırken sadece yaptıklarınızı filme almazlar, düşüncelerinizi de alırlar. Hangi ölçüde saptığınızı size göstermek üzere. Eğer bir şeyi başkalarından gizlemeye çalışıyorsanız çok aldırırsınız. Gizlediğinizi zannedersiniz. Aslında zaten gizleyemezsiniz. Ama öbür taraftan aklınızdan geçenle yaptığınız paralel değilse onun da derecatını ödemek mecburiyetindesiniz. Onun da derecatını kaybetmek mecburiyetindesiniz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe yaşıyordu. Ama sahabenin arasında münafıklar da vardı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti münafıklığına, münafıklara dönüktür. Kimdir bu münafıklar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye mümin olduklarını göstermeye çalışanlar. Ama aslında mümin olmayanlar. Mümin kimdir? Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışsa, önünde dizi çöküp tövbe etmişse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip Allah'a ulaşmak kastıyla teslim olmuşsa, Allah'a teslim olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim olmuşsa, Allah'a tabi olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa, Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim sana tabi olmak bize tabi olmak demektir. Habibim sana teslim olmak bize teslim olmak demektir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Resuller, öyleyse Nebiler, öyleyse Mürşitler Allah adına teslim olanlardır. Allah-u Teala bu Allah adına teslim olma işlemini gerçekleştirmelerini onlardan mutlaka isteyecektir. Bunu hangi ölçüde yaptıkları da onların Resullerinin imtihanıdır. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Bütün insanlar için kurtuluş bunun arkasındadır. Öyleyse kimdir münafık? Hayat filmleriyle düşünceleri birbirine eşit olmayan insanlar. Düşüncelerimde hep hakikatler var, davranışlarımda hep yalanlar var. Hepsi namaz kılar görünüyorlar. Namaz kılan sahabe Allah'a ibadet yaptığının inancı ve bilinci içerisinde namaz kılıyor. Kafasında Allah var, Allah'ın önünde secde etmiş. O sırada başka bir şey düşünse bile o Allah için namaz kılan birisidir. Ama münafık namaz kılıyor cevabını vermek için namaz kılar görünen kişidir. Namaz kılmıyor. Ağzında gevrediği şeyler namazın sözleri değil. Namaz kılmıyor. Ama dışarıdan bakan bir insan bütün münafıkları aynı anda aynı işi yaparken görüyor. Namaz kılıyor görüyor. Dış görüntüleri namaz kılar hükümette. Eğiliyorlar, kalkıyorlar, secde ediyorlar. Hatta bunu çok güzel yapanlar da var şekil itibariyle. Ama kafalarından geçen şey, saksıdan geçen şey

şey değil. Düşünce sistemleri sadece aldatmaya yönelik. İşte bunlar namazın normal şeklinde eda ettikleri için derece kazanıyorlar. Ama kafalarından geçen şey, geçen sistem namaz kılmak olmadığı için kazandıklarından daha fazla dereceyi her namazda kaybedenler, münafıklar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor gibi görünerek aslında hiçbirini yerine getirmeyenler. Ne mallarıyla ne canlarıyla cihad etmeyenler. Her alanda münafıklar hak kendisini gösterir. O kalbinden geçtiği gibi davranan insan değildir. Sahtekarlığını bütün müşrikler bilir. Bütün resimler bilir. Ama yüzüne vurmazlar. O insanoğlu davranış biçimlerinde Allah'ın hedeflerine ters düşen bir düşünce sisteminin sahibidir. Ama hareketleri Allah'ın emirlerine uygunmuş gibi görünür. İşte münafık budur. Böyle olunca ne olur? Düşüncesiyle davranış biçimi birbirine ters düşen. Kimdir bu insanlar? Emanete ihanet edenlerdir. Kimdir bu insanlar? Yaptıklarıyla söyledikleri birbirini tutmayanlar, yalan söyleyenlerdir. Yalan nedir? Yalan size derece kaybettiren bir işlemdir. Daha evvel yaptığınız bir suçu örtmek için hakikati değiştiriyorsanız, yalandan da o suçtan derece kaybettiğiniz gibi yalandan da ayrı derece kaybedersiniz. Bir insan düşünün, evden onun sosyal sohbetlerine katılmasına engel olmaya çalışıyorlar. O da sohbete gidiyor. O da evine döndüğü zaman o evdekilere diyor ki başka bir yerdeydim diyor. Ve herkes de diyor ki bu kişi de yalan söyledi. Yalan mı söyledi, doğru mu söyledi? Yalanın mahiyetine dikkat edin. Eğer siz bir suçunuzu örtmek istikametinde hakikati değiştiriyorsanız yalan söylediniz. Hakikate ulaşmak için yalan söyledi, farklı bir ifade kullandıysanız o zaman yalan söylemediniz. Yalanın nasıl derece kaybettirmektir, şer işlemektir. Ama Allah'ın bir güzelliğini yaşamaya giden kişi, namaz kılmaya giden kişi, evden namaz kılmasına müsaade edilmediği için farklı bir ifade verirse, bu verdiği ifade onun derece kaybetmesine sebebiyet vermez. Derece kazanmasına sebebiyet verir. Öyleyse yalanla doğruyu birbirinden ayıran Allah'ın çizgileri var. İnsanlar her olayı salt, hakikat adı verilen sistemle, söylenen arasındaki farkla yorumlar. Aslında öyle değil. Eğer bir suç işlemişseniz, o suçu sanki suç işlememiş gibi göstermek istikametinde değiştirerek başka birisini anlatıyorsanız, o söylediğiniz için de bir defa daha derece kaybedersiniz. Hem suç işlerken derece kaybedersiniz, hem de suçu örtmeye çalışırken o istikamete yalan söylediğiniz zaman. Öyleyse bu ikisi arasında farklılık var mı? Çok var. Birinde Allah'ın tarafındasınız, ikincisinde şeytanın tarafındasınız. Şer işlediniz. Şeytanın sizden istediği bir şeyi yerine getirdiniz. Arkadan ne yaptınız? Size gelip bunun hesabını sordular. Yalan söylediniz. Olayı değiştirerek onlara ulaştırmaya çalıştınız. Hatanızın olmadığını ispat etmeye çalıştınız. Hem günah işlediğiniz zaman derece kaybettiniz, hem de hakikati değiştirdiğiniz için suçunuzu örtmek istikametinde yalana başvurduğunuz için bir defa daha derece kaybettiniz. Sizi Allah'ın yolundan yönetmeye çalışanlara itaat etmediniz, Allah'ın emrini yerine getirdiniz. Hakim durumda onlar sizi cezalandıracaklar. Ve sordukları zaman bir tatsızlığa meydan vermemek üzere
orada olmadığınızı, namaz kılmaya gitmediğinizi, zikir yapmaya gitmediğinizi onlara ifade ediyorsunuz. Ne fiiliniz ne de bu söylediğiniz şey size derece kaybettirmez. Öyleyse insanların kavramlarıyla Allah'ın kavramları arasında farklılık var. Allah her şeyin kendi evlettiği istikamet çabasını ister. Ve Lokman Suresi'nin 15. ayetlemesi diyor ki, kim size Allah'ın yolunu men ediyorsa, kim sizi Allah'ın yolundan men ediyorsa, onları dinlemeyin, itaat etmeyin onlara diyor. Anneniz babanız dahi olsa, onlara itaat etmeyin diyor Allah-u Teala. Son derece zor bir olay. Bir tarafta Allah var, bir tarafta o insanı dünyaya getirmiş, onu büyütmüş olanlar var. Ama unutmayın ki tercih sizin değil. Tercih Allah'ın. O tercihi uygulamak mecburiyetindesiniz. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine baktığınız zaman şu esasları hiç unutmayacaksınız. Diyor Allah-u Teala, diyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi onun içine yerleştirdik. İki, Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim, sana ne sual sorarlarsa bütün suallerin cevabı burada mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Öyleyse neyin doğru, neyin yanlış olduğunu başkalarının paralarına bakarak değerlendiremezsiniz. Kur'an-ı Kerim hakikatine bakarak değerlendireceksiniz. İnsanlar değil, Allah söylediği için. Öyleyse doğru sadece Allah'ın söyledikleridir. İnsanlarsa kendi düşünce ve mantık düzenlerine göre olayları hep diledikleri istikameti çekiştirirler. Eğip bükerek kendilerine göre bir anlam vermeye çalışırlar. Ama doğru olan Allah'ın verdiğidir. Öyleyse olayları sizi sevindirdiği için doğru, sizi üzdüğü için yanlış olarak değerlendiremezsiniz. Size derece kazandırdığı için doğru, derece kaybettirdiği için yanlış. İki tane kelime geçiyor. Biri hayır, öteki şer. Aynı istikamette biri hasenat, öteki seyyiat. Dikkat edin, pozitiflerin hepsi size derece kaybettiren olaylar. Yanlış söyledim. Pozitiflerin hepsi size derece kazandıran olaylar. Negatiflerin hepsi size derece kaybettiren olaylar. Dikkat edin, negatiflerin hepsi nefsinizin afetlerinin talepleri. Onları yerine getirmişsiniz. Dikkat edin, derece kaybettiğiniz bütün olaylarda şeytanın mutlaka parmağı vardır. O niye yapıp edip aklınıza girmiş ve size bir günahı gözle kaş arasında işletivermiştir. İşledikten sonra pişmanlık duyarsınız. Ama ne yazık ki günahı işlediniz. Allah-u Teala ise bütün bu sistemlerin ötesinde asıl hükmün sahibidir. Diyor ki çok günahınız olabilir. Ama bir gün müşidinize ulaşıp da önünde diz çeker tövbe ederseniz, diz çektiğiniz ve tövbe ettiğiniz gün bütün günahlarınızı sevaba çeviririz. Şimdi insanlar var, hep Allah Teala'ya yarattı beni falanca günahı affet diye günlerce, gecelerce, aylarca dua ediyorlar. Allah Teala diyor ki dua gafiller. Sadece o günahınızı değil, bütün günahlarınızı affetmeye hazırım. Yetmez, hepsini de sevaba çevirmeye hazırım. Sizden bunun için sadece bir tek şey istiyorum. Mürşidinizi benden soracaksınız. Ben de size mürşidinizi göstereceğim. Gideceksiniz, onun önünde sıra vereceksiniz. Ve ben sizin bütün günahlarınızı sadece benden aylar boyunca istediğiniz o ya Rabbi benim falanca günahımı affet, falanca günahımı affet
dediğimiz günahı değil. Hepsini birden toptan. Hepsini birden hem affedeceğim, yetmez bir defa daha affedeceğim. Yani sevabe çevireceğim. Ne diyor Allah Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenler var ya, onlar sana gelsinlerdi ve senin önünde diz çöküp, tövbe edip, öperek Allah-u Teala'nın onların günahlarını affetmesini talep etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affedilmesini benden talep etseydin, Allah'ın tövbeleri, af taleplerini kabul ettiğini görecektir. Ne yapmış? Allah-u Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin bütün günahlarını affetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine sahabenin günahlarını bir defa daha affetmiş. Manası sevaba çevirmiş. Manası mağfiret etmiş günahları. Mağfiret etmiş. Öyleyse mağfiret etmek ne demek? İşte şu kıyamet günü hep söylerler ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini yapmış. Bütün sahabenin bütün günahları sevaba çevrilmiş. Dikkat edin, bu noktada siz annenizden doğduğunuz gibi değilsiniz. Annesinden doğan bir kişi sıfır günahla doğar. Ama dikkat edin, sevap annesi de sıfırdır. Ama mürşidinize ulaştığınız gün günah halinizdeki bütün günahlar affediliyor bir. Bir defa da affedilip sevaba çevriliyor. İki, mevcut sevaplarınız orada ekleniyor. Üç, günah haliniz sıfır. Sevap haliniz bütün günahlarınıza dahil olmak üzere bütün işlediğiniz sevapların toplamı. Annenizden doğduğunuz anla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmanız anındaki durumunuz birbirinden tamamen farklı. Şimdi bizim zamanlı insanlarımız Allah-u Teala'nın söylediklerinin hiçbirinden haberdar değil. Etraflarında kim var? Müftü var. Etraflarında kim var? Falanca var. Onlar ne söylerlerse diyorlar, bu doğrudur. Allah Teala diyor ki alallahi kastüs sebini, sebillerin, mürşitlerin ait olduğu dergahların tayini ve tespiti kast edilmesi yalnız Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'tan başka hiç kimse bilmez sizin hangi mürşide tabi olmak mecburiyetinde olduğunuzu. Allah Teala böyle söylüyor. Alallahi kastüs sebili, sebillerin tayin edilmesi, tespit edilmesi sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Ne diyor Allah Teala? Vestainu bis sabri ve salatu innehâ lekebîretun illâ alel hâşîn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. Bakara suresi 45. ayet-i kerime. Bu sevgililere ulaşabilenlerin durumu bir sonraki ayet-i kerimede açıklığa kavuşturuluyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından tekrar Allah'a ulaştırılacaktır. Birinde ulaştıracak olan kendileri, ikincisinde ölümden sonra iradeleri bitmiş, iradeleri yok. Fizik vücut yaşamıyor ki iradenin gerektiği her şeyi gerçekleştirsin. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirebilecek olan bir kişi kalıyor. Azrail Aleyhisselam. Allah-u Teala burada iki fiil kullanmış. Birisi Allah'a mülaki olma, öteki Allah'a rücu etme. Mülaki olmayı geçişsiz fiil olarak kullanmış, diğerini geçişli fiil olarak kullanmış. Birinde biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz, ikincisinde ruhumuz Allah'a ulaşmıyor, ulaştırılıyor. Bizim dışımızdaki
bir başka kuvvet tarafından. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuşsa, benden soracaksınız, ben size kimi gösterirsem ona gidip ona tabi olacaksınız. Aksi takdirde diyor, bir müşriye tabi olmuş olmazsınız diyor Allah-u Teala. Ve insanlar bu büyük hakikatin farkında bile değil. Diyorlar ki Allah-u Teala madem ki bir müşriye tabi olmamızı emrediyor, biz gideriz, bize en yakın olan kim varsa ona tabi oluruz. Mesele de kalmaz. Aslında mesele kalmaz değil, mesele aynen ortada duruyor. Hiç kimseye tabi olmadınız. Tabi olduğunuzu zannediyorsunuz. Allah Teala diyor ki biz abesle uğraşmayız diyor. Neyi diyor? Uygun görüyorsak sadece onu koyarız Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse Allah Teala'nın abesle uğraşması, faydasız bir ilimle uğraşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Her söylediği haktır. Her söylediğiyle bize mutlak bir sonucu verir. Öyleyse Allah'ın doğrularından hareketle sonuca gitmek söz konusuysa yapmanız lazım gelen şey mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormak. Allah-u Teala'nın Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesindeki Allah'tan hacet namazıyla ve sabırla istaneyi, mürşidinizi isteyin emrine boyun eğecek kişi hacet namazını kılacak, bu abdesti alacak, mürşidini soracak Allah-u Teala'dan. Ve o mürşide ulaşacak. Allah-u Teala onu kime ulaştıracaksa o mürşide. İşte Allah-u Teala'nın indinde doğru düşünme alışkanlığının başlayabilmesi ancak bu dizayna bağlı. Eğer bir hak mürşide tabi olduysanız sözlerimiz geçerli. Yoksa zaten kalbinizde küfür yazıyor. Zaten mümin olamamışsınız. Zaten mürşidinize ulaşamadığınız için dalalettesiniz. Ulaşmış olduğunuzu zannediyorsunuz sadece. Öyleyse bütün bu dizaynları Allah'ın söylediği biçim ve boyutta öğrenmek mecburiyetindesiniz. Eğer bizim ülkemizdeki din adamları söz konusuysa bilin ki söyledikleri hep yanlış. İşte Allah insanları kurtuluşa ulaştırmak üzere ne söylemişse onlar da onun tam aksini söylemekle kendilerini vazifeli görüyorlar. Allah-u Teala diyor Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Onlar diyorlar Allah'a zaten otomatik olarak ulaşacaksın. Azrail Aleyhisselam gelecek, ruhunu alacak, öleceksin. Ve ancak oradan ruhun senden ayrılır. Azrail Aleyhisselam da ruhunu zaten almış olur. Aldığı ruhu götürür, Allah'a teslim eder. Ve ruhun Allah'a gerçekten ulaşmış olur. Tamam. Yoksa sen kendi kendine ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Allah-u Teala da eğer sol bu istikametik yeminleri sayarsanız tam 9 defa üzerinize farz kılmış ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Eğer 3 vücudunuzla alakadar böyle 2 tane daha emri yerine getirir bu konunun içinde sayarsanız 11 defa farz kılmış ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah üzerinize aslında 9 defa ama 3 vücudunuzu da emreden 2 ayet-i kerimeyle beraber tam 11 defa üzerimize farz kılmış. Böyle bir düşüncenin ya sahibisiniz ya da değilsiniz. İşte mürşidine ulaşamamış bir insanın doğru düşünme alışkanlığının onun dışındaki doğru düşünme alışkanlığının ne kadarına sahip olursa olsun hiçbir zaman paçasını kurtaramaz.
Çünkü dalalet eder. Bir, çünkü küfür denir. İki,

Bir şey yapmadığınız halde derecat kazanırsınız. Neden? Çünkü size zulmedilmiştir. Kul hakkı doğmuştur. Kişinin kaybettiği derecat ne kadarsa o kadar derecatı sizin amel defterinize, kiramen katibe melekleri pozitif dereceler olarak kaydederler. Sizin de mizanınız devamlı çalışır. Size hakaret eden kişinin de mizanı devamlı çalışır. Ve iki mizan da, yani kiramen katibe meleklerinden o kişiyle beraber olanların elindeki mizanda, size ait olan kiramen katibin meleklerin elindeki mizanda aynı dereceyi yazar. Ama size hakaret edildiği için, size zulmedildiği için siz derecat kazanırsınız. Ama hakaret eden kişi zalim, derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın derecat kazanması veya kaybetmesi onun davranış biçimlerine bağlıdır. Kendi iradenizle yaptığınız yanlış bir hareket size derecat kaybettirir. Doğru bir hareket derecat kazandırır. Bu bir sevaptır. Derecat kazandığınız işlem, derecat kaybettiğiniz işlemse bir günahtır. Şimdi böyle bir günahlar ve sevaplar dizisi içerisinde yaşarsınız. Peki cenneti veya cehennemi tayin eden faktör nedir? Net ve açık. Kimin günahları sevaplarından yüksekse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından yüksekse o kişinin de gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, cennete giden ebediyen cennette kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Cehenneme giren de ebediyen cehennemde kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Her şey o kadar çok yanlışlar üzerinden insanların hafızasına nakşedilmiş ki herkes yanlışları doğru zannediyor. Zannediyorlar ki bir süre cehennemde kaldıktan sonra Allah'a inananlar Allah'a inanıyorlar diye cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Cehenneme girenin cehennemden çıkması mümkün değil. Cehenneme girmesi mümkün değil. Cehenneme girenin de cehennemden çıkması mümkün değil. Cennete girmesi mümkün değil. Öyleyse iki grup insan yaşar. Kıyamet günü cennete girenler ebediyen cennette kalacaklardır. Kıyamet günü cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ama dikkat edin, bir incelik var burada. Çünkü kıyamet günü herkesin mizanları kapandıktan sonra amel defterleri sağ taraflarından veya sol taraflarından, yani rakamlı kitap olan hayat filmleri sağlarından ve sollarından veya onlara teslim edildikten sonra kitapları sağ tarafından verilenler, yani cennete girecek olanlar da, kitapları sol tarafından verilenler de, yani cehenneme girecek olanlar da, hepsi önce cehenneme uğramak mecburiyetindedirler. Cennetlikler oraya girerken uçarak girerler. Şeffaf kapılar onların geçmesi için müsait bir standart ifade eder. Uçarak şeffaf kapılardan içeriye girer. Şeffaf kapılar onlara hiç engel olmazlar. Çünkü oradaki elektronik sistemler onların geçişi için müsaittir. Onların yüzlerinde hicab-ı mestura yoktur. Onların kulaklarında bakra yoktur. Kalplerinde ekinnet yoktur. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmıştır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönüktür. Onlar cennet ehlidirler.

Ama önce cehennemdeki azabı mutlaka görmeleri gerekir. Bunun için Allah Teala önce onlara cehennemi gösterir. Allah Teala evliyasına bu dünyadayken de cenneti de cehennemi de mutlaka gösterir. Kalp gözü açılan, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka hem cenneti görür hem de cehennemi görür. Birçok katlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o cehenneme girer. Ve bu konu sadece bir tek şarta bağlıdır. O bir tek şart, kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olacak cennete girmek için. Peki, cehenneme girmenin tek şartı ne? Bütün derecat kaybettiği fiilleri kişinin kendi işler. Başka birinin herhangi bir davranışıyla hiç kimse günaha girmez. Başka birinin kendisine kötü davranmasıyla kişi sevap kazanır, derecat kazanır. Onun kaybettiği dereceleri mutlaka kazanır. Başka birinin davranış biçimlerinin zulmedici olması halinde, o kişinin bize karşı zalim olması hükmünde, biz mazlum durumundaysak, kendisine zulmedilen durumundaysak, o derecat kaybeder, biz onun kaybettiği dereceleri kazanırız. Ama bize iyilik yapan bir kişi derecat kazanır, ama o derecat kazanıyor diye biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse hiç kimse başka bir iradenin davranış biçimiyle günaha girmez. Başka bir irade, o kişinin üzerinde hangi şekilde bir tasarrufta bulunursa bulunsun, o tasarrufta bulunan kişi derecat kaybetmez. Derecat kaybettiren her şey kişinin kendi davranışları sebebiyledir. Sadece bizim kendi irademizle, bilerek, isteyerek yaptığımız derecat kaybettirici bütün olaylardan derecat kaybederiz. Başka birisi bize bir kötülük yapsa derecat kaybetmeyiz. Bir iyilik yapsa gene derecat kaybetmeyiz. Ama kötülük yaparsa derecat kazanırız. Öyleyse kıyamet günü cehenneme girip de cehennemde kalacak olanlar sadece kendi yaptıklarının bedelini öderler. Sadece kendi davranışlarının bedelini öderler. Cehennemde ebediyen kalarak. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, bilin ki o kişinin günahları sadece kendi fiillerinin mahsulüdür. Sadece kendi efalinin mahsulüdür. Sadece kendi yaptıklarımız sebebiyle derecat kaybederiz. Öyleyse cehenneme sevgili kardeşlerim, iki çeşit insan girer. Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceden fazla olanlar da kıyamet günü önce cehenneme girecektir. Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlar da. Yani bir başka ifadeyle, o gün cehenneme girdikten sonra, cehennemi Allah-u Teala baştan aşağı ona gösterdikten sonra, o gün cehennemi terk edecek olanlar da önce cehenneme girerler. Ebediyen kalmak üzere cehenneme gidenler, kendilerine cehennemden çıkma izni verilmeyenler de cehenneme girerler. Peki kim izinlidir? Cehenneme girip de cehennemden çıkmaya kim izinlidir? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Kim bu konuda izin sahibi değildir? İzin günü izin alamaz, cehennemden çıkamaz. Kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onlarınki
sevapları günahlarından azdır, hafiftir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede ise kimin sevap tartıları ağır gelirse, günahlarından fazlaysa onların gireceği yer cennettir. Ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse iki nevi insan var. Ebediyen cennette kalanlar, ebediyen cehennemde kalanlar, cennetten çıkıp da cehenneme giren olmayacağı gibi cehennemden çıkıp da cennete girecek kimse de olmayacak. Ama ilk gün herkes cehenneme girecek ve aynı gün herkes cennete girecek olanların hepsi cehennemi terk edecekler. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi terk edecekler. Neden Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler? Cehennemdeki hayatı gördükleri için. Şu dünyada Allah'ın cennetine girecek vasıfta yaşadıkları için, cennete girecekleri için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemi terk ederler. Şeffaf kapılar gene onların geçmesi için müsaittir. O cam gibi görünen şeffaf kapıların üzerindeki cam gibi olan madde onların girişine engel teşkil etmez. Sistem ona göre ayarlanmıştır. Ama kim günahları sevaplarından fazlaysa, cehenneme girecekse, yani gözlerinde hicab-ı mestüre varsa, kulaklarında bakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, kalbinin nur kapısı şeytana dönükse, göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa, bu insanların hepsinin gideceği yer, kalacağı yer cehennemdir. Ama dikkat edin ki farklılık daha kapıda başlar. Allah Teala'nın dostları Allah'ın cennetine girerken cehennem bekçileri onlarla hiç alakadar olmazlar. Onlar girdikleri gibi tekrar şeffaf kapılardan çıkacaklardır. Ama şeffaf kapılardan giremeyen ve çıkamayanlar vardır. Cehennemde kalacak olanlar. Onun için onlar kapılarda bekleşirler. Cehennem bekçileri onlara sorarlar. Allah'ın nezirleri bir ayet-i kerimede Allah'ın Resulleri Arap 71 veya Zümer 71

Evet, Zümer 75. Allah Teala diyor ki kafirler zümre zümre cehennem kapılarına sürülürler. Burada Allah Teala resullerden bahsediyor. Kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın resulleri gelip de sizden olan Allah'ın resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap, söylediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu derler diyor Allah Teala. Allah'ın resulleri gelmişler, onlara söylemişler. Bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi diyor cehennem bekçileri onlara. Onlar da diyorlar ki dediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Yani biz kafiriz diyorlar. Cehenneme girecek olanlar. Neden kafirler? Onlara sorsalar cehennem bekçileri siz Allah'a inanıyor muydunuz? Onların da büyük kısmı Allah'a inandıklarını söyleyeceklerdi ve gerçekten de inanıyordular. Ama cehenneme gittiler. Allah'a inanmalarına rağmen kalplerinde küfür yazıyordu. Bütün insanların kalplerinde küfür yazısıyla doğmaları söz konusudur. Bütün insanların kalbi mühürlüdür. Bütün kalbi mühürlü olan insanlar da kafirdir. Sevgili kardeşlerim, her şey zaman içerisinde Kur'an hakikatlerinden öylesine ulaşmış ki, biz bunları söylediğimiz zaman diyorlar ki bu herkese kafir diyor. Bir o mümin, başka herkes kafir. Hayır, öyle demiyoruz. Kim diyoruz Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun kalbinde küfür yazısı ebediyen kalır. Ve Allah-u Teala kalplerinin iman yazması halinde kişilere mümin diyor. Buyuruyor ki onlar ki dudaklarıyla, ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Kalpleri kafir kalmıştır diyor. Allah-u Teala diyor ki Hucurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizdeki küfrü çıkarıp da kalbiniz içine iman yazarak kalbiniz içine çıkardığı küfrün yerine imanı sokmadı. Kalbinize bu sebeple iman girmedi. Siz mümin değilsiniz diyor Allah Teala. Kalbine iman yazılmadıkça gerçek anlamda kişiyi mümin kabul etmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sahasının önünde sahabe de biat etti, tabi oldu, el öptü. Münafıklar da tabi olup el öpmüş göründüler. Onlar da sahabenin yaptığı şeyin aynını yaptılar. Fakat tövbeleri kabul olmadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçekte biat etmediler. Tabi olmadılar. Bu sebeple tabiyetleri kabul olmadı. Onlardan bahsediyor Allah Teala Hucurat 14'te. Tabi tabi olmadıkları için, tabi olmuş görünmelerine rağmen tabi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalplerine iman yazılmadı ve küfürde kaldılar. Öyleyse o cehenneme gelenler, kalplerinde küfür yazanlar bu sebeple
onların üzerine küfür hak oldu diyor. Aynı konu Mülk Suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala onlar cehenneme ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki size yaşadığınız devirde Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinize dair uyarmadılar mı? Zaten bu iki ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman bütün nezirlerin Resul olduğunu görüyorsunuz. Çünkü aynı sonuçla karşı karşıya insanlar, nezirler gelip de uyarmadı mı diyor Allah-u Teala'nın oradaki cehennemin bekçileri kapıyı onlara açmadan evvel. Kapıyı aralıyorlar ve soruyorlar. Ya cehenneme, cennete girmek üzere girenler, onlar canları istediği gibi uçarak giriyorlar içeri, uçarak çıkıyorlar. Cehennem onlar için yasak da değil, ama orada kalıcı da değiller. Ama dalalette olanlar, ki dalalette olanların hepsi küfür hüviyetindedir, onlar kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri kapıları aralayıp onlara soruyor. Size Allah'ın nezirleri gelip de Mülk 7, 8, 9 veya 8, 9, 10

0: 8, 9, 10.
1: Mülk 8, 9, 10. Cehennem bekçileri o şöyle diyor Allah Teala, neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir, uyarıcı gelmedi mi derler. Devam ediyoruz. 9. Cehenneme atılanlar derler ki evet, andolsun ki bize nezir geldi. Ama biz onu yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz bir büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Diyor. Allah'ın Resulüne sapıklık içindesiniz dedik diyor. Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyorlar. Ama Allah'a inanıyorlar. Allah vardır ama hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Siz diyor sapıklık içindesiniz diyor Allah'ın nezdine. Sonra ne diyor? 10. ayet-i kerimede. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşitmek, kulaklardaki vakranın alınması. Akıl etmiş olmak, gözlerdeki hicab-ı mestürenin ve kalpteki ekinetin alınarak yerine ihbat konulması demek. Yani ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi oraya bunlar alınmış olarak gideceği için cehennemin şeffaf kapıları, ki her tarafı bu istikamette kapıdır, onlara hiç engel değildir. Onlar uçarak içeri girerler, uçarak dışarı çıkarlar cehennemden. Cehennemi sadece görmek için gelirler ve Allah'a şükretmek için. Peki diğerleri için neden kapı var? Cehenneme girecekler için, cehennemde ebedi kalacaklar için neden kapı var? Çünkü Allah Teala diyor ki onlar cehenneme burunları yere sürtünerek girmek mecburiyetindedirler diyor. Cehennemin kapıları yerden bir miktar kaldırılır. Belki 30 santim, belki 35 santim, belki 40 santim. Ama oradan geçen kişinin kafası oradan ancak yere sürtünerek girecek şekilde burnu sürtülmek derler ya, burnu yere sürtünmek suretiyle gireceklerdir. Onun için kapı mutlaka cehennem bekçileri tarafından yükseltilir. Ve kapının ardından, altından sürünerek sırayla cehenneme girerler. Burunları sürtülerek. Ve ebediyen cehennemde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki. Din öğrenimi baştan aşağı yanlışlardan oluşmuş. Şu anda normal bir üniversiteden, bir ilahiyat fakültesinden din eğitimi alan hiç kimsenin eğer o eğitimle iktifa etmişse, o eğitimi kendisi için yeterli görmüşse Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Çünkü kurtuluşa ulaştıracak olan reçetelerin hiçbirisi oralarda öğretilmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri söylüyoruz diye bize çok kızanlar var. Ama haklılar mı? Hiç sanmıyoruz. Biz Allah'ın öğrettiklerini söylüyoruz ve her söylediğimizi de Kur'an'daki ayetlerle, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ayetlerle ispat ediyoruz. Öyleyse bugün ne öğretiliyor ilahiyat fakültelerinde? Öğretilen şu: İslam'ın 5 tane şartı. Madde 1, çok geniş spektrumlu bir fıkıh ilmi. Madde 2. Ondan sonra akaid öğretilmiş, kelam öğretilmiş. Bunların zaten büyük kısmı yanlış. Akaidin Dört temel esasından üçü yanlış. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler Resul'dür doğru. Bütün Resuller nebidir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olup Resullere verilen kitaplarla şeriatı idare ederler. Gene yanlış. Sevgili kardeşlerim, neresinden baksanız her şey yanlış. Ve öylesine insanlar Allah'ı unutmuşlar ki din öğretenler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne söylediğine bakmak akıllarına bile gelmiyor adamların. O okudukları kitaplar var ya asırlardan beri öğrenilen ve öğretilen kitaplar. O kitaplar hangi ayetlerden bahsederse sadece onlara bakıyorlar bizim hazretler ve diyorlar ki tamam biz dini öğrendik. Hiçbir şey öğrenmemişler aslında. Hiçbir şey demekle neyi kastediyorum sevgili kardeşlerim? Çok iyi bir fıkıh ilminin sahipleri. Tamam. İslam'ın 5 şartını detaylarıyla biliyorlar. Tamam. Ama onları biliyorlar diye hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesinin imkansız olduğunu bilmiyorlar. Hayır, artık hiçbirisi değil, bir kısmı öğrendi. En azından Yüksek Din Kurulu üyeleri öğrendi. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları yalnız baş sürtünerek gireceği kadar yükseltilir ve o kişi cehenneme burnu yere sürtüne sürtüne sokulur. Ondan sonra da o kişiyi çeşitli acılar bekler. Cehennem bir sonsuz hayattır. Allah Teala diyor ki onların derilerini ve etlerini eritiriz, yakarız diyor. Acısına dayanamazlar diyor, ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah Teala. Onları yeniden et giydiririz. Yeniden aynı olayları yaşarlar diyor. Sevgili kardeşlerim, bu kadar işkence, bu kadar huzursuzluk şu dünyada yaşanan hayata bağımlı. Bu dünyada yaşanan hayat eğer bilinçli bir din öğretiminin eseri olsa o zaman herkesin kurtulması söz konusu. Onlar öğrendikleri kitapları öylesine benimsemişler ki tamam diyorlar, hakikat bunlardadır. Oysa ki hakikat Kur'an'dadır. O Kur'an'a uygun olmayan bütün kitaplar kendilerine yekündür. Yok hükmündedir Allah'a göre. Ve o kitaplar sadece insanları cehenneme sürükleyen birer yanlışı ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan her noktasında. Sevgili kardeşlerim, sevaplar ve günahlar açısından meselemize bakarsak, kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi burnu sürtüle sürtüle cehenneme girecek ve ödeyen kalacaktır orada. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o uçarak cehenneme girecek kıyamet günü. Bütün cehennemi uçarak dolaşacak ve oradaki işkenceleri, o korkunç ızdırabı gördükleri zaman Allah'a sonsuz şükürler ederek kendilerini Allah-u Teala cehennemine atmadı diye, cehenneme girmek mecburiyetinde kalmadılar diye, Allah onları cennetine layık kıldı diye sonsuz şükürler ederek cenneti uçarak terk edecekler, cehennemi uçarak terk edecekler ve cehenneme ve cennete girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Demek ki bir insanın günahlar ve sevaplar bakımından cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Peki bunu size sağlayabilecek olan Allah'ın bir formülü var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun sevaplarını mutlaka günahlarından fazla kılar. Ne zaman kılar? Bu kişi dilemiş. Diledikten sonra ne yapacak ki kılacak? Dileyecek. Dilediği an bu olay tamamlanmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin kaybettiği derecelerin bir kısmını örtüyor. Öyle bir örtüyor ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olsun. Kişinin kazandığı derecelerin 20 derece olduğunu düşünelim. Kaybettiği derecelerin 100 derece olduğunu düşünelim. Kazandığı dereceler 20, kaybettiği dereceler 100. Aradaki fark ne? 80 derecelik bir fark var, kişiyi cehenneme götürecek. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişiye öyle bir derecat verir ki o verdiği derecat kaybettiği derecatın bir kısmını örter. Örtünce o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olur. İşte böyle bir insan düşünün. 100 derecelik günahı var, 20 derecelik sevabı var. Ne olması lazım? Bu kişinin 20 derece sevabı varsa,100 derecelik günahtan 20 derecelik sevabı çıkardığımız zaman 80 derece kalır. Allah Teala bu kişiye 80 derece verse günahları ve sevapları eşit olur. O zaman kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Ama 81 derece verse kişi o 1 derecelik farkla sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Yani 81 derecelik yeni gelen dereceyle 20 derecesi ilave edildiği zaman 101 derece eder. Kaybettiği derece ise 100. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetine ehildir. Ne yapmıştır Allah Teala? Günahlarının bir kısmını örtmüştür. Ne kadar bir kısmını? O kişinin cennete gitmesini sağlayacak olan kadar olan bir kısmını. İşte sevapların dizaynı. Öyleyse Allah-u Teala'nın sevapların bir kısmını örtmesi, affedersiniz, günahların bir kısmını örtmesi söz konusu. Böyle yaparsa ne oluyor? O kişinin cennet ehli olması sağlanıyor. Peki nereden biliyoruz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahlarının sevaplarından fazla olduğunu? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı dilemez diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani ayetlerin gafletinde olanlar. ayetlerden haberdar olmayanlar veya haberdar olup da onların önemini bilemeyenler, manasını kavrayamayanlar. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kesin olarak o kişinin dünya üzerindeki kisvesi, dünya üzerindeki ünvanı ne olursa olsun, ordinarius profesör olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor Allah Teala. Ve onlar diyor Allah Teala, kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Yani kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme gideceğine göre, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Demin söyledik, müminin 103'te günahları sevaplarından fazla olan herkesin gideceği yer cehennem. Peki ama Allah Teala amin olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin sevaplarının günahlarından fazla olduğunu, onların hüsranda olmadıklarını söylüyor Vel Asr suresinde. Diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kayıpları kazançlarından fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllel lezîne âmenû. Ama diyor, âmenû olanlar öyle değildir diyor. Onların günahları sevaplarından fazla değildir. Tam tersine sevapları günahlarından fazladır diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onlarda demin söylediğimiz değişikliği yapıyor ve onların günahlarının bir kısmını örtüyor Allah-u Teala. Dikkat edin, hepsini örtmüyor. Günahlarının bir kısmını örtüyor. Peki bu insanlar günahları sevaplarından fazla olanlar, onların günahlarının bir kısmını acaba başkaları yüklenemez mi? Burada iki türlü cevap veriliyor Allah-u Teala tarafından. İki tür insan var. Başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verenler, kendileri Allah'ın yolunda değiller, kafirler, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorlar, men ediyorlar onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan. Bu insanlar, men edenler, o kişiler cehenneme gidecek dereceleri kaybettikleri zaman, onların kaybettikleri derecelerin bir kısmı da bu insanlara yazılıyor. Ama dikkat edin ki burada o kişinin kaybettiği derecelerde azalma olmuyor. Yani amel defterinden o kadar derece alınıp da öbür tarafa geçmiyor. Sadece kıyamet günü mizan tutulduğunda görülüyor ki o kişilerin kaybettiği derecelerden bir kısmı bu insanlara da yazılmış. Öyleyse burada bir incelik var. O kişinin günahlarında azalma yok gene. O kişi aynı günahları, yani cehenneme giden başka birinin sebebiyle, ona yanlış öğretisi sebebiyle cehenneme giden kişinin derecelerinde artış veya eksiliş yok. Ne kadar derecat kaybetmişse aynı miktar dereceyle cehennemin belli bir katına gidiyor. O kişi sebebiyle derecat kaybetmemiş. O kişi sadece ona tesir etmiş. Derecat kaybeden kişi ondan aldığı telkinlerin mahiyeti ne olursa olsun kendi iradesiyle yapmış. Kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş. kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiş, bu yüzden cehenneme girmiş. Ama onun o hedefe ulaşmasında etken olan kişi, o etken olan kişi onun kaybettiği derecelerden bir kısmını omuzlarına almak mecburiyetinde. Şimdi buraya dikkat edin. Ne demiştik biz size? Demiştik ki hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez, başkası sebebiyle günah yüklenmez. Ama başkasını cehenneme gönderen kişi, başkasının günahlarından bir kısmını yükleniyor. Ama başkasının hatası sebebiyle değil, kendi hatası sebebiyle. Çünkü o kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna etti. Allah'ın emirlerine Allah'a ulaşmayı diletmedi ona. Allah'ın yolundan men etti onu. Kendi iradesiyle bir başkasının cehenneme gitmesine sebebiyet verdi. O zaman kul hakkı doğmuştur. O kişi derecat kaybedecektir. O kişiye işlettiği her günah için yetmez. O kişinin kaybettiği derecelerden de ilaveten negatif dereceler yüklenecektir. Bu cehenneme gönderdiği kişi sebebiyle değildir. Kendisine ait bir kabahattir bu. O kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna ettiği için onun cehenneme gitmesine, davranışlarını ona göre dizayn etmesine sebebiyet verdiği için. Dikkat edin ki bu kişinin, bu alimin telkinleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bunun bir suç olmadığı kendisine izah edildiği için, cehenneme giden kişi, kendisi o yolu seçtiği için, aklını kullanamadığı için, o yolu seçtiği için, o yolun gereklerini yaptığı için cehenneme girmiştir. Ama kendi amellerinin kurbanı olarak cehenneme girmiştir. Öteki sadece ona tesir etmiştir. İşte o negatif tesiri sebebiyle tesir eden kişi de derecat kaybedecektir. Onun kaybettiği derecelerden, yani cehenneme giren kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme giren kişinin kaybettiği derecelerden bir kısmını o kişi, o alim yüklenecektir. Kendi haksız fiili sebebiyle o kişiyi cehenneme davranışlarıyla mahkum ettiği için. Öyleyse şu anda açık ve net olarak söylüyoruz ki bütün alimler tehlikededir. Başka insanların kaybettikleri derecelerin bir kısmını kazanmaları bile milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekler. Bir kısmının bile kendilerine ulaşması onların kaybettiği derecelerini geniş ölçüde arttıracaktır. Ama bu diğerlerinin hatası değildir. Kendi hatalarıdır. Başka insanları cehenneme sürüklemelerinin hatasıdır. Bunun dışında hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Akrabası da olsa, en yakını da olsa yüklenmez. Yani o kişinin günahlarından bir kısmı alınarak başka bir kişiye hiçbir zaman devredilmez. Hiç kimse kendi irtikap etmediği bir suç olmadıkça, derecat kaybedecek, kendi iradesiyle yaptığı bir hata olmadıkça derecat kaybetmez. Öyleyse başkasının dalalete kalmasına sebebiyet veren kişi derecat kaybedecektir. Bu yapılan yanlış yayınlar sebebiyle Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, hepinize sesleniyorum, mesulsünüz yaptığınız yanlışlardan. Ve ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz ne söylediğimizi. Çünkü incelemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz ve mesulsünüz. Milyonlarca insanın sorumluluğu omuzlarınızda. Bizi kötülemekle, bizim hakkımızda yalan yanlış şeyler söylemekle siz bir şey kazanmazsınız. Ama o insanları cehenneme sürüklediğiniz için kaybedecek olanlar sizlersiniz. Biz size bizim söylediğimizi yapın diyor muyuz? Hayır. Diyoruz ki sözlerimizi inceleyin. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakın. Söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman soruyoruz size, vicdanınız hiç sızlamayacak mı? Bu kadar insanın cehenneme gitmesinde haleldar olduğunuz için, affedersiniz, metaldar olduğunuz için. Sevgili din adamları, hepinize sesleniyorum. Yanlışlıklar içindesiniz. Ne siz kurtulabilirsiniz, ne de din öğrettiğiniz o insanlar kurtulabilir. Kur'an'ın sizi kurtaracak olan hükümlerinden haberdar değilsiniz. Allah-u Teala'nın tabiriyle o öyle söylüyor, gafilsiniz. Yani söylediklerimiz sizin dikkate almanıza sebebiyet vermediği için gafilsiniz. Neden asırlardan beri yazılan kitapların, sadece o kitapların söylediği ayetleri öğreniyorsunuz? Neden Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakmıyorsunuz? Neden gözünüzün önünde insanlar ayetleri değiştirirken, Türkçeleştirirken, yanlış yaptıkları zaman onların yaptıkları sizi neden alakadar etmiyor? Neden onlara bir şey söylemiyorsunuz? Bu suskunluğunuz en az 60 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekse, bunun sorumluluğu vicdanınızı titretmiyor mu? Kalbinizi elemle doldurmuyor mu sevgili din adamları? Şaka etmiyoruz. Bu bir cinayettir. Bir korkunç trajedinin şu anda aktörlerisiniz. Ve değişmek gibi bir eğiliminizin de olmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz. En hazinede konunun burası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gene efkarlı bir şekilde bir saatlik bir ders sona eriyor. Günahlar ve sevaplar faslı. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hem zamanımızın din ilminin sahiplerine yazık oluyor. Sadece İslam saflarında değil, Hristiyanlıkta da böyle, Yahudilikte de böyle, din adına ne kadar din varsa hepsinde de böyle, Allah'ın söylediklerini bilmiyorlar insanlar. Allah-u Teala tarafından öğretilenleri de dinlemiyorlar. Ve kendilerine inanan insanları cehenneme gönderiyorlar. Ve bunun vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten insanlara yazık oluyor. Sözlerimizi burada tamamlarken, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hüseyin Efendimiz, öncelikle mübareklerinizden inşallah sonsuz süreklerinizi ekliyoruz. Çok kıymetli duyarlarınızı diliyor ve inşallah bu günkü bu eşsiz ve yeni sohbetimizde zaferinizi, muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerimize başlıca bırakıyor. Tekrar mübareklerinizden sonsuz süreklerinizi ekliyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Merhan. Biz de hepinizin gözlerine öperiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepimiz bir defa daha el ele, gönül gönüle beraberiz. Bir defa daha ondan bahsetmek imkanını bulduk. Bir defa daha bütün kalpler beraber yek vücut olmuşuz. Allah ile birlikteyiz. Allah'ın ülkesinde, yani eksilerin bittiği, artıların var olduğu yerdeyiz. Hepimiz Allah içiniz. İnsanlar idrak etseler de etmeseler de Allah için yaratılmışlardır. İşte Allah Teala Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Allah'a mutlaka ulaşacağız. Ruhumuzu muhakkak Allah'a ölmeden hemen ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerimede de Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor, İşte hidayete erenler onlardır. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. Kim bu insanlar? Allah'a geri dönecek olanlar. Bakara Suresinin 156 ve 157. ayetleri bir hidayet tarifi veriyor. Ruhun hidayeti. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, ait olduğu yere emanetin geri dönmesi, bu bir büyük mutluluktur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zamanımızda İnsanların %90'dan fazlasının unuttuğu Allah'ın 11 defa üzerimize farz kıldığı bir olgudur. Vuslat. Ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a geri dönüşü, ölmeden evvel ölmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat nimet versin. İşte Bakara Suresinin 156 ve 157. ayetlerinde bahsedilen ruhun Allah'a geri dönerek insanoğlunun hidayete ulaşması çok açık bir şekilde başka ayetlerde de ifade buyurulmuş. Ali İmran 73'te Allah Teala buyuruyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bu ruhumuzun hidayetidir. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesidir, ulaşmasıdır. Allah Teala bu hususu üzerimize farz kılmış. Diyor ki Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ölmeden evvel, üzerimize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin adına, ister kabir azabı deyin, ama mutlaka bu azap gelmeden önce bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekûn diyor. Ona dön, Allah'a dön ve takva sahibi ol. Ruhunu Allah'a döndürerek, ulaştırarak takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. İkinci farz. Ve Allah-u Teala üçüncü defa farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde bütün ruhlara birden hitap ediyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından bize verilen bir emanettir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Allah'ın ruhundan bize üfürmesi kainatın en üstün mahlukları yapar bizleri. Çünkü içimizde Allah'a ait olan, mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir vücut var. Bu vücudumuzun aynı görüntüde ruhumuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu bir Allah'ın güzelliğidir. Bu güzelliği yaşamak, işte söz konusu olan

ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Kabulden kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. O emaneti yüklenmeyi kabul etti. Çünkü insan cahildir ve inkar edendir. Burada Allah Teala iki tane vasıf veriyor. Cahil ve nankör. Bu iki vasıf nefsimize ait. Anlıyoruz ki Allah Teala ruh adı verilen bu emaneti nefs ve fizik vücut ikilisine teklif etti. Ve insan emaneti yüklendi. İşte bu emanetin mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönmesi söz konusu. Allah Teala adına vuslat diyor. Kainatın en güzel vuslatı, ruhunuzun onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Allah'ın zatında yok olmasıdır. Bu büyük sevki hepiniz yaşamalısınız. Hamdolsun ki çoğunuz yaşadınız. Öyleyse ben çoğunluğunu Allah'ın evliyalarının teşkil ettiği bir büyük gruba sesleniyorum. Ve diyorum ki Allah Teala'nın huzurunda sizi tebrik ederim, tebcil ederim. Bu güzelliği yaşadınız, başardınız, Allah'ın evliyaları oldunuz. Evliya biliyorsunuz dost demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evliya kelimesi aslında çoğul bir kelimedir. Veli kelimesinin çoğuludur. Ama dilimizde tekil olarak kullanılmaktadır. Evliya deyince bir Allah'ın dostunu düşünürsünüz. Halbuki evliya Allah'ın birçok dostu demektir. Yani veliler demektir. Allah'ın dostları demektir. Fakat dilimize çoğul olarak yerleştiği için çoğul olarak aslında çoğul olan bu kelime tekil olarak yerleştiği için evliya kelimesi ve evliyalar kelimesi dilimizde rahatlıkla kullanılır ve çoğunluğun kabul ettiği bir genel kelime olduğu için yanlış sayılmaz. Biz sadece Arabi istikamette kelimenin asli yapısından bahsettik. Tekini veli kelimesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki çoğunuz o sınırlardan içeriye girdiniz. Ruhunuzu hamdolsun ki Allah'a ulaştırdınız. Ve Allah'ın evliyasından oldunuz, evliyalarından oldunuz, veliler olmak şerefine erdiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında herkes evliya idi. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmıştı. Yetmez, üst derece evliya idi. Fizik vücudunu da, nefsini de, hatta iradesini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize farzdır demiştik ve 3 ayet-i kerime vermiştik. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi 1. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi 2. Ve Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi 3. Zariyat 50'de Allah Teala diyor ki fefirru inallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et.

Allah'a sığın. Dördüncü farz. Allah-u Teala açık bir şekilde Allah'a firar et diyor. Allah'a kaç diyor. Allah'a sığın diyor. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebira men ena ve ileyye. Kim bana ulaşmayı gerçekleştirdiyse, kim bana döndüyse, sen de onun gibi benim yoluma tabi ol. Kim hangi yolu takip ederek bana ulaştıysa, sen de onlar gibi benim yoluma tabi ol. Vettebi sebila. Yola ve yola tabi ol. Men enabe ileyye. Men o kişi der ki enabe ileyye, bana ulaştılar, bana döndüler. Kim bana hangi yoldan döndüyse, sen de aynı yola, aynı sebile tabi ol ve böylece ruhunu bana ulaştır diyor Allah Teala Lokman 15'te. 5. ayet-i kerime. Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü darüsselam yehdi men yeşayu ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Ve kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Burada Allah-u Teala selam yurdu kullanmasına rağmen aslında bu kelimenin teslim yurdu olarak Türkçeleştirmesi lazım geldiği konusundayız. Neden bu konudayız? Çünkü Allah-u Teala o selam yurduna kimi ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yolun adı. İşte Nisa 175. Allah-u Teala buyuruyor,

Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı, kavuşmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Vasıl eder, ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaştıran bir yol, adı sırat-ı müstakim. Şimdi Allah Teala Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna, Darüsselam'a davet eder diyor. Herkes de selamlandığı yer olarak düşünüyor onu. Ama aslında buradaki selam kelimesi, teslim kelimesinin bir uzantısıdır. Asıl anlamı teslim yurdudur burada. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gönderildiği yol, Allah'a gönderildiği yol, Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesiyle ifade ettiğimiz gibi, aynı zamanda Enam suresinin 87 ve 88. ayet-i kerimesi de aynı hedefi vurguluyor ve bize onu söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki biz onların babalarından anne ve babalarından, kardeşlerinden, çocuklarından ve onların çocuklarından seçeriz. Sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz insanları bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırırız diyor. Öyleyse açık bir şekilde görünüyor ki Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hidayete erdirdiği, Allah'ın zatına erdirdiği yolla insanları selam yurduna davet ediyor. Ama yol Allah'ın zatına ulaştırıyor. Allah-u Teala burada kendi zatı için selam yurdu ifadesini kullanmış. Aslında söz konusu olan bildiğiniz gibi Allah'a teslim olmaktır. Burada bir defa daha Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini söyleyelim. Diyor ki Allah-u Teala وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتِيكُمْ مِنْ عَزَابَ. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ona, Allah'a dönün, ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve ona teslim olun. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olmaktır. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Bakıyoruz ki ruhumuz bir emanet, Araf 72'ye göre. Ne diyordu Allah Teala? Biz emaneti göklere ve yerlere teklif ettik. Ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan yüklendi. Çünkü o zalimdir ve cahildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, emanet ruhunuz bir emanet.
ve o emaneti onun sahibine teslim etmekle mükellefsiniz. Yani Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi de aslında ruhunuzu Allah'a döndürmenizi Allah'ın emrettiği bir ayet-i kerimedir. Ruhunuzu Allah'a döndürerek, Allah'a ulaştırarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu muhsin kılarak, nefsinizi de ahsen kılarak Allah'a teslim edersiniz. Daha sonra ise son emanetinizi, iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Teslimler tamamlanacak. Gördüğünüz gibi aslında Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi de bir farz emri ifade etmektedir. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse burada da bir farz hükmü görüyoruz. Allah'ın emri açıkça yer almış. Ve bu yedinci farz emri oldu Allah-u Teala'nın. Sekizincisi Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'a ulaş. Peki Allah-u Teala 9. defa da farz kılmış mı? Evet. Diyor ki Rahat suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, farz olduğunu Allah-u Teala'nın kesin bir şekilde açıkladığını görüyoruz. 9. defa farz. Ve Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ecel günü, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet gördünüz. Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi nereye davet ediyor Allah-u Teala? Allah'a davet ediyor. Selam yurduna davet ediyor. Teslim yurduna davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla Allah'ın evliyası olursunuz. Allah'ın evliyası olmak. Bugünün insanına o kadar imkansız bir şey olarak görünüyor ki bu zamanda evliya mı olurmuş diyorlar. Evliyalar diyorlar eskiden varmış. İşte git diyorlar Hacı Bayram Veli'nin türbesine, camiine. Orada türbe var. İşte o Hacı Bayram Veli. Ve o evliya. Artık bu zamanda evliya mevliya olmaz diyorlar. Ama siz onlarla konuştuğunuz zaman bilmiyorlar ki karşılarında
bir Allah'ın evliyası var. Sevgili kardeşlerim, sakın tevazuunuzu kaybetmeyin. Sizler Allah'ın hayatta olan evliyalarısınız. Geleceğin ışıklarısınız. Gelecekte bütün dinlerin birleştirilmesinde üzerinize dünyanın en önemli vazifeleri yüklenecek. Bütün insanlara anlatacaksınız. Bizim sizlere anlattığımız bu güzellikleri anlatacaksınız. Mutlulukları anlatacaksınız onlara. Allah'ın bütün insanları mutlu olsunlar diye yarattığını sadece anlatmakla kalmayacaksınız. Davranışlarınızla ispat edeceksiniz bu mutluluğu yaşayanlar olarak. İslam bir mutluluktur. Vuslatsa mutlulukların başta gelenlerindendir. Allah'ın zatına ulaşmak vuslat. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz ki Allah-u Teala 10 defa farz kılmış üzerinize ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı, Allah'a teslim olmayı. Allah-u Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhunuzu da veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi emreden Allah'ın vasiyetidir. Ahdillahi veya ahdallahi olarak Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. Ahdallahi Allah'ın ahdidir. Yani Allah'ın vasiyeti. Öyleyse ve bi ahdillahi evfu diyorsa Allah-u Teala, Allah'ın ahdini yerine getirin diyorsa, o zaman bunun birinci adımı, dört adımdan birincisi, ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Bu da Allah-u Teala'nın üç yeminimizi birden üzerimize farz kılması müessesesidir. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala çok açık bir şekilde aynı emri veriyor bize. Ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala, o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Ve Allah misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Üzerinize yükledi. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın vasiyeti ruhunuzu ve çinizi, 2, nefsinizi, 3 ve iradenizi Allah'a teslim etmek. İşte ruhunuzun teslimi birinci teslimdir ve en kolay teslimdir. Onların, insanların bu kadar uzak, erişilmez gördükleri evliyalık müessesesi herkes için 3-4 aylık biraz daha uzasın 5-6 aylık bir vesiredir. Vuslat son derece kolay bir merhaledir. Hepiniz buna ehil olarak yaratıldınız. Hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ve çeni Hazreti İbrahim'in hanif dinine doğrult. Bu din kayyum olan dindir. Hanif dini, yani Allah'a teslim olma dini.

0: Ve arkadan teslim olmanın kesin işareti geliyor. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Burada İslam dininin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyor. Nasıl Tevrat'ta dinin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyorsa, nasıl İncil'de dinin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyorsa, Kur'an-ı Kerim'de de İslam'ın hanif dini olduğu kesinlik kazanıyor. Bir tek din var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O din Allah'a teslim olma dinidir. Ve İslam Allah'a teslimin Arapça adıdır. Hanif de Hz. İbrahim'in zamanındaki lisanla gene Allah'a teslimi içeren bir dizayn. Öyleyse vuslat ruhunuzun Allah'a ulaşması 5-6 ayda gerçekleştirecek olan bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, sizleri Allah'ın izniyle tebrik ediyorum ki evvela seçildiniz. Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsanda bulundu. Rahim esmasıyla tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizdeki ekimeti alması, kalbinize ihbat koyması, kalbinize ulaşarak kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sizi huşu sahibi yapması, sonra mürşidinizi göstermesi ve ona ulaştırması. İşte Allah'ın 10 tane ihsanı. O mürşidinizin zatını da görerek ona ulaştığınız zaman önünde diz çöküp tövbe ettiğinizde ilk olay başınızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. O bir nimettir. Sonra kalbinizin mührünü açar Allah Teala. İkinci nimet kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır, siler kalbinizden, yok eder ve kalbinizin içine imanı yazar. Yani karanlıkları, nefsin afetlerini kendisine çekebilen bir çekim gücünün sahibi olan küfür kelimesi, karanlıkların hakimi olan küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Yerine Allah'ın nurlarını, özellikle fazılları nefsimizin kalbinde rapt edecek olan, tutacak olan, kendisine yapıştıracak olan, çekecek olan iman kelimesi yazılmıştır kalbinize. Sonra Allah günahlarınızı sevaba çevirmiştir. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. İşte vuslat için asıl olan budur, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması. Siz artık ruhu sırat-ı müstakim üzerinde olan birisiniz. Ruhunuz Allah'a yola çıktığı andan itibaren. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşma günüdür diyor Allah Teala. Çoğunuz hamdolsun ki hakka ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, Nehir Camiası'nın değerli üyeleri, değerli kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın huzurunda tebrik ediyorum. Bir defa Allah'a henüz ulaşmayanlar yeniler. Sizler de ruhu kendisinden ayrılmış olan Allah'a doğru yola çıkanlarsınız. Bu da bir iftihar vesilesidir. Allah'ın yolunda olmak. İşte ne diyor Nebe 39? İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz etmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. O zaman Allah onun ruhuna meab olur. Sığınak olur. Sığınağa ulaşan Allah'ın zatı kendisine meab olan insanlara Allah-u Teala evvab diyor. Meaba ulaşmış olan. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle buyuruyor Allah-u Teala ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olduğunuz cennet bu cennettir. Bütün evvab olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar için ve hafiz olanlar için, başlarının üzerinde bir muhafız taşıyanlar için, başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar için. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başının üzerinde o var. Devrin imamının ruhu. Sizler farklısınız. Sizler o ruhu taşıyorsunuz başınızın üzerinde. Sizler bugünün yarına bağlandığı köprünün gerçek sahiplerisiniz. Sizlerle iftihar ediyorum. Sizlerle huzur içindeyim. Sizler geleceğin teminatısınız. Dinlerini unutmuş olan insanlara dinlerini, kainatın yegane dinini, Hanif dinini, İslam dinini, Allah'a teslim olma dinini öğretmekle vazifelisiniz. Elinizde şu kainatın en sağlam kitabı var, Kur'an-ı Kerim. O unutulan kitapla her şeyi, onların unuttuğu her şeyi onlara hatırlatacak olan sizlersiniz. Sizler biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i ne kadar alim geçinirlerse geçinsinler, onlar bilmiyorlar. Yedi safhada dizayn edilmiş olan Allah'ın yedi kat cennetinin hangi şartlar içinde elde edileceği konusunda ne yazık ki bir bilgiye sahip değiller. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar mürşide tabi olmazlar. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve bunların hepsine karşıdırlar. Onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmezler. Onlar nefslerini Allah'a teslim etmezler. Onlar irşada ermezler. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve bu yedi safayı hepsini külliyen reddederler. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, hepsi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından ve sahabe tarafından yaşandığı halde, işte şeytan insanları zehirlemiş sevgili kardeşlerim. 14 asırda başlarına öyle bir çorap örmüş ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırarak vuslata ermeyi iblis yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış. Kur'an'dan mı yok etmiş? Hayır, Kur'an'da hepsi mevcut, hamdolsun. Allah'a sonsuz şükürler ederiz ki hepsi Kur'an'da mevcut. İslam'ın bacaklarını kesmekle kalmamış. Fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini, irşada ulaşmayı ve hakka tukatiyi, takvanın sahibi olarak iradeyi Allah'a teslim etmeyi de yok etmeyi başarmış iblis. Ve İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Böylece İslam'ı bir bitkisel hayatın içine atmış iblis. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O bitkisel hayattan İslam'ı çıkaracak olan, yeniden hayata ulaştıracak olan çekirdek, işte o çekirdek sizlersiniz. O çekirdeğin muhtevası içinde şu anda bütün ülkelerde yaşamakta olan Resuller de var. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. Biz size Kur'an-ı Kerim'den neyi öğretiyorsak, onlar da aynı şeyleri etraflarındakilere öğretiyorlar. Kainatın tek dininin, Hanif dininin nasıl yaşanacağını gösteriyorlar. İşte gelecekte kainatın tek dini etrafında bütün insanlık toplanacaktır. Sulhu, dünya sulhunu gerçekleştirecek olan bu çekirdektir. Bu çekirdeğin merkezinde ise sizler varsınız. Geleceğin meşaleleri, geleceğin ışıkları, nurları, kalpleri, imanla dolu kardeşlerim. Allah hepinizi en güzele ulaştıracak. Çoğunuz birinci merhaleyi aştınız. Ne olur bir insan mürşidine 10 tane ihsanla ulaşırsa, şu olur, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişi, tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk eder. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince ve Allah'a doğru yola çıkar. Birinci katta secde eder. Sadece bir secde yapılır. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılır. Elbiseleri hiç ıslanmadan bir sıvının içinde olur. Nefes alma ihtiyacı söz konusu olmadığı için sıvı başının üzerine kadar yükselir. Ama hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz. Bu ikinci kattır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin içinde secde edilir, namaz kılınır. Üçüncü katta dördüncü katı birbirine bağlayan mihenk menfezinden sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Bir kısmı birinci kattaki secde mahallinde kalmışlardır. Burası açık bir alandır. Bir kısmı ikinci kattaki suvarılma havuzlarında kalmışlardır. Geri kalanlar yükselmişlerdir. Bir kısmı üçüncü kattaki iki katlı mescidin birinci katında ve ikinci katında kalmışlardır. Geri kalanlar yükselmişlerdir. Mihenk merkezinden dördüncü kata Mescid-i Aksa'nın aslına. Oradan kapıdan içeri uçarak girerek secde edilen iç kesimine geçmişlerdir. Orada secde etmişlerdir. Namaz kılmışlardır. Ve bir kısmı orada kalmıştır. Ön saflar kubbeden yukarıya çekmiştir. Beşinci gök katına. Orada Mescid-i Haram'ın, yani hacca gittiğiniz zaman devamlı namaz kıldığınız o muhteşem ibadethanenin aslı vardır. Mescid-i Haram'ın aslı. Orada secde edilir. Ön saflar secdenin arkasından kubbeden altıncı kata yükselirler. Altıncı katta bir nurlanma, Allah'ın boyasına boyanma işlemi gerçekleştirilir. Orada Allah Teala'nın huzurunda. Aslında altıncı kat daha henüz yedinci kata ulaşmadan evvelki son merhaledir. Orada herkesin derileri 1,5-2 metre genişliğindeki bir nurdan yayılan beyaz, çok açık yeşil, beyaz renkli Nur ışığında deriler çatlar, sonra bu deriler iyileştirilir ve aşağı geri dönülür. Ama bir gün bu derileri çatlayanlardan birininki çatlamaz. İşte o fetten ayrı olandır. Fetih kapısına ulaşacaktır. Elbiseleri değiştirilir, fetih elbiseleri giydirilir. Eline fetih kılıcı verilir ve kişi fetih kılıcını yukarı yükselterek, elini fetih kılıcını yukarı kaldırarak kubbeden 7. kata yükselir. 7. katın altın kapısına ulaşır. Orada iki trabzanı birbirine bağlayan altın zincirin, 7 baklılı bir altın zincir, üzerine elindeki kılıçla bir defa vurur. Kılıç ikiye ayrılır. Arkadaki altın kapı açılır. Bu kapı zemin kattaki devrin imamının dergahındaki kapıyla aynıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fethen ayrı olunur. Fetih sahibi olunur. Sizler fethin sahiplerisiniz. Ve kader hücrelerine buradan ulaşılır. Sol tarafınız geçmişinizdir. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Geleceğinize dönersiniz. Kader hücreler üzerinden uçarak Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. 7. katın Levh-i Mahfuz'un 2. alemi. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. Ümmül Kitab. Allah-u Teala hangi nevisine bir kitap vermişse bütün kitaplar oradadır. Ve Allah-u Teala'nın bu verdiği kitaplar, huzur namazın imamlarına verdiği bu kitapların hepsinin toplamı oradadır. Daha sonra Kudret Denizi'ni göreceksiniz. Daha sonra Makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Daha sonra Divan-ı Salihini göreceksiniz. Daha sonra zikir hücrelerini ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayanların ulaştığı Sitret-i Münteha'yı. Oraya ulaşan ruhunuz Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacaktır. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman gördüğünüzde ruhunuzu da Allah'ı da göreceksiniz. Ne zaman göreceksiniz? Hakk-ı tıkati-i takvanın sahibi olduğunuz zaman. Ama yaşadığınız an ondan çok evvel, görmeden yaşayacaksınız. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra ruhunuzun kaybolduğunu Allah'ın zatında göreceksiniz. İşte Allah'ta ifna oldunuz. Fena fillah oldunuz. Fena, ifna olmak, yok olmak demek. Fi, içinde. Allah, Allah'ın. Allah'ın zatında ifna oldunuz, yok oldunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte vuslata böyle nail oldunuz. Yolda olanlar da yakın gelecekte birkaç ayda mutlaka vuslata nail olacaklardır. Şunu unutmamanızı istiyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka zatına ulaştırır. İşte Hud suresinin ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi vuslata ulaşacaklardır, hidayete ereceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte vuslat sahipleri, sizlere sesleniyorum. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını, zincirahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur. Üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse. İşte Allah Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça, daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi, o bize ait.

Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir, Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada oluşsun, irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah Teala bizim daveti icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar, mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, evet, yanılmadınız, yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere

ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Biz ise Allah'ın uşağı değiliz. Daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sebebinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için
başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın. Sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijense hayati maddemiz, hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yere, yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır.
Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İhtiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz İhtiyaç duyuyorsunuz. Bu ihtiyaç sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah Teala'dan dua edecek. İhtiyacın sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyacın içindedir? İhtiyaç nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar ihtiyacın sahipleridir. İhtiyaç sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur, talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır,
senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılması sadedinde dua ediyorum. İştiyakimin artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye, devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? O'dur. Devrin imamının ruhu, kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane insanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı
o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Mümin kim müminse müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah-u Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah-u Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah-u Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah-u Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz. Yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa. Biz kendimize düşeni yaparız. Ama o da bizim söylediğimizi yaparsa. Başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa. Bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa. İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya'leküm ya'lehum mürşidin diyor.

umulur ki irşada ulaşırlar. Eyalekum yaşudun. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kendilerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor, bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor, bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilirim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah-u Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah-u Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa
Ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ve ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor.